olup nesebi şöyledir. Muhammed bin İdris bin Abbas bin Osman bin Şafii bin Sayyib bin Ubeyd bin Abdülyezid bin Haşim bin Muttalib bin Abdümenaf. Künyesi Ebu Abdullah'tır. Soyu Kureyş kabilesindendir. Hem anne hem de baba tarafından Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem soyu ile birleşmektedir. Annesi tarafından soyu Fatıma binti Abdullah bin Hasan el-Müsenna bin Hasan bin Ali bin Ebu Talib'dir. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem üçüncü dedesi olan Abdümenaf, İmam-ı Şafii'nin dokuzuncu dedesidir. Dördüncü ve beşinci dedesi Şafii ve Sayyib, Eshab-ı Kiram'dandır. Dedesinin ismine izafeten, ona da Şafii denilmiş ve bu isimle meşhur olmuştur. 150, miladi 767 senesinde Gazze'de doğdu. 204, miladi 820'de Mısır'da bir cuma gecesi 54 yaşındayken vefat etti. Kabri Kahire'dedir. İmam Şafii Hazretleri çok güzel ve açık konuşurdu. İzah ve ifade tarzı, münazara kudreti ve hafızası çok güçlüydü. Dersini hem takrir ve hem de münazara usulüyle verirdi. İmam Şafii Hazretleri, İmam Malik ve İmam Muhammed Hazretlerinin talebesi olduğu için Hicaz ve Irak hukuk mesleklerini iyi öğrenmişti. Bunları birleştirerek ayrı bir içtihat yolu kurmuştur. Arap dili ve edebiyatına derin vukufu, fıkıhtaki görüşlerine de tesir etmiştir. Nitekim ayet ve hadislerin ifade tarzına bakıp kuvvetli bulduğu tarafa göre hüküm verirdi. Bu bakımdan kendisini Abdullah bin Abbas'a benzetirler. Yunanca bildiği söylenir. Tıp ilminde ve okçulukta da mahirdi. Ahmet bin Hanbel Hazretlerinin oğlu Abdullah, babasının İmam Şafii Hazretlerine çok dua ettiğini görerek sebebini sorunca, "Oğlum, İmam-ı Şafii'nin insanlar arasındaki yeri gökteki güneş gibidir. O ruhların şifasıdır." demiştir. Ebu Ubeyd Kasım bin Sellam Hazretleri, "Nice alim ve faziletli kimselerle görüştüm. Şafii Hazretleri gibi alim ve fadıl bir kimse görmedim." demiştir. Ahmet bin Hanbel Hazretleri, eline kalem kağıt alan herkesin İmam-ı Şafii'ye rahmetullahi aleyh şükran borcu vardır demiştir. Süfyan-ı Sevri Hazretleri şöyle demiştir. İmam-ı Şafii'nin rahmetullahi aleyh aklı zamanındaki insanların yarısının akılları toplamından fazladır. Abdullah-ı Ensari Hazretleri buyurdu ki, İmam Şafii'yi rahmetullahi aleyh çok severim. Çünkü evliyalıkta hangi makama baksam, onu herkesin önünde görüyorum. İmam-ı Şafii Hazretleri çeşitli sohbetlerinde buyurdular ki, büyük bir kalabalık bir yere toplansa ve İçinizden akşama kadar kim yaşayacak, bilsin, dense, kimse bilemez. İşin şaşılacak tarafı şurasıdır ki, eğer o kimselere, öyleyse ölüm için gerekli hazırlığı yapan ayağa kalksın, dense, kimse ayağa kalkmaz. Bu gafletten kurtulmaya çalışmalıdır. Zühd, yamalı elbise giymek, arpa ekmeği yemek değil, dünyanın faydasız şeylerine gönül bağlamamak ve uzun emel sahibi olmamaktır. Para, mal ve mülk, kişinin zahit olmasına mani değildir. Dünyalığı bulunmayan da zahit sayılmaz. Dünyanın faydasız şeylerine aşırı düşkünlük olup olmadığına göre hüküm verilir. Bir kimsenin elinde dünyalığı vardır, fakat zahittir. Bir kimsenin de dünyalığı yoktur, lakin zahit değildir. Mal, insanın silahı gibidir. Yani insan, canını, sıhhatini, dinini ve şerefini mal ile korur. Bir kimse, hep ölümü hatırlar. Ömrünü ölüme
ve ondan sonraki hayata hazırlanmakla geçirirse, kabri cennet bahçelerinden bir bahçe olur. Ölümü hiç hatırlamaz, gafletle günleri geçerse, onun kabri cehennem çukurlarından bir çukur olur. Sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, her şeyin bir zekatı vardır. Bedenin zekatı da oruçtur. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, her Müslümanın her gün sadaka vermesi lazımdır buyurunca, Eshab-ı kiram, ey Allah'ın Resulü, buna kimin gücü yetebilir diye sordu. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, Müslüman kardeşinize selam vermeniz sadakadır. Hastasını ziyaret etmeniz sadakadır. Cenaze namazını kılmanız sadakadır. Yoldan ona eziyet veren şeyi kaldırmanız sadakadır. Meyyit, ölü, mezara konup, mezar başındakiler dağılırken, onların ayak seslerini işitir. Allahü Teala nimetlerini kulunun üzerinde görmeyi sever. Allahü Teala sizin suretlerinize, bedenlerinize bakmaz. Ancak o sizin kalplerinize bakar. Seha, cömertlik, kökü cennette, dalları dünyada olan bir ağaçtır. Kim dünyada bu ağacın dallarına tutunursa, bu dal onu cennete götürür. Buhl, cimrilik de, kökü cehennemde, dalları dünyada olan bir ağaçtır. Kim dünyada bu dallara tutunursa, bu dal onu cehenneme götürür. Edep öğrenilmeden ilim öğrenilmez. Harama düşmemek ve zaruri ihtiyaçlarını temin etmek için elinde dünyalık bulunmasının zararı yoktur. Kendini iyi tanı. O zaman hakkında söylenenler sana zarar vermez. İlmine ve ameline güvenerek, bu haliyle kendini din kardeşlerinden üstün zanneden kimsenin, ilmi de, ameli de zayi olmuştur. Lüzumsuz yere konuşan, zelil, aşağı olur. İlim öğrenmenin ilk şartı, susmak ve edepli olmaktır. İkinci şartı, dikkatle dinleyip ezberlemektir. Üçüncü şartı, öğrendiğiyle amel etmek. Dördüncüsü de, öğrendiği ilmi başkalarına öğretmek, herkese yaymaktır. Kötü işler hastalıktır. Alimler ise hastalıklara ilaçtır. Alimler bozulur, yani kötü işlere bulaşırsa hastaları kim iyileştirecek? İlim, Allahü Teala'dan korkmak ve ona ibadet etmek için öğrenilir. İlim öğreten birini buldukça öğrenmeye devam ederiz. Haram parayla sadaka veren, cami yaptıran, hayrat yapan kimse, kirlenmiş elbiseyi idrarla yıkayan kimseye benzer ki, daha çok pislenir. Ana ve babaya, helal ve mübah olan işlerde itaat edilir. Haram ve şüphelilerde değil. Bir kimse, Allahü Teala'nın bütün emirlerini yerine getirip, kalbinde az bir dünya sevgisi bulunsa, kıyamet günü herkesin huzurunda, bakın, bu filan oğlu filan kimsedir. Bu Allahü Teala'nın kendisine sivrisineğin kanadı kadar kıymet vermediği dünyaya gönül verdi diye nida edilir. Bu halden dolayı öyle mahcup olur ki yüz etleri dökülecek gibi olur. Bu zamanda helal lokma yemek zorlaşmıştır. İyi ve kötü amellerin kendilerine mahsus kokuları vardır. İyiliğin kokusu çok hoş, kötülüğün kokusu ise rahatsız edicidir. Kalpte kötülük yapmak için bir meyil olduğu anda kokusu insanın yanındaki meleklere gelir. İyilik durumunda da iyi kokuyu hemen alırlar. Nasıl ki o melekler sizi hiç rahatsız etmiyorlarsa siz de onları rahatsız etmeyin. Bir din kardeşin seni ziyarete geldiği zaman ona yemek yer misin, karnın aç mı, bir şeyler getireyim mi diye sorulmaz.
Hemen bir şeyler hazırlanıp getirilir, yemezse kaldırılır. Sende olmayan meziyetleri söyleyerek seni metheden kimse, hiç şüphe yok ki, sende olmayan günahı söyleyerek seni kötüler. Ölüm her an gelebilir. Yarına kadar yaşayabileceğini zanneden bir kimse, ölüm için hazırlıklı değildir. Allahü Teala'ya yapılan ibadetler, ölümü hatırlamaya işarettir. Günah ve kusur olan işler de, ölümü unutmuş olmanın alametidir. Dini ve imanı hakkında, sonum ne olur diye, söğüt yaprağı gibi titremeyen kimsenin sonu tehlikelidir. İmam-ı Şafii Hazretlerinin menkıbelerini nakledelim. Kendisi anlatır. Çocukluk zamanında, Mekke'de, rüyamda Peygamber Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellem gördüm. Tam bir heybetle Mescid-i Haram'da insanlara imamlık yapıyorlardı. Namaz bitince yanlarına gidip bana da ilim öğretiniz dedim. Bunun üzerine kaftanının altından bir terazi çıkarıp bu senin içindir buyurup bana hediye ettiler. Bu rüyamı tabir ettirdim. Dediler ki sen ilimde imam olursun ve sünnet üzere olursun. Terazi ise hakikati Muhammediye'ye kavuşacağına alamettir. Bir gün rüyamda Hazreti Ali radıyallahu anh efendimizi gördüm. Parmağından yüzüğünü çıkardı, parmağıma taktı. Bu hareketi kendi ilminin ve Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem ilminin bana geçmesi alametiydi. İmam-ı Şafii Hazretleri 6 yaşındayken mektebe gitmeye başladı. Zahide bir annesi vardı. İnsanlar emanetlerini ona bırakırlardı. Bir gün iki kişi gelip bir bohça verdiler. Daha sonra biri gelip bohçayı istedi. Gelene bohçayı verdi. Biraz sonra diğeri gelip bohçayı istedi. Bohçanın arkadaşına verildiğini söyleyince, biz ikimiz beraber gelmeyince bohçayı vermeyin demiştik. Bohçayı niçin verdiniz dedi. Annesi üzüldü. O sırada İmam-ı Şafii geldi. Annesinin üzüntülü olduğunu görünce sebebini sordu. Annesi olanları anlattı. Bunun üzerine annesine, sen üzülme, ben şimdi bohçayı isteyenle konuşurum dedi. Bohçayı isteyen şahsın yanına gelip dedi ki, sizin bohçanız olduğu yerde durmaktadır. Git arkadaşını getir. Adam aldığı cevap karşısında şaşırıp, geri dönüp gitti. Bir daha da gelmedi. İmam-ı Şafii Hazretleri, kalplere tesir eden sohbetlerindeki nasihatlerinde buyurdular ki, ey insan! Senin bütün sermayen, dünyadaki birkaç günlük ömründür. Bu günler mutlaka gelip geçecek. Hatta birçoğu geçmiştir. O halde hiç olmazsa geride kalanlarının kıymetini bil. Kişinin Allah'tan korkmak, haramlardan uzak durmak, şüphelilerden sakınmak ve sabırlı olmak gibi güzel huylara sahip olması, ilmi Allah rızası için öğrendiğinin alametidir. Allahü Teala sevdiği bir kuluna hiçbir zaman düşman olmaz. Düşmanını da hiçbir zaman dost edinmez. Ey kardeşim, her zaman ve her yerde doğru ol. Yalan, sözünde durmamak, emaneti yerine getirmemek gibi kötü huylardan çok sakın. Yalancı ve sözünde durmayanlarla düşüp kalkma. Çünkü böyle kimselerle beraber olmak günaha sebep olur. Yine sözlerinde ve işlerinde riyadan sakın. Çünkü riya gizli şirktir. Uçptan da kendini muhafaza et. Uçp, yaptığı ibadetleri, iyilikleri beğenerek bunlarla övünmektir. Uçp bulunan amel Allahü Teala'nın katında makbul değildir. Fakat bunların Allahü Teala'dan gelen nimetler olduğunu düşünerek sevinmek uçp olmaz. Sen dinini dini üzerine titreyen, sünnet-i seniyyeye bağlı, ilmiyle amel eden alimlerden öğren. Çünkü dininde sağlam olmayıp
ilmiyle amel etmeyenlerin hali,

Aziz kardeşim, dinin, senin etin ve kanın yerindedir. Kendin için ağla, kendine merhamet et. Sen kendine acımazsan, başkası sana hiç acımaz. Senden dünya sevgisini giderip, ahirete hazırlık için teşvik eden kimselerle oturup kalk. Dünya işine dalıp, ahireti unutanlarla düşüp kalkma. Çünkü onlar, senin dinini, itikadını ve kalbini bozarlar. Sen ölümü çok hatırla. Geçmiş günahlarından dolayı çok istiğfar et. Kalan ömrün için Allahü Teala'dan seni muhafaza etmesini iste. Aziz kardeşim, güzel edep ve güzel ahlaka iyi sarıl. Cemaate muhalefet edip onlardan ayrılma. Çünkü hayır cemaat iledir. Fakat cemaat dünyaya dalıp dünyalarını mamur etmeye çalışıyorlarsa onlara uyulmaz. Dini hakkında senden bir şey soran her mümine yardımcı ol. Onlara yol göster. Onlara nasihatte bulun. Allahü Teala'nın beğendiği bir işte seninle müşavere eden, sana danışan bir kimseden hiçbir şeyi gizleme. Bir mümine hıyanet etmekten çok sakın. Kim bir mümine hıyanet ederse Allahü Teala ve Resulüne hıyanet etmiş olur. Mümin bir kardeşini Allahü Teala'nın rızası için sevdiğin zaman canını ve malını ondan esirgeme. Münakaşa ve mücadele de yapma. Haksızlık edip günaha girebilirsin. Her yerde sabırlı ol. Sabır hayra ve iyiliğe. Bunlar ise cennete götürür. Hiddet ve gadaptan, öfkeden de kendini muhafaza et. Bunlar insanı kötülüğe çeker. Kötülükler ise cehenneme götürür. Alimlerle münakaşa yapma, kıymetini düşürürsün. Alimlerin yanına gidip gelmek rahmettir. Alimlerle irtibatı kesmekten Allahü Teala razı olmaz. Alimler peygamberlerin varisleridir. Zühde, dünyaya rağbet etmemeye sarıl ki Allahü Teala sana çok şeyler ihsan etsin. Veraya, şüphelilerden sakınmaya yapış ki hesabın kolay olsun. Seni şüpheye düşüren şeyleri bırakıp şüpheye düşürmeyen şeylere sarılırsan günaha düşmekten kurtulursun. İyiliği emret, kötülükten alıkoy. Allahü Teala'nın sevdiği kul olursun. Fasıkları sevme. Böyle yaparsan şeytanları kovmuş olursun. Dünyada kavuştuğun şeylerden dolayı sevinci ve gülmeyi azalt. Böylece Allahü Teala'nın nezdinde kıymetin olur. Ahiretin için çalış. Dünyan için Allahü Teala kâfi olur. İçini, kalbini güzelleştirirsen Allahü Teala da dışını güzelleştirir. Hataların, günahların için ağla. Refik-i âlâ ehlinden olursun. Allahü Teala'dan gafil olma. Çünkü Allahü Teala senden gafil değildir. Allahü Teala'nın senin üzerinde hakkı vardır. Onları yerine getirmen gerekir. Bu vazifelerden gafil olma. Kıyamet gününde onlardan hesaba çekileceksin. Vakar, ağırbaşlı ve itidal sahibi ol. Bir işin ahiretin için muvafık, uygun olduğunu görürsen ona yapış. Eğer ahiretin için muvafık değilse dur. Ona yapışanların ne yaptıklarını ve ondan nasıl kurtulduklarını gör. Acele etme. Allahü Teala'dan afiyet dile. Ahiretle alakalı bir işe yöneldiğin zaman senin ile onun arasına şeytan girmeden önce onu hemen yap. Geciktirme. İnsanların elindekine düşkün olma. Çünkü bu İnsanın dinine zarar verir. İnsanların elindekine rağbet etme. Çünkü bu kalbi katılaştırır. Dünyaya düşkün olma. Dünyaya düşkün olmak, kıyamet günü insanın aybını ortaya çıkarır. İmam-ı Şafii Hazretleri, son nefeslerini vermek üzereyken, halini sordular. Dünyadan göçüyorum. Artık ondan ayrılıyorum. Ümit şerbetini içiyorum.

Kerim olan Rabbime gidiyorum buyurdu. Vefatı İslam alemi için büyük bir kayıp oldu. Duyulduğu her yerde derin üzüntü ve gözyaşlarıyla karşılandı. Kabri kazılırken etrafa misk kokusu yayıldı. Orada bulunanlar bu kokunun tesirinde kalıp kendilerinden geçtiler. Kahire'de El-Mukattam dağının eteğinde Karafe kabristanına defnedildi. Daha sonra kabri üzerine bir türbe yapılmıştır. Türbesi üzerinde bulunan şimdiki muhteşem kubbe, Eyyubi sultanlarından El-Melik El-Kamil tarafından 608 miladi 1211 yılında yapılmıştır. Selahaddin Eyyubi Hazretleri tarafından da türbesinin yanına büyük bir medrese inşa olunmuştur.

0: kerim olan sen, elimi elime verdin.
1: Ya
0: elimde olanın hepsi senin, elimde olmayanı da verecek. Elbette keremin, elbette.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Basir olmasan sen, göz gözü görmez, ışık bile kör kalır. Karanlık karanlığa düşer, yüz yüze değmez. Senin beni gördüğünü bilerek, seni görenlerden eyle beni. Körlüğümü görüp bana görecek göz verip, gözlerimin görmesine değecek güzellikler verip, görür ettin beni. Kimsenin görmediği yerde beni görüp, görünmeye değer olduğumu bilip, el üstünde tutup, görünür ettin beni. Senin görmen sayesindedir, görmelerimde, görünmelerimde.
0: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Aşr-ı Şerif. Adem Kemaneci. Kocatepe Camii İmam Hatibi. En'am suresi 51 ila 59. ayetler.

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kendileri için Allah'tan başka ne bir dost ne de bir şefaatçi bulunmaksızın Rablerinin huzurunda toplanmaktan korkanları Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar diye onunla, Kur'an ile uyar. Rablerinin rızasını isteyerek sabah akşam ona dua edenleri yanından kovma.

0: Ayetlerimize iman edenler sana geldikleri zaman de ki, selam olsun size. Rabbiniz kendi üzerine rahmeti, merhameti yazdı. Şöyle ki, sizden kim cahillikle bir kabahat işler de, sonra peşinden tövbe eder, kendini düzeltirse, bilmiş olun ki o çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Suçluların yolu da açığa çıksın diye ayetleri işte böyle ayrı ayrı açıklarız. De ki, sizin Allah'tan başka ibadet ettiğiniz şeylere ibadet etmem bana kesinlikle yasaklandı. Ben sizin arzularınıza uymam. Uyarsam o takdirde sapmış olurum. Hidayete erenlerden olmam. De ki, şüphesiz ben Rabbimden gelen kesin bir belge üzereyim. Siz ise onu yalanladınız. Sizin acele istediğiniz azap benim elimde değil. Hüküm yalnızca Allah'a aittir. O hakkı anlatır. O hakkı batıldan ayırt edenlerin en hayırlısıdır. De ki, sizin acele istediğiniz azap şayet benim elimde olsaydı, benimle sizin aranızda iş elbette bitirilmiş olurdu. Allah zalimleri daha iyi bilir. Gaybın anahtarları yalnızca O'nun katındadır. Onları ancak O bilir. Karada ve denizde olanı da bilir. Hiçbir yaprak düşmez ki O'nu bilmesin. Yerin karanlıklarında da hiçbir tane, hiçbir yaş, hiçbir kuru şey yoktur ki apaçık bir kitapta Allah'ın bilgisi dahilinde levh-i mahfuzda olmasın. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Günlük hayatında okuduğu dualardan bir kısmı şunlardan oluşurdu.

Allah'a hamdolsun ki ölümden, yani uykudan sonra bizi uyandırdı. Ve bizler en sonunda yine ona döndürüleceğiz. Bazen de şöyle derdi:

0: Vücuduma sıhhat veren, ruhumu bana geri döndüren ve bana kendisini zikretme fırsatı veren Allah'a hamdolsun.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Hadi.
1: Allah'ım, nasıl doğu ile batının arasını ayırdınsa, benimle günahlarımın arasını öyle ayır. Günahlarımı kar, yağmur ve su ile aynen beyaz elbisenin kirden temizlenişi gibi temizle. Bazen de şöyle derdi:

0: Kendisinden başka ilah olmayan, ismi mübarek, şanı yüce olan ve her türlü noksanlıklardan beri olan Allah'ım, tüm hamdler şüphesiz sana aittir.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

Hazreti Enes radıyallahu an anlatıyorlar. Allah'ın Resulüne sordum. Biz ölenlerimize dua ediyor, onlar adına sadaka veriyor ve hac ediyoruz. Acaba bunların sevabı onlara ulaşıyor mu? İki cihan güneşi şöyle buyurdular. Gerçekten onlara ulaşır da sizden bir kimsenin hediyeye sevindiği gibi ona sevinirler. Sa'd bin Ubade radıyallahu anh alemlerin efendisinden annesinin borcu olan bir adak hakkında fetva istedi. Annesi bunu ödeyemeden ölmüş. Allah'ın Resulü onun namına sen ödeyiver buyurdular. İstiğfar, Kur'an ve diğer zikirler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey Ali! Ezan ile kamet arası dua etmen gerekir. Çünkü bu dua çevrilmez. Efendiler Efendisi buyurdular ki, kim Allah'a dua etmezse Allah ona gazap eder. Dua, ibadetin ve kulluğun iliğidir. Dinle ey Ali! Dua ettiğin zaman ellerini göğsünün hizasında olarak aç. Ellerini başının üstüne, sağ elinin işaret parmağını göğe doğru Allah'ı işaret eder vaziyette kaldırma. Hazreti Enes radıyallahu an anlatıyorlar. Ben Allah'ın elçisini dua esnasında ellerini ta koltuklarının beyazı görününceye kadar kaldırırken gördüm. Dinle ey Ali! İnsanların namaz kıldığı yerde okumanı da duanı da açıkça yapma. Böyle yapman onların namazlarını ifsad edebilir. Ebu Musa radıyallahu an anlatıyor. Bir seferde alemlerin efendisiyle beraberdik.

Cemaat sesli olarak tekbir almaya başladılar. Bunun üzerine Yüce Peygamber, "Ey insanlar, kendinize acıyın. Siz ne sağıra dua ediyorsunuz ne de bir gaybe. Muhakkak sizi işiten yakın bir zata dua ediyorsunuz ki o sizinle beraberdir," buyurdu. "Ey Ali, kim Allah Azze ve Celle'yi fecirden önce, güneş doğmadan önce ve güneş batmadan önce zikrederse, Allah o kimseye cehennem ile azap etmekten haya eder. Dinle ey Ali. Sabah namazını kılınca, güneş doğuncaya kadar otur. Çünkü Allah Azze ve Celle yerinde böyle oturan kimseye nafile bir hac ve umre sevabı veya bir köle azadı veya Allah yolunda 1000 dinar sadaka sevabı yazar." Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Ey Ali, doğru ol. Dünyada sana zarar verse bile ahirette sana fayda verecektir. Yalan söyleme. Dünyada sana fayda verse bile ahirette sana zarar verecektir. Helakın onda olduğunu görsen de doğruluğu araştır ve ondan şaşma. Çünkü doğruluk kurtuluştadır. Dinle ey Ali. Günahı çok olanın değeri, kıymeti gider. Ey Ali, arkadaşlığında ihmalkar ve kusurlu olan, sırrını ifşa eden arkadaş ne kötü kimsedir. Her kim bana iki çene kemiği arasındaki dil ile iki bacağı arasında bulunan organını korumaya söz verirse, ben de ona cenneti garanti ederim. Ey Ali, 1000 dost azdır, bir düşman çoktur. Dinle ey Ali. Sadakatin alametleri şunlardır: kendi malını senin malının yerine koymak, kendi nefsini senin nefsinin yerine koymak ve kendi şerefini senin şerefinin yerine koymaktır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Ey Ali, içini haramdan temizlemedikçe ve kazancını helal kılmadıkça tövbe edenin tevbesi kabul olmaz. Ey Ali, müminin üzerinden alimler meclisinde oturmadan 40 sabah geçerse kalbi katılaşır, büyük günahlara karşı cesaretlenir. Çünkü ilim kalbin hayatıdır. Ey Ali, şüphe yok ki Allah Celle Celaluhu hırsız zengine ve fasık alime azap etmekten çekinmez." Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Dinle ey Ali, hiçbir kimseyi kendisinde bulunan bir şey sebebiyle ayıplama. Zira kemiksiz et olmaz. Gıybetin kefareti ancak gıybet ettiği kimseden helallik alması veya onun için gıyabında Allah'tan mağfiret istemesiyle olur. Dikkat et ey Ali. Allah Celle Celaluhu insanda lisandan daha üstü bir şey yaratmamıştır. Kişi onunla cennete veya onunla cehenneme girer. Öyleyse dili hapset. Onu yanlışlardan koru. Zira dil kötülükte ısırıcı bir köpek gibidir. Bir kul Allah'ın hoşnut olduğu kelimelerden bir kelimeyi önemsemeden söyler de Allah o kimseyi bu kelime sebebiyle birçok derecelere yükseltir. Bir kul da Allah'ı gazaplandıracak kelimelerden bir kelimeyi hiç önem vermeden söyler de kendisi o kelime sebebiyle cehennemin dibine düşer. Ey Ali, hiçbir Müslümana veya hiçbir hayvana lanet

Eğer onlar lanete müstahak değilseler, lanet sana geri döner. Alemlerin efendisiyle birlikte Batnubu Vat kazasında yola koyuldu. Kendisi Mecid bin Amr el-Cüheybi'yi arıyor. Su devesine bizden 5-6 kişi nöbetleşebiliyor. Derken Ensardan bir adamın biniş nöbeti kendi su devesine denk geldi. Ve onu çöktürerek bindi. Sonra sürdü. Ama deve bir parça durakladı. O da ona, Allah sana lanet etsin, dedi. Bunun üzerine etrafta dolaşan Allah'ın Resulü adamı duydu. Kim bu devesine lanet eden, diye sordu. O zat, benim ya Resulallah, dedi. İn onun üzerinden. Lanetlenmiş hayvanla bize arkadaşlık etme. Kendinize beddua etmeyin. Çocuklarınıza beddua etmeyin. Mallarınıza beddua etmeyin. Allah'tan bir şey istenip de sizin için kabul buyurduğu saate rastlamayın, buyurdular. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Dinle ey Ali. Dinin hepsi haya hakkındadır. Haya, başı ve başta bulunanı, karnı ve tenasül organını günah işlemeden korumandır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Dikkat et ey Ali! Allah'tan korkusu olmayanın dini olmaz. Günahlardan korunmayanın aklı olmaz. Verası olmayanın imanı olmaz. Bilmeyenin ibadeti olmaz. Sadakati olmayanın kişiliği, insanlığı olmaz. Sırrı olmayanın imanı olmaz. Tevfiki olmayanın tövbesi olmaz. Hayası olmayanın imanı olmaz. Vera nedir bilir misin ey Ali? Veranın aslı, haramı ve Allah'ın haram kıldığı şeyleri terk etmektir. Kerem'in başı, günahları terk etmektir. Ey Ali! Günahlardan korkusu olmayan kimse için yerin altı üstünden daha hayırlıdır. Çünkü kalbinde artık iman yoktur. Ey Ali! Kişi güzel ahlak ile Allah yolunda gaza eden, gece boyunca namaz kılan ve daima oruç tutanın derecesine ulaşır. Güler yüzlü ol. Çünkü Allah Celle Celaluhu güler yüzlü olanları sever. Yüzünü sürekli asan kimseye de buğz eder. Dikkat et ey Ali! Allah'ın zikri hariç ibadetin başı susmaktır. Ey Ali! Çok uyumak kalbi öldürür, zerafeti giderir. Günah çokluğu da kalbi öldürür ve pişmanlığı doğurur. Ey Ali! Allah kime nimet verir de o kimse nimete karşılık şükrederse, bela verir de o kimse belaya karşılık sabrederse, kötülük yaptığında da hemen ardından tövbe ederse, o kimse hangi kapıyı dilerse oradan cennete girer. Ey Ali! Çok sevinme. Çünkü Allah Celle Celaluhu çok sevilenleri, şımarıkları sevmez. Hatalarından ve günahlarından dolayı mahzun olmak gerekir. Çünkü Allah Celle Celaluhu her mahzun kimseyi sever. Dünyayı kınama. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Dikkat et ey Ali! Ölüme sebep arayanlardan uzak dur. Onlar ancak dünyalarından bahsederler. Alemlerin efendisine sordum. Ey Allah'ın nebisi, onlar kimlerdir? Allah'ın elçisi buyurdular ki, onlar zenginler ve dünya adamlarıdır. Onlar annenin çocuğuna yöneldiği gibi dünyayı toplamaya yöneldiklerini gördüğüm kimseler. Onlar yarın zarar edecek kimseler. Allah yanında insanların durumları. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu.

Dinle ey Ali. Allah katında insanların en hayırlısı insanlara faydalı olanıdır. Onların Allah katında en şerlisi de ömrü uzun, ameli kötü olandır. İnsanların Allah'a en sevimsiz olanı yalnız başına yiyip misafirini yatıya kabul etmeyen, kölesini döven, zengine ikram edip fakiri horlayan kimsedir. Bundan daha da şerlisi haram içinde yaşayıp haram içinde ölendir. Bundan da şerlisi ömrü uzun, uygulaması kötü ve Allah'ın yasakladığından tövbe etmeyen ve buna rağmen de Allah'ın bağışlamasını arzu edendir. Bundan da şerlisi Müslüman kardeşine sadakat gösterisinde bulunuyor görünüp arkasından da bunun aksine plan kurandır. Bundan da şerlisi ömrünün başını gafletle geçiren, sonunu da Allah'a itaatte tembellik eden kimsedir. Hayır alametleri. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Dinle ey Ali. Müminin 3 alameti vardır. 1. Mala düşkün olmaması. 2. Kadına düşkün olmaması. 3. İnsanların şerefleri hakkında ileri geri konuşmaktan hoşlanmaması. Ey Ali! Akıllı insanın 3 alameti vardır. 1. Dünyayı ahireti elde etmede kullanmak. 2. Cefaya katlanmak. 3. Sıkıntılara sabretmek. Alemin 3 alameti vardır. 1. Sözü doğru olması. 2. Haramdan sakınması. 3. Mütevazı olması. Muttakinin de 3 alameti vardır. 1. Yalandan ve kötülükten sakınır. 2. Kötü arkadaştan sakınır. 3. Harama düşme korkusundan helal tarafını bile bırakır. Ey Ali! Sıdkın 3 alameti vardır. 1. Nafile ibadeti gizlemek. 2. Sadakanın verilmesini gizlemek. 3. Musibeti gizlemek. Dikkat et ey Ali! Abidin de 3 alameti vardır. 1. Nefsine kızar. 2. Nefsini hesaba çeker. 3. Allah-u Teala huzurunda kıyamı uzatır. Salihin 3 alameti vardır. 1. Allah ile kendi arasını salih amelle düzeltir. 2. Dinini amelle düzeltir. 3. Nefsi için istediği şeyi insanlar için de ister. Mutlu ve cennet ehli kişinin 3 alameti vardır. 1. Helal lazım. 2. Ulema ile oturup kalkma. 3. 5 vakit namazı cemaatle, imamla birlikte kılma. Ey Ali! Müminin 3 alameti vardır. 1. Allah'a itaate koşar. 2. Haramlardan uzak durur. 3. Kendisine kötülük edene iyilik eder. Cömertin 3 alameti vardır. 1. Öcünü almaya gücü yettiği haldeyken affetmek. 2. Zekatı çıkarıp vermek. 3. Sadaka vermeyi sevmek. Ey Ali! Halim insanın 3 alameti vardır. 1. Alakayı kesenle alaka kurar. 2. Mahrum edene verir. 3. Kendisine zulmedeni affeder. Sabırlının 3 alameti vardır. 1. Yüce Allah'a itaatte sabretmek. 2. Musibete sabretmek. 3. Allah Celle Celaluhu'nun kaza ve kaderine sabretmek. Ey Ali! Tevbe edenin 3 alameti vardır. 1. Haramdan sakınmak. 2. İlim talep etmek için

hırslı olma. 3. Sütun memeye tekrar dönmeyeceği gibi günaha dönmemek. Şirkin alametleri. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu: "Dikkat et ey Ali! Münafığın 3 alameti vardır. 1. Konuşunca yalan söyler. 2. Vaat edince sözünde durmaz. 3. Emanet edilince hıyanet eder. Hiçbir vaaz kendisine fayda vermez." Ey Ali! Gösterişçinin desinler için yapanın 3 alameti vardır. 1. İnsanlarla birlikteyken rükûnu ve secdelerini tam yapar. Yalnız başına kalınca noksan yapar. 2. Kendisine övgüde bulunan kişinin işini görür. 3. Sadece dışarıda ve toplum içinde yaratanı zikreder. Ey Ali! Ahmağın 3 alameti vardır. 1. Allah Celle Celaluhu'nun fazlarında ağır davran. 2. Allah Celle Celaluhu'nun zikredeceği yerde çok konuşmak. 3. Allah Celle Celaluhu'nun hakkında şüphe etmek. Dikkat et ey Ali! İlahi yardımdan mahrum olmanın 3 alameti vardır. 1. Yalanın çokluğu. 2. Yalan yeminin çokluğu. 3. İnsanlara ihtiyaçlarını arz etmesinin çokluğu. Ey Ali! Suçlunun 3 alameti var. 1. Fesadı sevmek. 2. Kullara zarar vermek. 3. Doğrudan uzak durmak. Ey Ali! Zalimin 3 alameti vardır. 1. Yiyeceğinin hangi şeyden olduğunu aldırmaz. 2. Borçlusuna baskı uygular. 3. Gücü yetince de yakalar ve saldırır. Dualar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu: "Ey Ali! Sabah akşam Yasin suresini okuman gerekir. Şüphesiz kim Yasin suresini güzelce okursa Allah Celle Celaluhu'nun koruması altında olur. Ey Ali! Kim her gece Haşr suresini okursa dünya ve kötülüklerine karşı korunur. Ey Ali! Kim cuma gecesi Bakara suresini okursa 7. kat semadan yerin altına kadar bir nur doğar ve o kişiyi kuşatır. Kim cuma gecesi Duhan ve Mülk suresini okursa günahlarını Yüce Allah affeder ve kabir fitnesinden kurtulmasına vesile olur. Kim yatağına yatacağı esnada Kehf suresinin sonunu okursa başından sonuna kadar nura gark olur. Kim uyuyacağı zaman Tarık suresini okursa o kimseye gökyüzünün tüm yıldızları sayısınca sevap yazılır. Dinle ey Ali! Kim Mülk suresini okur da okumasından sonra şöyle söylerse cinlerden, insanlardan ve hayvanlardan meydana gelebilecek sıkıntılara karşı Allah o kimseye yeter, o kimseyi korur. Allah'ım, beni ayaktayken de, otururken de, uyurken de İslam ile koru. Beni ne düşmanın diline, ne de hasetçinin diline düşür. Allah'ım, her canlının şerrinden sana sığınırım. Bunların perçeminden yakalayan sensin. Senin elinde bulunan hayrı senden istiyorum. Amin. Dinle ey Ali! Bir dileğin olmasını istersen Ayet-el Kürsi oku. Üzüntü, sıkıntılar hakkında Allah-u Teala'ya dua et ve şunu söyle: "Ey daima diri olan ve her şeyin kendisiyle ayakta durduğu Yüce Rabbim, rahmetinle yardım istiyorum. Beni bağışla.
durumumu düzelt. Kalbime genişlik ver, üzüntümü gider. Ey Ali, bu şekilde dua edersen, şüphesiz Allah o üzüntüleri senden kaldırır, sıkıntılardan seni kurtarır ve ihtiyaçlarını da yerine getirir. Ey Ali, Müslümanlardan kim ile karşılaşırsan selam ile başla ki Allah sana 20 sevap yazsın. Selam verenin de selamını al, selamla karşılık ver. Zira Yüce Allah selamı alana 40 sevap yazar. Ey Ali, Müslümanlardan kim ile karşılaşırsan selam ile başla ki Allah sana 20 sevap yazsın. Selam verenin de selamını al, selamla karşılık ver. Zira Yüce Allah selamı alana 40 sevap yazar. Dikkat et ey Ali, öfkelenmekten sakın. Çünkü öfke şeytandandır. Ve şeytan öfke halinde sana karşı çok güçlü olur. Öfkelendiğin zaman sükut et. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam, ey Allah'ın nebisi, bana bir nasihat et dedi. Alemlerin efendisi ona, öfkelenme buyurdu. Bunun üzerine o adam, efendiler efendisinden tekrar nasihat etmesini istedi. Her defasında yüce peygamber o adama öfkelenme. Öfkelenmek şeytandandır. Çünkü şeytan ateşten yaratılmıştır. Ateş de ancak ateşle söner. Öyleyse sizden biri öfkelenirse abdest alsın buyurdu. Dikkat et ey Ali. Mazlumun bedduasından sakın. Şüphesiz Yüce Allah mazlum kafir bile olsa o mazlumun bedduasını kabul eder. Zira onun küfrü kendisine aittir. Ey Ali! Yalan yere yemin etmekten sakın. Çünkü yalan yere yemin etmek malı tüketir, rızkı ve ömrü yok eder. İki cihan güneşi şöyle buyurdular. Üç kimse vardır ki kıyamet gününde Allah onlarla konuşmaz, onlara bakmaz ve onları temize çıkarmaz. Onlara şiddetli bir azap vardır. Bunlar kimdir ey Allah'ın Resulü diye sordum. Buyurdular ki, kırda fazla suyu olup da onu yolcuya vermeyen, ikindiden sonra bir kimseye bir mal satan ve o malı gerçek bunun aksine olunduğu halde kendim şu kadar aldım diye Allah'a yemin ederek müşteriyi kendisine inandıran, bir reise sırf dünyalık için itaat eden, o reis ona dünyalık verirse sözünde duran, vermezse durmayan kimselerdir. Ey Ali! Kim marufu emreder, kötü olan şeyleri yasaklarsa, Allah o kimsenin düşmanının burnunu yere sürter. Kim işlerinde sadık olursa, o kimse kızdığında Yüce Allah da kızar. Allah'ın yüce peygamberi buyurdular ki, ümmetim içerisinde Allah'ın emrini yerine getirecek bir topluluk devamlı olacaktır. Onlar bu görevlerine devam ederken Allah'ın emri olan kıyamet günü gelinceye kadar kınayanlar ve karşı duranlar o kimselere zarar veremeyeceklerdir. Hazreti Ali, din nedir ey Allah'ın Resulü diye sordu. Allah Resulü, ey Ali, sana dinden haber vereyim dedi. Din Allah ile ilgili
Resulü ile ilgili

ve müminlerle ilgili nasihatten ibarettir. Dinle ey Ali. Ümmetimden 7 kişi cennettedir. 1 tevbe eden genç. 2 gizlice sadaka veren kişi. 3 malının gitmesi kendisine imam ile cemaatle bir namazı kaçırmaktan daha önemsiz gelen kimse. 4 kuşluk namazını kılan kişi. 5 Allah Celle Celaluhu korkusundan dolayı gözleri yaşaran kimse. 6 ulema meclisinde bulunmada yarışan kimse. 7 şöhretli ve güzel kadının zina davetini ben Allah'tan korkarım diyerek reddeden kimse. Ey Ali! Kim amanın sol elinden tutarak yol gösterirse, kıyamet günü o kimsenin sağı senin sağında olarak gelir. Dinle ey Ali! Bu tavsiyelerimi isimleri mukaddes olan ve kendisinden başka ilah olmayan Rabbül Alemin'den ve Cebrail'den öğrenip amel ettiğim gibi sen de öğrenip uygula. Uygula ki dünyada ve ahirette kurtuluşa eresin. Ben de ey Allah'ın Resulü, varlığın ve rahmetin dünyada ve ahirette üzerimizden eksik olmasın, dedim. Bütün hamdler alemlerin Rabbi Allah içindir.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 1. Cüz. Okuyan İshak Danış.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize, şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Kuddüs olduğun için şu toprak bedenin kara toprağa secdesiyle günahlarımı aklar.

kendimi sana passız, lekesiz bir ayna eylemektir emelim. Beni de temizler arasında görür müsün?

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmışsa ondan ötesi yok. Ne yapmışsa en güzelini yapmış. En kamil olanı ortaya koymuş. Usvetün hasene de budur, hulukin azim de budur. O muhteşem ahlak bizi alsın, şöyle bir sarsın. Kendine gel desin, kendine gel. Bak, inandığın bu din sana şunu şunu emrediyor. Kendine gel. İman tutuşmuş yanıyor. Evladın içinde tutuşmuş yanıyor. Eller böyleyken Resulullah'ın dilinden dökülen ney? Allah'ım diyecek. Eğer sen şu bir avuç iman insanını, iman askerini helak edersen, yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmayacak.
0: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle. ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Muhteşem Ahlak. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
3: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecmain. Kıymetli kardeşlerim, bir cumartesi gecesinde bu bahsin son dersinde, yani beslenme ahlakı dersinde Cenab-ı Hak tekrardan bizleri buluşturdu. Hayırlara vesile olsun, hayrı konuşalım, hayırdan nasiplenelim inşallah. İçinizdeki bazı kardeşler bu bahsin biraz erken bitmesini istiyorlar, yoksa derse gelmeyecekler. Gelmeyenler var, bazıları da gidecek. Ama ben zaten programlamıştım, bu kadar konuşacaktık bu bahsi. İnşallah bugün neticelendirmiş olacağız. Konuşmak bir şey değil de inşallah hayatlarımıza intikal etsin. Burada kalmasın, söylenenler bir yönüyle sofralarımıza, midelerimize, bedenlerimize yansısın. Yansısın da o alanda da sünnet üzere bir hayatın sahibi kılsın Mevla bizleri. Şunu hiçbir zaman unutmayın aziz kardeşlerim. Ümmeti Muhammed, sünnet-i Muhammed ile kaimdir. Biz ne zaman sünnet üzere yaşarsak varlığımızı devam ettiririz. Cihana da bir şeyler söyleriz, iz bırakırız. Ama ne zaman sünneti burun kıvırarak dinlemeye başlarız, şüpheyle yaklaşırız, merakla şüpheyi birbirine karıştırarak değerlerimize güveneceğimiz yerde değerlerimize şüphe katarız, İslam geleneğine art niyetli bir bakış açısıyla bakmaya başlarız, bize şimdiye kadar bu aziz dini nakleden İslam alimlerine dil uzatırız, kendimize değer katma adına onları değersizleştirmeye çalışırız. Onların değerini düşürdüğümüz zaman kendimize değer kazanacağımızı zannederiz. O zaman yok oluruz. Ama ne zaman ki biz değere, değeri nispetince karşılık veririz. Ulemaya, müştehitlere, bizim bu aziz dini bize nakleden bizden önceki mürşitlerimize, onların emeklerini zayi etmeyecek şekilde miras bıraktıkları o mirası anlama adına bir gayret ortaya koyarak anlamaya çalışırız. İşte o zaman istenilen ve özlenen o günlere varmış oluruz. Ben hep onu niyaz ediyorum Cenab-ı Hak'tan. Rabbim bizleri gerçekten İslam adına gayret ve çaba içerisinde olan insanlarla yarın ahirette farklı bir biçimde yüz yüze getirmesin. Eğer biz onlarla bu manada hesap

Başarsak ben o hesabı kaybedeceğimiz endişesindeyim. Hep o endişeyi yüreğimde duydum. Sizin de böyle olmanızı isterim. Bilmediğimiz meseleleri niye peşine düşelim? Bildiğimiz, hakkını verdiğimiz, gerçekten bedelini ödediğimiz, gerçekten bu manada bir şeyler elde ettiğimiz bilgiler üzerinden konuşalım ve bize ameli anlamda değeri olan bazı meseleleri konuşalım. Eğer bugün burada konuştuğumuz şu salondan çıkar çıkmaz hayatlarımızı değiştirecek şeyler olmayacaksa vallahi ben de sizi oyaladım. Siz kendiniz de kendinizi oyalamış oldunuz. Bizim şu anda bilgi diye bir problemimiz yok. Bizim amel diye bir problemimiz var. Biz sahabeyle arada şöyle bir fark yaşıyoruz. Onlar az biliyorlardı, bildiklerini sonuna kadar yaşıyorlardı. Biz çok şey biliyoruz, bildiğimizin zekatını bile yaşamıyoruz. Böyle olduğu için halimiz böyle. Böyle olduğu için bakın hayatlarımızda bereket yok. Böyle olduğu için birbirimizle muamellerimizde sıkıntılar var. Çünkü İslam'ı hep teori olarak biz anlamışız. İslam'ı bir ideoloji olarak algılamışız. Sanki bir ideolojiden bahseder gibi İslam'dan bahsediyoruz. Haşa, İslam bir ideoloji değil. İslam Allah'ın sistemidir ve o sistemin yolunda kurban olacak adaylar beklemektedir. Sadece yaşama adına bir azim de yetmez. Ben bu aziz din için kurban olmaya adayım diyecek bahtiyarlar bekliyor. İnşallah sizler, bizler onlardan oluruz. Sünnet-i Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem değer ve kıymetini anlayabilmemiz için size bir örnek aktarmak istiyorum. Aslında bugünkü anlatacaklarıma da bu da bir zemin olsun. Önceki derslerde bu bahisle olarak alakalı olarak anlattıklarıma da bir yönüyle bir örnek olsun. Belki bundan sonra Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın nebevi mirası olan sünneti anlama ve algılama noktasında da bize bir bilinç olsun, bir şuur olsun diye bir örnek aktarmak istiyorum size. Örneği aktaracağım kahramanımızın ismi Abdullah İbni Mugaffel radıyallahu anh. Çok büyük bir isimdir. Farklı bir kameti var, duruşu var. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamla az yaşamasına rağmen geriye çok miras bırakmış olan bir isimdir. Herhalde Efendimizle Beyat-ı Ridvan öncesinde bir birlikteliği var. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz o Beyat-ı Ridvan'da iken ona gölgelenmek için bir şeyler yapıp bu yönde de sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den takdir almış birisidir. Tebuk gazvesi sırasında biz onu Bekkain içerisinden yani ağlayanlar içerisinden görürüz. Bu da onun fakir bir sahabi olduğuna dair bize bir ipucu verir. Hazreti Ömer'in çok güvendiği bir isimdir. Tüsler fethine katılmıştır. Hazreti Ömer döneminde birkaç görev icra etmiştir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın dünyasından da bize 43 tane hadis rivayet etmiştir ki şimdi işte aktaracağım hadislerden bir tanesi de o 43'ün içerisinden bir hadis. Şöyle bir tabloyu zihninizde canlandırın. Bir yeğeni var. Yaşı 10 ya da 15. 10'dan aşağı değil, 15'ten de yukarı değil. Özellikle yaşını veriyorum çünkü yaşının üzerinden alacağız mesajı. O amca yanındaki yeğeni 10-15 yaşlarında bir çocuk. Elinde bir sapan var yeğeninin. Sapanının içerisine taşı koyuyor ve nişan alıp bir yerlere atıyor. Hemen amca Abdullah İbni Mugaffel yeğenini yanına çağırıyor. Evladım diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde sapanla taş atmayı bize yasakladı. Çünkü dedi ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz sapan taşı av avlamaz, düşman öldürmez. Sadece göz çıkarır, diş yaralar. Sözü muhakkak anladınız ama bir daha ben zihinlerinize
iyice nakşetsin diye söyleyeyim. Yani o taşı atmanın bir faydası yok. Onunla ne av avlayabilirsin ne de birini öldürebilirsin. Yani bir düşmanı öldürebilirsin ya da yaralayabilirsin. Atarsın sen iş olsun diye, gider birinin gözüne isabet eder, gözünü çıkarır. Ya da kardeşinin dişine isabet eder, dişine zarar verir. Onun için rastgele sapan taşı atmayı

sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bize yasakladı. Çocuk amcasına bir şey söylemiyor. Amcasının yanından çıkıyor. Çocuk bu. Yerden bir daha bir taş alıyor, sapanın içerisine koyuyor, bir daha atıyor. Amca bir daha çağırıyor yeğenini. O 10-15 yaşlarındaki çocuk olan yeğenini. Çocuğa bile bu söyleniyorsa, büyüyene söylenir, siz artık dikkat edin. Evladım diyor, ben sana Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın böyle sapanla taş atmayı yasakladığını söyledim. Sen buna rağmen bir daha mı taş alıp attın? Eğer bir daha taşı alır atarsan vallahi seninle asla konuşmam. İşte budur sünnete ittiba. Bu mesele sahabenin dünyasından nasıl görünüyor? Siz bu örnek üzerinden alın. Rivayet burada bitiyor. Bilmiyoruz o yeğeni tekrardan taş alıp attı mı, atmadı mı? Attıysa konuştu mu, konuşmadı mı? O bilgi yok bizde. Ama bildiğimiz bir şey var ki Abdullah İbni Mugaffel'in orada böyle bir kameti var. Yeğenine karşı söylediği böyle bir sözü var. 10 yaşında, 15 yaşında bir çocuk bile olsa o çocuğa karşı bile sünnete ittiba noktasında, yani Resulullah bir alanda konuşmuşsa o alanda susup o söze teslim olma noktasında bir hassasiyet oluşturmak adına atılan bir kamet var. İnşallah mesajı aldınız. Biz de bu çağın çocuklarına, gençlerine, delikanlılarına sünnete ittiba noktasında bazı mesajlar verme noktasında sorumluluğumuz var. Siz bunun üzerinden bunu alın da sahabeyi sahabe yapan ruhun ne olduğunu bu rivayet üzerinden algılayın. Bugün bizi biz yapacak ruhun da bundan başka bir şey olmadığı noktasındaki mesajı alın. Sahabeyi sahabe yapan ruh neydi? Allah ve Resulü bir işte konuşmuşsa onlara düşen şey orada susmak ve gereğini yerine getirmek olmuştur. Biz de aynıyız. Değişen hiçbir şey yok. Bir işte eğer Allah ve Resulü konuşmuşsa inanan bir insana düşen lebbeyk ve saadeyk, emrin başım üstüme deyip onun gereğini yerine getirmektir. Cenab-ı Hak bu ufuktan bizleri mahrum etmesin inşallah. Aziz kardeşlerim, yeme adabını anladık geçen ders, içme adabını bu derse bıraktık. Ama bir ders daha ekledik buna, sünnette koruyucu hekimlik. Geçen ders hatırlarsanız, bir önceki ders, geçen hafta değil ondan önceki ders, aleyhissalatü vesselam efendimizin hekimliği noktasında bir cümle söylemiştim. Demiştim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem maddi açıdan belki hekim değildi. Ama manevi açıdan o tabibul kuluptu, kalplerin doktoruydu. Ama bunu demek sallallahu aleyhi ve sellemin tıp alanında bir şeyler söylemediği manasına gelmez. Şimdi biz bir miktarını göreceğiz ve gerçekten de hayran olacak bazı şeylere de beraberce şahit olacağız. Efendimiz aleyhissalatü vesselam mürebbisi Allah olan bir elçi idi. Hatemen nebiyyin olarak Allah terbiyesinde yetişmiş, cihana bu manada farklı bir örneklik ortaya koymuş birisiydi. Ve şunu da hiçbir zaman unutmayın. Bazıları bu sözlere kızıyorlar ve kızanlar Müslümanlar. Ben de ona kızıyorum zaten. Müslümanlara bu sözü söylerken Müslümanlar tepki gösteriyor. Kıyamete kadar gelecek olan insanlığın bütün dertlerine derman olabilecek şeyleri aleyhissalatü vesselam Efendimiz hayatında bize miras olarak bırakıp gitti. Anlayan anlar, tabi olan olur, olmayan olmaz. Olmayanın da yolu açık olsun. Biz böyle inanırız ve bunun gereğini de yerine getirme adına sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin attığı her adımın bir hikmet üzere olduğu bilinciyle yürür. O hikmeti de bir yönüyle keşfetmek için gayret içerisinde oluruz. Tıp alanında da böyle. Mesela Efendimiz aleyhissalatü vesselamın ben bu hafta vesilesiyle biraz daha yoğun araştırma imkanım oldu. 600'e yakın rivayet var bugün hadis külliyatımızda. Elbette ki bu rivayetlerin tamamı aynı derecede değil. Sahih olanları var, zayıf olanları var, mevzu olanları da var. Biz bunları inkar ediyor değiliz ki. Ancak biz sahih ve zayıf rivayetler üzerinden konuşalım. Çünkü zayıf rivayet demek

0: dikkate alınmaz rivayet demek değildir. Zayıf rivayetle de bu manada eğer belli mesajlar veriyorsa o mesajları anlama ve algılama noktasında o kapı açıktır. Bizim mevzu rivayetlerle işimiz olmaz. Mevzu biliyorsunuz uydurma, yani Efendimiz'e ait değil, ona nispet edilen rivayetlere mevzu rivayetler denir. Ama zayıf rivayette senet zincirinde, isnadında herhangi bir illet varsa ona ait bazı illetlerden dolayı öylece isimlendirilir. Dolayısıyla biz zayıf rivayetleri de akaid meselesinde, ibadete delil teşkil etme meselesinde bunlarda kullanmayız. Ama bilgi ise, ama amellerin fazileti ise, ama menakıba ait bir şey ise onları da kullanabiliriz. Biz sahih rivayetler ve zayıf rivayetler çerçevesinden meseleye baktığımız zaman şöyle bir şey görüyoruz. Yaklaşık %65-70 civarında sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği sözler koruyucu hekimliktir. Geriye kalan %30 ve %35 civarındaki şeyler ise tedavi hekimliğiyle alakalı şeylerdir. Ama biraz sonra size çok önemli bir bilgi daha vereceğim. Bu tedavi hekimliğinde Efendimiz aleyhissalatü vesselam ısrarla şu hastalıkta şu ilaç, şu hastalıkta şu ot, şu hastalıkta şöyle bir tedavi, bu tarz şeyler fazla yoktur. Vardır ama fazla değildir. Asıl neyi veriyor biliyor musunuz aleyhissalatü vesselam Efendimiz tedavi hekimliğinde? İşin esasını veriyor. Yani olmazsa olmaz ilkelerini veriyor. İsterseniz siz buna tıp ahlakı deyin. Vallahi de desek hiçbir mahsuru yok. Tıp ahlakına ait aleyhissalatü vesselam Efendimiz temel ölçüleri bize veriyor. Şimdi biz o ölçüleri anladığımız zaman ister hasta olalım, İsterse tıbba ait bir alanda Allah bizi istihdam etmiş o alanda konuşlanan birisi olalım. Her iki cepheden de bize düşen mesajlar vardır. Bize yönelik mesajlar, onları algılamaya çalışırız. Ama biz aleyhissalatü vesselam Efendimizin tıp alanında söylediklerini bu iki çerçeveden bakacağız meseleye. Bir tedavi hekimliği, bir koruyucu hekimliği. Şimdi aleyhissalatü vesselam Efendimiz koruyucu hekimlik noktasında ısrarla sağlığın hastalıktan önce korunması adına belli bir bilinç ile o insanları yetiştirir. Siz şu şu şu tedbirleri alın, ondan sonra artık Allah ne gösterdiyse. Biz bu kadar tedbir aldık yine hastalık olur mu? Olur tabii, hastalık Allah'ın gönderdiği bir şeydir. O hastalık olduğu anda da aleyhissalatü vesselam Efendimiz tedaviyi önceler. Tedavi edilmesi için doktora gidilmesi konusunda aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu manada hem kendisi yapar hem de sahabenin öyle yapması noktasında belli şeyleri söyler. Nedir Efendimiz? Söylediği en temel sözlerden bir tanesi, hastalık gelmeden önce sağlığın kıymetini biliniz. Bunu söylerken Buhari'de geçen hadiste 5 şey gelmeden 5 şeyin kıymetini bilinizdir. Nedir onlar? Hastalık gelmeden önce sağlığın, ölüm gelmeden önce hayatın, ihtiyarlık gelmeden önce gençliğin, fakirlik gelmeden önce zenginliğin, meşguliyet gelmeden önce boş vaktin kıymetini bilin. Aslında 5 tane de önemli sermayeye sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dikkatlerimizi çekmiş oldu. Bu manada sen tedbiri aldın. Tedbiri almak ne demektir? Onu muhafaza etmektir. Tedbir aldın ama olmadı. Yine hastalık geldi. O zaman da tedavi kapısını gösteriyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Yine hastalığın gelmeden önce sağlığın kıymeti bilinsin diye iki nimet vardır ki insanların çoğu bunlar hususunda gaflettedir derler. Onlardan birisinin sağlık, sıhhat, bir diğerinin de boş vakit olduğunu söyler. Böyle bir şeyden sonra, tedbirler alındıktan sonra hastalık gelirse aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu manada da temel ilkeyi veriyor. Yüce Allah yarattığı her derdin şifasını da yaratmıştır diyor. Bakın başka bir hadiste olayın tablosuna da şahit oluyoruz. Bir grup sahabi Efendimiz geliyor, Allah Resulü aleyhissalatü vesselama şöyle bir soru soruyorlar. Ya Resulallah, eğer biz hastalıkla karşı karşıya gelirsek tedavi olalım mı? Efendimiz aleyhissalatü vesselam evet diyor, tedavi olunuz. Çünkü Allah şifasını vermediği hiçbir hastalık yaratmamıştır. Tek bir hastalığın şifası yoktur. Hangisi o? Ölüm mü? Ölüm hastalık değil. Ölüm yeni bir başlangıç. İhtiyarlığın şifası yok. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ihtiyarlığa da hastalık diyor. Tek bir hastalık var ki onun da şifası yok diyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Peki sahabe niye sordu ya Resulallah, hastalık olunca tedavi olalım mı? Çünkü bazı şeylere şahit oldular. Onlar sizin aklınıza da gelebilir. Bu konuda bazı yanlış algılar da var. Ona da dikkat çekme adına o rivayeti hatırlatayım. Sara nöbeti geçiren bir hanım sahabi geliyor Efendimiz aleyhissalatü vesselamın yanına. Ya Resulallah diyor ki, böyle böyle bir rahatsızlığım var, dua et de Cenab-ı Hak bana şifa versin. Efendimiz diyor tamam, dua ederim ama sabredersen eğer ecrini ve mükafatını ahirette kat ve kat daha fazla alırsın. O zaman ben ahirete razıyım diyor. Şifa için değil, başka bir talep için Efendimiz'den bir şey istiyor. O zaman diyor ya Resulallah şunu yap. O nöbetleri geçirdiğim zaman kendimden geçiyorum. Tesettürüm, örtüm açılıyor. O halde farklı hallere giriyorum. Allah'a dua et de beni o hallerde bile bu manada farklı bir biçimde ifşa etmesin. Sahabi hanımın hassasiyetini buradan anlayın. Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da o sahabi hanıma böyle bir duada bulunuyor.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak
4: olma. Şimdi reklamlar.
5: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
6: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
7: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
9: www.radyohedef.com.
2: Tıklayın.
10: Radyo Hedef.
11: Her sesin bir hikayesi, her gönlün bir muhabbeti vardır. Biz de o hikayeleri ve muhabbetleri sizlerle paylaşıyoruz. Kimi zaman tebessümlü, kimi zaman hüzünlü anılar. Bazen günlük hayatın renkleri, bazen de derin konular. Ama hepsi içten, hepsi samimi. Enderuni muhabbetler. Ömer Faruk Özcan'ın sunumuyla Enderuni Muhabbetler her pazartesi saat 18.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
10: Radyo Hedef FM 91.8.
12: Hadisin ki
4: Adl sensin.

0: Ki ahenk ve renk seninle yerini bulur. Düzenle ölçü seninle tamam olur. Kalp ebedi ahenkten nasiplenir. Ruh sonsuz adaletinle sevinir.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
3: Neden Efendimiz şifaya değil de onu sabra davet etti? Bu da işin başka bir boyutu. Ama bu herkese olacak bir şey değil. Bu Allah'a kulluk dereceleri yükselen insanlar için söylenen bir şeydir. Yani bazen iyilere söylenenlerle Allah'a kulluk dereceleri daha farklı noktada olanlar, yani mukarrebin olanlar için söylenenler aynı değildir. Dolayısıyla Efendimiz aleyhissalatü vesselam eğer özel bazı muhataplara bir şeyler söylediyse sonraki sözlerinde onu izah edecek belli şeyleri de söylemiştir. Dolayısıyla buradan anladığımız bir şey var ki hastalık geldiği zaman tedavi edilmesi, tedavi adına gayret edilmesi, her derdin devasının da olduğu, o devayı da Allah'ın hastalıkla birlikte var ettiğini, insana düşenin de o devayı bulma adına vesileleri zorlaması gerektiği noktasındaki bir bilgidir. Peki benim aziz kardeşlerim, tedavi hekimliği konusunda sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dedim ya esasa ait ne söylüyor? Bakın dikkat buyurun. 1. Tıp alanı ehliyet isteyen bir alandır. Ehil olmayan asla bu işe bulaşmamalıdır. Efendimizin bu alanda söylediği birinci madde bu. Biraz açacağım bunları. 2. Tedavi için kullanılan ilaç ve yöntemler asla haram olan şeylerden oluşmamalıdır. 3. Canlılara ve fıtrata müdahale ederek bir tedavi yöntemi oluşturulmamalıdır. 4. İlaçların doğal besinlerden elde edilmesi mümkün ise bunlardan istifade edilmelidir. 5. Tedavinin en önemli yollarından biri moraldir. Hastaya bu manada tedavi uygulanmalıdır. Tedavi hekimliği için aleyhissalatü vesselam Efendimizin söyledikleri bunlar. Dedim ya esasa ait olarak söyledikleri bunlar. Açalım biraz. Birincisi, tıp alanı ehliyet isteyen bir alandır. Ehil olmayan asla bu işe bulaşmamalıdır. Halimizi görüyor musunuz bu alanda? Görmeniz lazım. Adım başı hekim. Televizyonlarda reklamlar neler neler satıyorlar biliyorsunuz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Ebu Davud'da geçen bir hadiste şunu söylüyor. Diyor ki tababetten yani tıptan anlamadığı halde hekimlik yapan kişi hastaya verdiği zararı tazmin eder. Bu tazminat sadece dünyaya ait bir şey de değildir. Onu verir, kefaretini öder. Ama bir de bu işin ahirete bakan yönü var. İnanın eğer bunu bazıları anlasa ödü kopar. Ama biz nasıl bunlara ulaştırırız bunu bilmiyorum. Bilmediği halde, ehil olmadığı halde 2-3 tane yalan yanlış bilgilerle, internetten topladığı bilgilerle ya da işte 1-2 tane kendi hadis olarak bulduğu bazı şeylerin üzerinden hekimlik yapmaya çalışanlara ait sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir uyarısıdır. Genel uyarıyı da hiçbir zaman unutmayın. O nedir? Aldatan bizden değildir. Sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. O her alan için geçerli. Adam eğer bu manada ehliyet sahibi değil de kendini öyle gösteriyorsa o aldatandır ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizden değildir diyor. Peki burada özellikle hanımlar bunu çok yapıyorlar. Ona da bir pencere açsak, bir söz söylesek herhalde doğru olacak. Birisi hastalanmış. Bazı hanımlarda öyle bir özellik var. Hemen eczacı dolabını açar, ilacı verir. Bu ilaç iyi mi gelir, kötü mü gelir, farklı yere mi sevgiyet verir? Mübarek sanki hekim, doktor gibi hemen her derde bir ilaç yazabilir. Bu da yanlış bir şey. Bakın bu iş önemli bir şey. Biz sıhhatten bahsediyoruz.

Neden intihar haramdır? Çünkü bu beden bize ait değil. Biz bunu bir emanet olarak saklamalıyız. Ve bir emanet olarak bunu sonuna kadar Allah'ın bize verdiği, açtığı o alanı, ömür sermayesini kullanarak devam ettirmek durumundayız. Dolayısıyla bu konuda kendi sağlığımızı koruma adına ne kadar hassassak, başkalarına da zarar verecek işleri yapmama adına bir gayret içerisinde olmalıyız. İkincisi, tedavi için kullanılan ilaç ve yöntemler asla haram olan şeylerden oluşmamalıdır. Şimdi diyebilir birileri, hocam iyi hoş diyorsun da bazı ilaçlar var ki işte nelerden yapıldığı belli. Bazı hastalıklar var ki onların derdi devası falanca falanca şeyler. Ben onu bilmem. Ben nübüvvet penceresinden bakarım meseleye. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ne derse onu diyorum. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz diyor ki haram olan şeylerle tedavi olmayın. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz diyor ki şu muhakkak ki içki deva değildir. Bunu söyleyenler var. Ya Resulallah, biz bunu hastalık için kullanıyoruz, şununla tedavi oluyoruz diyorlar. Efendimiz ona karşı söylüyor. İçki deva değildir, bilakis marazdır, yani hastalıktır. Başka bir hadisinde de şunu söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi okuyacağım hadis Buhari hadisi. Şüphesiz Allah hastalığı da şifayı da yarattı. Her dert için de bir derman yarattı. Dolayısıyla tedavi olmaya çalışınız. Fakat haram olan şeylerle tedavi olmaya kalkışmayınız. Biraz hassasiyet göstermeli bu alanda doktorlar. Ama biz de hassas olmalıyız. Yani bize verilen, yazılan her ilaca niye bakmadan, araştırmadan kullanma gibi bir adım atalım? Hassas bir şeyden bahsediyoruz. Emanete sadakatten bahsediyoruz. Emanet dedik, o emanete bir yönüyle bizim sahip çıkmamız lazım. Bu konuda bazı şeyleri ortaya koyma adına hassasiyet içerisinde olmamız gerekir. Dersin en sonunda da bununla alakalı sizden bir şey isteyeceğim. Üçüncüsü, canlılara ve fıtrata müdahale ederek bir tedavi yöntemi oluşturulmamalıdır. Temel bir şey. Estetik ameliyatı caiz mi değil mi? Bakın sallallahu aleyhi ve sellem veriyor cevabı. Fıtrata müdahale varsa eğer, bu manada sen onu ne bir hastalık olarak ne bir tedavi olarak göremezsin. Şimdi bunlara ait o günün dünyasında da bir şeyler var. Mesela bakın, bir şey söyledim burada. Canlılara da müdahale ederek bu manada bir şey yapamazsın. Asr-ı Saadet'te Medine'de birisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin karşısında. Gelen kim? Bir doktor. Ne istiyor Efendimiz aleyhissalatü vesselamdan? Ya Resulallah diyor, ben kurbağalardan ilaç yapıyorum. Kurbağaları öldürüyorum. Onlardan elde ettiğim şeylerle ilaç yapıyorum. Böyle yapmam doğru mu yanlış mı? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kesinlikle o şahsa böyle bir şey yapmasını yasakladı. Sen dedi canlılara hürmet etmelisin. Onları yok ederek, onlara zarar vererek ilaç oluşturamazsın. Bu hadis İbn-i Mace hadisidir. Nesai'de geçen bir hadistir. Bize nakleden de bu hadisi Talha İbni Ubeydullah'ın yeğeni olan Abdurrahman bin Osman'dır. Dolayısıyla burada da temel bir ilkeyi koydu sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ne canlılara ne de fıtrata müdahale yapılmaz tedavi için. Dördüncüsü, İlaçların doğal besinlerden elde edilmesi mümkün ise bunlardan istifade edilmelidir. Şimdi aklınıza şöyle bir soru gelebilir. O günün dünyasında kimyasal ilaç mı vardı ki Efendimiz ille de doğal besinleri söylesin? Hayır, öyle değil. Bakın araştırın, şöyle şeyler göreceksiniz. O gün bir hastalık var, mesela karın ağrısı. Affedersiniz ishal, affedersiniz başka bir rahatsızlık bağırsaklarla ilgili ya da bir baş ağrısı, her neyse. Civar yerlerde de tıpla ilgili bilgiler var. Yani sadece bu mesele Medine'nin meselesi değil ki. İran'da var bu işle ilgili bazı çalışmalar. İran tıp konusunda çok ileri seviyededir. Haris bin Kelede'den bahsettiğim geçen ders size. Burada da belki o konu olacak. Sad bin Ebi Vakkas rahatsızlandığı zaman Efendimiz Haris bin Kelede'yi öneriyor doktor olarak. Ondan tedavi görsün diye.

Ve o adam müşrik birisi o günlerde. Sonra Müslüman olup olmadığını bilmiyoruz. Herhalde de olmamıştır. Böyle bir tedavi yönteminin de caiz olduğunu oradan çıkarabiliyoruz. Bizans'ta var buna ait bazı şeyler. Habeşistan'da var, Mısır'da var. E bir de Medine'de de var. Bütün yerlerde olanlar beşeri nazarla bakıyor olaylara. Ama sallallahu aleyhi ve sellemin dünyası, Medine dünyası nübüvvet nazarıyla bakıyor meselelere. Mesela Habeşistan'dan gelen bir hanım sahabi Esma binti Ümeys. Orada olduğu yıllar boyunca Habeşistanlılardan tıbba ait bilgileri öğrenmiş. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de bunu biliyor. Biliyorsunuz Esma binti Ümeys Efendimizin amcasının oğlu olan Cafer'in hanımıdır. Yani bir yönüyle de peygamberimizin yengesi sayılır. Yakınlık da var aralarında. Esma validemize soruyor. Diyor ki Habeşliler falanca rahatsızlık için hangi ilacı kullanırlardı? Esma anamız da diyor ki şu ilacı. Ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Onu kullanma diyor. O acıdır. Hastaya rahatsızlık verir. Onun yerine şunu kullan diyor. Ve önerdiği şeylere bakıyoruz sallallahu aleyhi ve sellemin. Genel anlamda doğal besinlerle, o zamanki şartlar zaten öyle. Bitkilerden, bazı yemeklerden, bazı bal şerbetlerinden aleyhissalatü vesselam Efendimizin önerdiği şeyleri görüyoruz. Dolayısıyla bugün alternatif tıp dedikleri şey eğer gerçekten sahih sünnete yaslanan şeylerle oluşuyorsa Efendimiz aleyhissalatü vesselamın söylediği ya da orada temel ilkelerini söyleyip bize bu alanda belli alanlar açtığı yoldan giderek hastalıklara şifa bulma noktasında bir hassasiyet içerisinde olmamız gerekiyor. Bu konuda ciddi bir problemimiz var bizim aziz kardeşlerim. Yani şu anda ilaç terörü diye bir şey yaşıyoruz. Nasıl ki trafik terörü var, normal terör var, bir de ilaç terörü var. Bakın internette bu bilgiler mahrem bilgiler değil, size çok rahat ulaşabilirsiniz. Türkiye bugün Avrupa'daki devletlerle mukayese açısından 6. ilaç pazarı olarak görülüyor. 2013 için ben size bir rakam vereceğim. İlaç tüketimi bu memlekette 22 milyar dolar. Ve siz bunun üzerinden nasıl bir sektör var? Neler dönüyor buralarda? O verilen ilaçların ne kadarı deva, ne kadarı dert? Siz onları kıyas edin. Ama söylenmiş bir tespiti sizlerle paylaşmak istiyorum ki bu konuda biraz daha biz biraz bilinçli olalım belli şeyleri anlama adına. Dünya Sağlık Örgütü Başkanı'nın söylediği bir paragraf, o paragrafı size okuyacağım. Diyor ki bu şahıs, dünyada şimdiye kadar geliştirilen tüm antibiyotikler etkisini kaybedebilir. Rutin ameliyatları imkansız hale getirecek bir antibiyotik krizi ile karşı karşıyayız. Bunu biz demiyoruz, bakın onlar söylüyorlar. Antibiyotiklere karşı direnç kazanan bakteriler modern tıbbın sonunu getirebilir. Antibiyotik direnci Amerika, Avrupa ve dünyanın diğer bölgelerinde hızla artıyor. Bu mikroplara karşı ilk cephemizi kaybettiğimiz anlamına geliyor. Antibiyotiklere karşı dirençli mikroplara maruz kalan kişilerde ölüm oranı %50 artış gösterdi. Bu 2 sene önceki bir tespit. Boğaz enfeksiyonu ve yaralanmaların insan hayatına mal olduğu günlere dönmek üzereyiz diyor. E biz bunu görüyoruz zaten. Bir doktora gidiyorsun, bir poşet ilaç alıyorsun. O ilaçlarla bir yerin tamir olurken bu sefer birkaç ay sonra başka yerlerinin arızalarıyla karşı karşıya kalıyorsun. Böyle bir mağduriyeti yaşamama adına, bizlere de yaşatmama adına her iki tarafında hem hastanın hem doktorların çok ciddi bir biçimde duyarlı olmaları gerekiyor. Bakın bunu söyleyen şahıs Dünya Sağlık Örgütü'nün başındaki insan, Müslüman olmayan birisi. Ben buradan bütün Müslüman doktorlara, tıpla uğraşan, bu alanla uğraşan bütün kardeşlerime şunu söylemek istiyorum. Bu alanın iflas ettiğini söyleyen adam bu alanın içerisinde olan biri. Bütün beşeri sistemler iflas edeceği gibi bu alan da iflas edecek. Gelin siz
ne

Eğer nebevi nazarla baksaydı bir doktor hastasını emanet olarak görürdü. Allah onu ona emanet verdi ve o emaneti uygulama adına da bir hassasiyet ortaya koyardı. Çünkü sallallahu aleyhi ve sellemin tababet alanında, yani tıp alanında söyledikleri bize böyle bir bilinç verir. Beşincisini de söyleyeyim. Tedavinin en önemli yollarından biri moraldir. Hastaya bu manada tedavi uygulanmalıdır. Bakın Tirmizi'den bir hadis okuyacağım. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ne kadar latif bir biçimde bir şeyi bizim nazarımıza veriyor. Hastanın yanına girdiğinizde ecel konusunda onu rahatlatacak biçimde konuşun. Girdiniz adamın yanında, tamam, adam ciddi bir biçimde hasta. Of mof çekmeyin, sen gidicisin demeyin. Sen bu yataktan kalkmazsın demeyin. Moral verin diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bu onun ecelinin zamanını değiştirmez, ancak hastayı rahatlatır diyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Yani hasta ziyareti konusunda da Efendimiz ahlaka ait bize çok önemli bir şey söylüyor. Çok önemli bir hadisini de İbn-i Mace'den aktarıyorum şimdi size. Size şifalı iki şeyi tavsiye ederim. Nedir bunlar aziz kardeşlerim? Biri bal, biri ney? O ayrı, onu ayrıca söylüyor. İki tane şifalı şeyi tavsiye ederim diyor. Bakın morale ait de burada bir şey var. Hayır. Bal ve Kur'an diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Hastayı iyileştirir miymiş Kur'an? İyileştirirmiş. Biz inanıyoruz buna. Şifadır o. Hem maddi hem manevi olarak. İbn-i Mace'nin tıp bölümünün 7. numaralı hadisi bu. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin bize söylediği. Şimdi aziz kardeşlerim, tedavi hekimliği konusunda Efendimizin söylediği bunlar. Zaman da geçiyor, daha bayağı da bir konumuz var. Gelin koruyucu hekimliliğe, onun içinde 5 alana ait sözler söylüyor. O bahsettiğim 500 hadis içerisinden, 500-600 hadis içerisinden bunları çıkarabiliyoruz. Ne diyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Bulaşıcı hastalıklardan korunma adına, zararlı yiyecek ve içeceklerden uzak durma adına, beden temizliği ve sağlığı muhafaza etme adına, dengeli ve yararlı beslenme adına, hareket ve vücut direncini arttırma adına. 5 alana ait koruyucu hekimliğini aleyhissalatü vesselam Efendimiz bize miras olarak bırakmış. Biraz açalım, bulaşıcı hastalıklardan korunma adına. Koruyucu hekimlik ya. Bir yerde hastalık varsa oraya karşı Efendimiz karantina uygulanmasını söylüyor. İslam toplumu eğer gerçekten İslam toplumuysa zührevi hastalıkların birçoğu olmaz. Bunu iddia olarak söylüyorum. Çünkü onun ortaya çıkışı belli. O nikahsızlıktan çıkıyor. Neden olduğunu biliyorsunuz. Birçok alanda temiz toplum nikahla oluşur. Dolayısıyla aleyhissalatü vesselam Efendimiz buna ait de bazı izahları var, oralara girmeyelim. Ama o günün dünyasında cüzzam gibi, veba gibi bazı rahatsızlıklar var. Okuyun tıp tarihine ait eserleri, şunu göreceksiniz. Avrupa'da karantina dedikleri sistemi uygulama tarihleri miladi 14. asırdır. Ama aleyhissalatü vesselam Efendimiz 7. asırda uyguluyor bunu. Mesela Efendimiz diyor ki aslandan kaçtığınız gibi cüzzamlıdan kaçın. Başka bir hadiste cüzzamlı bir hastayla aradaki mesafenin ne kadar olacağını metre vererek veriyor Efendimiz. Adeta bugün modern tıbbın dediği gibi Efendimiz şu kadar mesafede kalın diyerek uyarıda bulunuyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir yerde eğer veba salgını olmuşsa diyor ki oraya girmeyiniz, veba salgını varsa. Ama daha da önemli bir şey, bir yerde veba ortaya çıkar, siz de orada bulunursanız hastalıktan kaçarak oradan dışarıya da çıkmayınız diyor. İşte bu tam bir karantinadır ve uygulanmıştır da bu, biliyorsunuz, veba salgınlarında, özellikle halifeler döneminde. İşte burada aleyhissalatü vesselam Efendimiz bulaşıcı hastalıklardan korunma adına koruyucu hekimlik noktasında böyle bir kamet ortaya koyuyor. İkincisi, zararlı yiyecek ve içeceklerden uzak durma adına. Bunlara ait

Recep'te Efendimiz çok önemli şeyler söylüyor. Biz yeme bahsinde bazı şeylere söyledik, oralara girmeyeceğiz. Ama bakın Efendimiz yine Tirmizi'nin tıp babında, bizim hadis kitaplarımızda böyle bir bab var. Benim kıymetli kardeşlerim, tıp diye bir bab var. Tıp kelimesini bütün medeniyetlere de biz hediye etmişiz elhamdülillah. İslam medeniyetinin bir güzelliğidir, bunu da bilin ve gururla bunu da insanlara söyleyin. Hastaneyi bile biz öğretmişiz. Eğer Endülüs'te bugün hastaneler olmasaydı belki Batı halen farklı noktalardaydı. Ama bunlarla avunmamak lazım. Bu noktada sadece geçmişte böyleydik, bugün halimiz kötü, bugün halimizi nasıl iyileştirebiliriz noktasında bir muhasebeye bizi sevk ederek bu geçmişe ait şeyleri yad etmemiz lazım. Yoksa sadece atalarla övünmenin bize bir faydası yok. Ne diyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Hastalarınızı yemek yemeye zorlamayın. Allah onları yedirir ve içirir. Zorlamayın diyor onları. Hastalık konusunda bakın Efendimiz yeme içme adına ortaya koyduğu bir şey. Başka bir örnek okuyoruz, Hazreti Ali'nin içinde bulunduğu. Hastalıktan daha yeni iyileşmiş ama tam iyileşmemiş. Ümmül Münzir binti Kays isimli bir hanım sahabinin evine gidiyorlar. Aleyhissalatü vesselam Efendimizle Hazreti Ali beraberce. Hanım sahabi de onlara hurma dalını getiriyor. Bir hurma dalı, taze hurmalar. Efendimiz o hurmalardan alınca Ali de almaya yelteniyor. Efendimiz diyor dur diyor, sen daha iyileşmedin. Şimdi taze hurma yiyemezsin diyor. Ali radıyallahu an elini çekiyor geriye. Biraz sonra arpa ekmeği getiriliyor onlara ikram edilmek için. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz diyor ki ye diyor, bunlar bu senin için faydalı diyor. Bakın orada da koruyucu hekimlik adına aleyhissalatü vesselam Efendimiz bazı adımlar atmış oluyor. Beden temizliği ve korunması noktasında özellikle yemeklerden önce ve sonra bu manada neler olduğunu geçen ders gördük. Ama nezafet konusu başlı başına bir konudur zaten İslam'da. Özellikle de bu alanda da vücudun korunması adına aleyhissalatü vesselam Efendimizin söylediklerini görüyoruz. Ancak bu konuda iki şeye sizin dikkatlerinizi çekmem lazım. Beden temizliği ve korunma adına. Nedir bu iki şey biliyor musunuz? Biri diş sağlığı ve özellikle bu alanda kullanılan misvak. İkincisi ise hacamat. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu ikisini de ısrarla yapmış, yapılmasını da teşvik etmiştir. Yakın bir zamanda bunu tespit ettiler. Yani bunları bir bulsalar bulmasalar, ben geçmiş derslerde de söyledim ya, bizim için herhangi bir şey değişmez. Ama tıbbın ortaya koyduğu bir şey Resulullah'ı tasdik etmez. Resulullah'ın ortaya koyduğu şey tıbbı tasdik eder. Bunu bilelim de bu söylediğimi o çerçeveden anlayın. Dilin de fırçalanması gerektiği konusunda bugün ağız sağlığı için konuşanlar bir şeyler söylüyorlar. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz 14 asır önce misvakın sadece diş etleri ve diş için değil dil içinde yapılmasını söylüyor. Efendimiz söylüyor bunu ve bunu teşvik ediyor. Son vefat edeceği anda bile dişlerinin bu manada rahatlatılması için Ayşe anamızdan bu manada bir talepte bulunuyordu. Hacamat meselesi de öyle. Ancak burada bir acımızı söylemiş olalım. Bu konuda halen ilmi, oturaklı, belli şeylere gerçekten yaslanarak çok önemli çalışmalar halen yapılmamış. Bakın hacamatın aleyhine söylenen şeyler lehine söylenen şeylerden daha fazladır. Çünkü İslam'ın dostları uyuyor. Bu konuda da birilerine havale etmişler işi. 100 tane insan tespit edilip aleyhissalatü vesselam Efendimizin özellikle bazı mevsimler için, mevsimlerde bazı günler için, günlerde bazı anlar için hacamat için söylediklerine dikkat ederek o işlemin yapılması, yapılmadan önceki kan değerlerinin ölçümü, yapıldıktan sonraki kan değerlerinin ölçümü konusunda elimizde ciddi bir ilmi veri yok. Olmadığı için de bir şey söyleyemiyoruz. Ama aleyhissalatü vesselam Efendimiz eğer bir meselede bu kadar hassas konuşmuşsa ve bu kadar bilgi bize nakletmişse burada ehli ilme çok önemli bir iş düşer.
bu işin ortaya konması noktasında bazı şeylerin yapılması adına, belli çabaların ortaya çıkması adına bir sorumluluk yükler. İnşallah kardeşlerimiz sözümüzü duyarlar da bu manada bazı şeyler yapılmış olur. Dördüncüsü, dengeli ve yararlı beslenme, diyet meselesini söyledik. Açlığın en önemli ilaç olduğunu söyledik geçen ders. Beşincisi de şudur, hareket ve vücut direncini arttırma. Şöyle bir hadis duydunuz değil mi? Seyahat edin, sıhhat bulun. Yolculukla sıhhatin ne alakası var diye sorguladığınız anda aslında alıyorsunuz bazı şeyleri. Evet, yolculuk biraz yorar insanı ama insana başka bir hareket kazandırdığı için de aleyhissalatü vesselam Efendimiz sıhhati bu manada seyahate bağlıyor. Mesela biz hiç o nazarla bakmamıştık ama bu çerçeveden bilgilerle beraber baktığımız zaman birkaç şey yakalıyoruz. Niye Efendimiz aleyhissalatü vesselam bazen Medine dışına, bazen tek, bazen de yanına birkaç insan alarak yürüyor? Spor yapıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Yürüyor. Yürümenin sağlığa katkısını ortaya koyuyor. Bazen tek gidiyor, gözden kaybolacak kadar. Bazen birilerini alıp yanına gidiyor, saatlerce sonra geliyor. Bazen yolcu edeceği ordu komutanlarını bineğe de binmeyerek, dakikalarca yürüyerek Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu manada bir şeyler söylüyor. Hareket işte bu. Bir yönüyle sağlıklı vücut adına ortaya bir şeyler konması. Şunu da ben merak ettim. Efendimiz kaç yaşında vefat etti? 63 yaşında. Kaç defa hastalanmış sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Öyle ciddi bir rahatsızlık yok Efendimiz'de. Bu kadar dikkat eden bir insanın elbette ki sağlığında çok farklı olması gerekecek. Yani birkaç defa rahatsızlığı var, baş ağrısı olmuştur, karın ağrısı olmuştur ama öyle ciddi oranda, yani Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ı yatağa düşürecek, birkaç gün yatağa mahkum edecek, son 13 günündeki rahatsızlığı saymazsanız eğer hayatında bu manada herhangi bir rivayete rastlamıyoruz. Bu da aleyhissalatü vesselam Efendimizin hareketle, dirençle, o koruyucu hekimlik adına ortaya koyduğu şeylerin birçoğunu kendisi yaparak, bu manada bazı şeyleri fiili olarak da ortaya koyarak yaptığını gösteriyor. Benim aziz kardeşlerim, bir şey söyleyeyim size. Bunları biraz siz araştırın. Çünkü benim çok fazla vaktim yok. Başka şeyler de söyleyeceğim size. Özellikle tıp alanında Efendimiz aleyhissalatü vesselamın söylediği bazı şeyler, İnanılmaz derecede Resulullah'ın fizyolojiyi, insan anatomisini, insan psikolojisini bildiğine dair belli şeylere yaslanır. Bilmezse bunları söyleyemez. Yani Efendimiz aleyhissalatü vesselam eğer bu tarz şeyleri söylemişse bu bilgilere vakıf birisi olarak söylemiştir. Peki nereden öğrendi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Bunun iki yolu var. Bir, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tecrübeye önem verir, tecrübeden istifade ederdi. İkincisi, Allah ona öğretti. Mürebbisi Allah da onun ve bazı bilgileri Allah ona öğretti, ilham etti. Farklı bir biçimde öğretti, bilmiyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin çok farklı bilgi alma kaynakları vardı. Cebrail'den alır, kalbe ilka olur, başka bir şekilde olur. Rüyayı sadıkayla olur, olur da olur. Bu manada sallallahu aleyhi ve sellem bu bilgilere vakıf oldu ve bunları bize nakletti. Şimdi bize düşen şöyle bir bilgi var. Bize düşen şöyle bir sorumluluk var. Eğer aleyhissalatü vesselam Efendimiz, ha bir bilgi daha var, Kur'an'da da var tıp bilgisi, Kur'an'daki o tıp bilgiler de buna dahil, Kur'an ve sünnet diyelim, bu alanda söyledikleri şeyleri birilerinin keşfedilmesini beklemekten artık İslam ümmeti olarak vazgeçmemiz lazım. Bizim topluma bir şey söylememiz lazım. İslam medeniyeti böyleymiş. Bir zamanlar kalemler bizim elimizdeyken, haritaları da biz çizerken dünyaya biz bu manada çok şey söylemişiz. Ama elimizden kalemleri yitirmişiz, boyunlarımızı uzatmışız birilerinin eline. Onlar söylemiş, biz onların söylediklerini tasdik edecek duruma gelmişiz. Niye Allah aşkına biz sürme konusunda belli ilmi araştırmalar yapmamış olalım şu anda?
niye hacamat konusunda biraz önce söylediğim şekliyle farklı bir biçimde yapmayalım? Benim acizane şöyle bir kanaatim var. Bilmem katılır mısınız, katılmaz mısınız? Belki dersiniz ki hoca yine bu manada uçuyor falan filan. Ne derseniz deyin ama ben söyleyeyim içimdeki olanı. Ben Kur'an-ı Kerim'de geçen her türlü bitkinin, meyvenin, sebzenin şifaya ait

ait bir mesajı olduğuna da inananlardanım. Neyse, soğan da mı, sarımsak da mı, mercimek de mi, acur da mı? Evet öyle. Bir şey vereyim mesela size. Yunus Aleyhisselam hani o kavminden küsüp gidip sonra gemiden aşağıya atılıp sonra balığın karnında saklanıp sonra fazlaca ağacın otun olmadığı bir yere sahile vurulduğu zaman Kur'an bize anlatıyor onu Saffat suresinde. Bir ağaçtan bahsediyor. Yaktin ağacı. Şecereten yaktin. Ne diyor müfessirler o ağaca? Belli birkaç tane görüş var. Onlardan en isabetlisi şudur. Çok büyük ihtimalle o bal kabağı. Şimdi ne diyorlar modern araştırmacılar? Bal kabağının içerisinde cilt hastalıklarına gerek koruma gerek var olan hastalıkları tedavi etme noktasında 100'e yakın birleşen tespit edilmiş. Ya Kur'an bizim gözümüze sokuyor ama biz anlamıyoruz. Vallahi Kur'an söylüyor. Bakın ben Mısır'da talebeyken şuna şahit oldum. Sonra da araştırdım. Bir daha doğrulatmak için bir daha baktım dersten önce. Biz o günlerde orada talebeyken Abdülbasıt Muhammed isimli bir göz doktorunun bir tespitini okumuştum. Neydi o tespit? Bu zat Yusuf suresini okurken hani Yakup Aleyhisselam'a oğlu Yusuf Aleyhisselam gömleği gönderiyor ya, o zamana kadar Yakup Aleyhisselam'ın gözleri ama alıyor o gömleği, kokluyor, gözlerine sürüyor ve gözleri açılıyor. Şimdi farklı nazarlarla okuduğunuz zaman Allah açıyor size pencereleri. O doktor şöyle bir kanaat beliriyor ona. Niye acaba bu gömlek gözüne şifa oldu? Evet, Allah şifayı verir ama bir şeyler vesile olmuştur. Araştıra araştıra insan terinin bazı göz hastalıklarına, özellikle de katarata iyi geldiğine dair bir tespitte bulunuyor ve bunda ilaç üretiyor ve bu ilacı İsviçre'ye ve Amerika'ya satıyor. Ne yazık ki, çünkü İslam dünyası uyuduğu için onlara satıyor ve onların üzerinden dünya kadar bir pazar oluşturuluyor. Dolayısıyla benim aziz kardeşlerim, gerek Kur'an'da gerek sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin beyanlarında bu manada şeyler var. Dolayısıyla bize bu konuda bazı sorumluluklar düşüyor. Özellikle bu alanda tabii ki ilgilenen kardeşlerimize. Şimdi bir ayet söyleyeyim. Belki doktorlara gider de sesimiz, sedamız bir hayra vesile olur. Kaf suresi Kur'an'da tertipte 50. sure. Orada ortalara yakın bir yerde ahirete ait bazı tablolar anlatıyor. Zaten Kur'an böyledir. Yani Kur'an bize demez ki işte şu hastalığa iyi gelir. Kur'an der ki bunun üzerinde tefekkür et. Kafanı çalıştır, düşün. Bu manada bedel öde. Sen bu konuda bazı ızdırabı çek ki Allah sana belli kapılar açsın, bunu der. Ama sen öyle sadece okur geçersen o da sana o kadarıyla bir şeyler verir. Orada ahirete ait bazı şeyler anlatılırken der ki 22. ayette, andolsun sen bundan gaflette idin, derhal biz senin perdeni kaldırdık, bugün artık senin gözün demir gibidir. Ayet şöyle: Lekad kunte fi gafletin min hâze ve keşefne anke gidâeke febasarukel yevme hadid. Senin gözün bugün demir gibidir. Meallere baktığınızda, tefsirlere baktığınızda şunu göreceksiniz. Buradaki demir mecaz anlamında. Yani keskindir gözün, her şeyi görür. Acaba bu mudur? Acaba burada gözün görmesiyle demir arasında bir bağ yok mudur? Acaba demir eksikliği gözün görmesine, demirin tam anlamıyla oluşması, yani demir oranının vücutta oluşmasına, gözün iyi görmesine ait bir mesaj taşıyor mudur? Bilmiyorum. Bu hafta öyle ilgilenirken okudum, aklıma geldi. Böyle şeylerle meseleye baktığımız zaman, özellikle de ehil olanlar tabii ki, en başta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilkeyi koydu. Bu manada ehliyet sahibi insanların mesele üzerinde yoğunlaşmaları farklı ikramlara, farklı güzelliklere vesile olacaktır. Cenab-ı Hak bu güzelliklerden bizleri istifade ettirsin.
Şimdi aziz kardeşlerim, gelelim ikinci bahsede.

sohbetimize. Neydi konumuz? İçme adabı. İçme adabı içinde müstakil bir bölüm lazım mı? Bize lazım tabii. Sallallahu aleyhi ve sellem bize yürümeyi öğretiyor, bize konuşmayı öğretiyor, bize yemeği öğretiyor, bize sofrayı öğretiyor, bize içmeyi öğretiyor, bize dostluğu öğretiyor, bize düşmanlığı öğretiyor, bize adamlığı öğretiyor, bize insanlığı öğretiyor. Bugün insanlık insanlığını kaybetti zaten. Yeniden insanlığı, insanlığın en güzelinden öğrenme adına o mektebe bizim ihtiyacımız var. Size yeme adabıyla alakalı 10 madde verdim. Şimdi de içme adabıyla alakalı 10 madde veriyorum. Hızlı hızlı vereceğim çok fazla izaha girmeden. 1. İçeceklerinin helal ve tayyip olmasına dikkat etmelisin. Helal ve tayyip kavramlarına değinmiştik değil mi? Türkçe'de şöyle çevirmiştik. Helal helal zaten, tayyip de hoş. Helal hoş. Helal ve tayyip olmasına dikkat etmelisin. Müslüman adam helale dikkat eder. Yani bir Müslümanın, şimdi adlarını burada saymama gerek yok, Allah'ın haram kıldığı, yani sarhoşluk veren bazı şeyleri içmesi haram zaten. İçmez de bir Müslüman. Yani iman adına yüreğinde sıkıntısı olan, bu manada hassasiyeti olan insan bu noktada yapacağı bellidir. Bazı günahkar kardeşlerimiz vardır belki içimizde. Burada yoktur da bu cemaati tenzih ederim. Sesimizi duyan kardeşlerimiz içerisinde Allah onlara da hayır kapılar açsın inşallah. Ama mesele sadece helal değil. Bakın tayyip de dedi. O halde bu gazlı içeceklerin bu çerçeveden ele alınması gerekiyor mu? Gerekiyor. Hele uyduruktan adına enerji dedikleri ve içinde ne olduğu belli olmayan içeceklerin de bu çerçeveden değerlendirilmesi gerekiyor mu? Gerekiyor. Ne olduğu belli olmayan, kapalı, içinde ne var ne yok, katkı maddeleri doğru dürüst söylemeyen ama adına meyve suyu söylenen şeyler de bu çerçeveden değerlendirilmeli mi? Değerlendirilmeli. Yani siz altını artık doldurun. Ama sallallahu aleyhi ve sellemin şu uyarısını ne olur unutmayın. Diyor ki ümmetimden bir zümre şaraba başka bir ad takarak onu içmedikçe geceler ve gündüzler tükenmeyecek. Ne dedi sallallahu aleyhi ve sellem? Şarap şarap da adı değişecek. Başka şeyler olacak. Bunu ümmetimden bir zümre tüketmedikçe kıyamet kopmayacak. Geceler ve gündüzler tükenmeyecek demek o demek. Kıyamet kopmayacak. Bakın aleyhissalatü vesselam Efendimiz bize ne güzel, nasıl anlayabileceğimiz, nasıl bu yönüyle hayatımıza taşıyabileceğimiz ilkeleri veriyor. Birincisini söyledim içme adabıyla alakalı. İkincisi, hiçbir içeceğin su gibi olmadığını ve suyun yerini tutmadığını unutmamalısın. İçme adabını öğreniyoruz aleyhissalatü vesselam efendide. Akşama kadar çay iç. Mesela Erzurumluysa benim gibi çay içecek. Bu habire ne içersen iç. Su ayrı, o ayrı. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam midenin üçe ayrılmasını, üçte birinin suyla doldurulmasını tavsiye etmesi, Ayşe anamızın bize naklettiği şekliyle Efendimiz tatlı suyu sevdiği kadar hiçbir şeyi sevmezdi demesi, su konusunda falanca yerde su var deyip Efendimizin oraya kadar yürümesi gitmesi, daha neler neler, bütün bunlar su meselesinde aleyhissalatü vesselam Efendimizin ne kadar hassas olduğunu bize söyler ki en son 10. maddede size bir dua vereceğim şimdi. Üçüncüsü, bardağı sağ eline alıp besmele çekip yavaş yavaş içmelisin. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu konuda uyarısı belli. Suyu emerek yavaş yavaş içiniz. Onu bolca nefes almadan içmeyiniz. Zira ciğer hastalığı bu şekilde su içmekten meydana gelir. Bakın Efendimiz tıbba ait bir tespit de burada yapmış oldu. Dördüncüsü, bunu biraz daha açacak. Suyu üç nefeste ve nefesler arasına kısa fasılalar koyarak içmelisin. Ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem? Öyle söylüyor, söz onun. Deve gibi bir nefeste içmeyin. İki, üç nefeste için. Bir şey içeceğiniz zaman besmele çekin. İçtikten sonra da elhamdülillah deyin.
O fasılaların ne olduğunu da şöyle söylüyor bize bazı alimlerimiz. Birer tesbihat söyleyin. Subhanallah deyin bir fasıladır mesela. Elhamdülillah deyin bir fasıladır. Yani arkanızdan ordu sizi kovalamıyor. Bu manada yavaş yavaş emerek dedi ya biraz önceki hadiste emerek için diyor. Suyu üç nefeste içen kimse suya iyice kanar. Böylece susuzluğu teskin edilmiş olur. Hem suyu üç nefeste içmek sağlığa daha uygundur. Bu hadis Müslim hadisidir. Müslim'in taharet ve eşribe babında geçmektedir. Beşincisi bakın Efendimiz adap öğretiyor bize. Uzanmış bir halde değil, çoğu kez oturarak içmelisin. Bu ifadeyi bilerek mi kullandın hocam diye sorun bana. Ben size söyleyeyim, bilerek kullandım. Çoğu kez oturarak içmelisin. Yani ayakta da su içilebilir mi? İçilebilir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu konuda mesela en basitinden açın Riyazu Salihini. Orada hem oturarak içtiğine hem ayakta içtiğine dair rivayetler okuyacaksınız. Ama Efendimiz Aleyhissalatü vesselam çoğu kez oturarak içer. Dolayısıyla bir hoca diyelim ki kürsüde konuşuyor, susadı zavallı, aldı su içtiği zaman hemen adama yumurta atmayın sen sünneti ihlal ettin diye. Ayakta da su içilebilir, o da bilen birisidir, onu da yapmıştır yani. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çoğu kez oturarak içtiğini de unutmayın. İbn Abbas şunu söylüyor bize, peygamberimize zemzem ikram ettim, onu ayakta içti. Bu Bukhari hadisidir. Bazıları şöyle yorumluyorlar bunu, diyorlar ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz zemzemi ayakta içti. Ama bakın yine başka hadis kaynaklarında bir gün tartışma olmuştur Kufe'de Hazreti Ali ile bu mesele hakkında. Hazreti Ali de kızmıştır, almıştır suyu, ayakta içmiştir. Vallahi Resulullah böyle de içti demiştir. Dolayısıyla bu konudaki ölçüyü iyi anlayalım. Yani ille de bir şeyi söylerken farklı bir biçimde itidalsizliğe de kapı açmayalım. 6. İçtiğin bardağın ya da sürahinin içine nefes alıp vermemelisin. Nefes dışarıya çıktığı zaman nedir biliyorsunuz? Onun yemeğe de suya da bırakılmasını, üflenmesini Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hoş görmüyor. Dolayısıyla adab dediğimiz zaman bunu da dikkate almamız lazım. 7.sini geçen sefer söylemiştim ama içme babında bir daha söylemek durumundayım. Altın ve gümüş gibi israf sayılabilecek bardaklarda içmemelisin. Şimdi burada bir şey daha söylemem lazım. Şimdi tam söylemeyince anlaşılmıyor bazen. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam altın ve gümüşe bu manada uyarıda bulundu. Sen gider 1 milyarlık bir bardak alırsan o da yanlış. O da doğru değil. Burada kastedilen şey israf konusunda hassasiyet sahibi olmandır. İlle de Efendimiz aleyhissalatü vesselam her şeyi en ince detayına kadar söyleyecek değil ya. Cevamiül kelimdir o. Onun karşısında olan insanlar da öyleydi. Az sözüyle çok şey anladılar. Ama şimdi biz beynimize çakılanı da anlamıyoruz. Ama Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın yanında yetişen o talebeler bir zamanlar öyleydiler. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir şey söylerdi onlar hemen anlarlardı. Ve arkasını da getirirlerdi, birçok şeyi de sormazlardı. Bazen çok sıkıştıkları şeyi sorarlardı, onları da alır bize naklederlerdi. Dolayısıyla bu konudaki uyarıları da o şekliyle anlamak durumundayız. 8.sı yanındakilere su ikram ederken kesinlikle sağdan başlamalısın. Bizim medeniyetimiz sağ medeniyetidir. Geçen ders söyledim. Şimdi oturuyorlar. Sağına gelmiş bir bedevi oturmuş. Solunda o gün Hazreti Ebubekir var. Hazreti Ömer de karşıda. Su ikram ediliyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a. Efendimiz içiyor. Şöyle bir şey geçiriyor içinden Hazreti Ömer. Herhalde Ebubekir durunca buna verecek hali yok. Ama ona veriyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Çünkü Efendimiz hiçbir zaman söylediğini naksedecek bir şey yapmadı ki. İki tane rivayet okuyoruz bakın aziz kardeşlerim. Hem Abdullah İbni Abbas'tan hem Abdullah İbni Zübeyir'den. Allah ikisinden de ikisinin babasından da ebeden razı olsun. Onlar bizim başlarımızın tacılarıdır. Ben Abdullah İbni Abbas'ı size anlatayım. Oturmuş Efendimizin sağına. Halid İbni Velid ondan yaşça epey büyük. Halid İbni Velid de onun teyzesinin oğludur. O da oturmuş Efendimizin soluna. Efendimiz'e bir süt ikram edilmiş.
Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, dikkat buyurun, o günlerde İbni Abbas 10 yaşındadır. Asr-ı Saadet'te çocuklar nasıl yetişmiş buradan da anlayın. Ne yapıyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Dönüyor İbni Abbas'a, diyor ki sıra senin. Ama müsaade edersen

Sütü Halide vereyim, önce o içsin. İbn Abbas bize naklediyor. Diyor bir düşündüm ki diyeyim ki ver. Sonra dedim ki kendi kendime, ya Resulullah'ın dudaklarının değdiği yere dudak değdireceksin. Niye sıranı veriyorsun? Hayır ya Resulallah dedi. Ben kendi sıramı kimseye vermem. Ve aleyhissalatü vesselam Efendimiz tuttu suyu sağındaki İbn Abbas'a verdi. İlkedir işte bu. Yani bunu görüyor asr-ı saadetin çocukları. E sen baba olarak, anne olarak çocuğuna bir şey diyorsun. Sonra telefonda başka şeyler anlatıyorsun akrabalarına, arkadaşlarına. Çocuk da onları dinliyor. Senin söylediklerini değil, senin yaptıklarını yapıyor çocuk. Ve o yaptıkların onun şahsiyetinin şekillenmesine vesile oluyor. Dolayısıyla Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir mecliste su ikram edeceği zaman sağdan başlar, sağdan devam ettirirdi. Dokuzuncusu, su ikram ederken meclistekilerin hepsine verdikten sonra içmelisin. Yani elinde sürahi insanlara ikram ediyorsun. Ne yapmalıymışsın? Sünnet neymiş? En son sen içmeliymişsin. Halka su dağıtan kimse suyu en son içer. Naklediyor sahabi efendilerimiz bize, bu Müslim'de geçen bir rivayettir. Çok da hoş bir rivayettir. Azalmış suları, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam askerlerden birinin matarasını alıyor. Efendimizin elinde o su bereketleniyor. Birileri patlasa da çatlasa da bereketleniyor. Su artıyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dolduruyor. En son Ebu Katade'ye soruyor. Diyor ki Ebu Katade, kaldı mı başka kimse? Ya Resulallah, bir sen kaldın bir ben kaldım diyor. O zaman diyor ki ya Resulallah, önce sen iç sonra ben içeyim. Hayır diyor Ebu Katade'ye. Bakın ilke koymuş ya, o ilkeye uyacak aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Halka su dağıtan en son içer. Önce sen iç sonra ben içeyim. Ya Resulallah, sen içmeden ben nasıl içerim diyor. Öyle diyor. Önce ona içiriyor, sonra kendi içiyor Efendimiz. Bu konudaki sünneti de ortaya koymuş oluyor. Onuncusu ve sonuncusu da şu aziz kardeşlerim. Hamd ederek bitirmeli ve verilen her nimetten sorguya çekileceğini unutmamalısın. Bir yudum su içmiştir, elhamdülillah deyip şükretmiştir, hamdını ortaya koymuştur sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Sonra görenlerin bize naklettiği gibi şöyle gözünden yaşlar sakalından süzülerek yere damlamıştır. Bunların da hesabı var demiştir. Ondan gördüğü için Hazreti Ebubekir de yine Medine'nin bir sıcak gününde bir yudum su içip 10 damla gözyaşı damlatmış. Allah Resulü'nün söylediği o sözü o da orada bize nakletmiştir. Peki Efendimiz ne demiş elhamdülillah derken? Birkaç şey, onlardan bir tanesi de şudur. Bakın ne kadar latif, ne kadar hoş, ne kadar peygamber lisanından çıkan bir cümleyle mesaj yüklü. Hamd, suyu rahmetiyle tatlı ve zevkli yaratan Allah'a mahsustur. O Allah ki günahlarımızdan ötürü suyu acı ve tuzlu kılmamıştır. Elhamdülillah ala kulli hal bu işte. Allah'a hamdolsun ki suyu tatlı ve zevkli yaratmıştır, kılmıştır. Suçlarımızdan, günahlarımızdan ötürü suyu acı ve tuzlu kılmamıştır. İşte içme adabına ait de sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bize söyledikleri bunlar. Benim aziz kardeşlerim, beslenme ahlakı adına yürüdüğümüz şu bahsin sonunda da yine Efendimizin söylediği bir şeyi size söyleyeceğim. Bir de Rabbimizin söylediği küçücük bir şeyi size emanet edeceğim, faslı bitireceğim. Bakın yine Müslim'de geçen bir rivayet aktaracağım, şimdiki rivayet nakleden Ebu Hureyre. Diyor ki Ebu Hureyre radıyallahu an, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir gün bize şöyle hitap etti. Ey insanlar, Allahu Teala Hazretleri tayyiptir, temizdir. Tayyip'ten başka bir şey kabul etmez. O tayyiptir, ancak tayyibi kabul eder. Allah'ın müminlere emrettiği şeyler peygamberlere emrettiği şeylerin aynısıdır. Dikkat buyurun. Fark yok. Allah'ın müminlere emrettiği şeyler peygambere emretmiş olduklarının aynısıdır. Nitekim Allahu Teala, ey peygamberler, temiz helal şeylerden yiyin, salih amel.

0: işleyin çünkü ben yaptıklarınızı hakkıyla bilenim diye emretmiştir. Bu söylediği ayet Müminin Suresi 51. ayet. Müminlere de ey iman edenler, size verdiğimiz rızıkların temiz helal olanlarından yiyin. Bakara 172 diye emirde bulunmuştur. Şimdi bunu söylüyor ya Efendimiz, sonra şöyle bir şey söylüyor. Bir adam düşünün yolculukta. Yolcunun duası makbul mü? Makbul, onun için yolculukta diyor. Yolculuktan dolayı üstü başı toz toprak içerisinde. Böyle bir halde olmasına rağmen ellerini açmış Allah'a dua dua yakarıyor. Böyle bir adam düşünün. O adam ey Rabbim ey Rabbim diye dua ederken bu yolcunun yediği haram, içtiği haram, giydiği haramdır ve haramla beslenmektedir. Peki böyle bir kimsenin duasına nasıl icabet edilir diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Anladınız değil mi mesajı? Anlayın, ne olur anlayın da şu helal meselesinin ne kadar mühim olduğunu hayatınızın en temel esası kılın. Benim aziz kardeşlerim, Müslüman uydum kalabalığa diyemez. Uydum kalabalığa yok. Biz de uydum imama deriz eğer imam da doğruysa. Uydum kalabalığa sözü Müslüman sözü değildir. Bir tek başımıza kalsak, bütün dünya yok olsa, bir tek Müslüman biz kalsak, Allah'ın şeriatinde bizden istediklerinin bu manada yükledikleri aynen geçerlidir. Dünyada bir tek Müslüman kalsan senin derdin yine helal haram derdi olmalı. Bunu yaparsan ne olur biliyor musun? Talak suresinde söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem, başka bir şekilde de bize beyan ediyor o cümleyi. Ve men yettekillâhe yec'al lehu mehreca. Eğer Allah'tan korkarsanız Allah size bir çıkış yolu ihsan eder. Bu. Mehreci kim verir bize? Allah verir. Biz elimizden geldiğince hassas olalım. Ne yapalım? Faiz bu kadar yaygınlaşmış. Ne aldığımız belli, ne sattığımız belli. Marketler şöyle, kesilen etler böyle. Bunu deme. Hassasiyet göster. Sen elinden geleni yap. Elinden gelmeyen için de Allah sana bir çıkış yolu gösterecektir. Allah böyle bir hassasiyet içerisinde bizleri kılsın. Her zaman için helalin arkasında bizi yürütsün. Helalle yürüyen, helalle nefes alan, helalle nefes veren, böyle yaptığı için de amelleri salih olan o güzel kullarından bizleri de kılsın inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, burada haber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Burada haber.com.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
6: Radyo Hedef.

0: hayatımıza akıp giderken bazen en sevdiklerimizle olan ilişkilerimizi gözden kaçırabiliyoruz. Ailemizle aramızda bazen küçük kırgınlıklar, anlaşmazlıklar ya da cevapsız kalan sorular olabiliyor. Böyle zamanlarda toplumumuzu, ailemizi, kültürümüzü, değerlerimizi ve maneviyatımızı önemseyen, bizi anlayan, dinleyen ve rehberlik eden bir uzman bakış açısına, samimi bir sohbete ve yol gösterici önerilere ihtiyaç duyabiliriz. İşte tam bu noktada Bir Soru Bir Hayat programı, eğitici ve güvenilir bilgiler sunarak sorularınıza cevap bulmanıza yardımcı olacaktır. Çocuk gelişimi uzmanı aile danışmanı Özlem Gınık, her pazartesi 21 ile 22 saatleri arasında aile içi sorunlarından çözüm önerilerine, iletişimden çocuk gelişimine, evlilik sorunlarından kuşak çatışmasına kadar pek çok konuyu ele alacak ve değerli dinleyicilerimizin sorularını yanıtlayacaklar. Siz de bilinçli bireyler olarak sağlıklı bir toplumda yaşamak, sağlıklı nesiller yetiştirmek, ailenizle daha güçlü bağlar kurmak ve sorularınıza cevaplar bulmak istiyorsanız, her pazartesi 91.8 Hedef Radyo'da sizleri bekliyor olacağız.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.
2: Ya Rabbi, göğsümü genişlet, işimi kolaylaştır, dilimden düğümleri çöz. Çöz ki söyleyeceklerim anlaşılsın.
3: ...91.8... Gönül frekansınız, Radyo Hedef.
4: Değerli dinleyenler, yayınımız Band Tiyatrosu'yla devam ediyor.
5: Radyo Tiyatrosu.
6: Çok susadım George. Dilim damağıma yapıştı.
7: Ben de öyle. Buralarda bir yerde su olacaktı.
6: Saatlerdir yürüyoruz George. Hem yoruldum hem de susadım ben.
7: Yeter kes. İkide bir susadım deyip durma. Sık dişini.
6: Peki George, kızma. Tamam.
7: İşte bak. Su.
6: Su George, su. Patlayıncaya kadar içeceğim.
7: Lenny! Lenny yavaş ol. İçme o kadar.
6: Su George, su. Çok susamıştım. Bırak biraz daha içeyim.
7: Sana yavaş iç diyorum Lenny. Yoksa geçen akşamki gibi hasta olacaksın gene.
6: Hayat be. Hayat. Sen de içsene George.
7: İçeceğim de su pek temize benzemiyor. Üstünde köpükler var, baksana. Bak Lenny, sen ol durgun suyu sakın içme. Ama sen susayınca karşına deniz suyu çıksa gene içersin.
6: George, ben çok yoruldum. Artık adım atacak halim kalmadı.
7: Ben de yoruldum. Oli şoför bizi resmen kazıkladı. Çiftlik 2 adım yer dedi, oysa 4 millik mesafedeymiş.
6: George, kızmazsan bir şey soracağım.
7: Sor.
6: Biz şimdi nereye gidiyoruz George?
7: Demek yine unuttun ha? Kaç defa söyleyeceğim sana?
6: Unuttum George. Çok çalıştım ama iki gözüm çıksın ki yine unuttum.
7: Tamam tamam kes. Bir daha söyleyeceğim. Zaten başka bir işim yok ki. Ben oturup bir bir anlatacağım sana. Sonra sen unutacaksın. Ben tekrar anlatacağım.
6: Üzgünüm George. Çok gayret ettim ama olmadı işte. Unuttum. Ama bak tavşanları unutmadım George. Hep aklımda.
7: Bırak tavşanları şimdi. Zaten aklında başka bir şey tutamıyorsun ki. Varsa yoksa tavşanlar. Dinle şimdi. Ama bu sefer unutmamaya çalış. Çalış ki başımız yine derde girmesin.
6: Anlat George.
7: Howard Street'te kaldırım kenarına oturmuş kara tahtaya bakıyordun. Hatırladın mı?
6: Tabii aklıma geldi George.
7: Ama ne yaptıktı sonra unuttum orasını.
8: Murray ve Reddy'lerin yazıhanesine gittiğimizi, bize orada iş kartlarıyla otobüs biletleri verdiklerini hatırlasana.
6: Tabii George, tabii hatırladım şimdi.
7: Ama George, benim kartım yok, bulamıyorum, kaybettim galiba.
8: Ne zaman aldın ki kaybedeceksin? İşte ikisi de bende, burada.
6: Sende mi?
8: Bende tabii. İş kartlarını sana emanet eder miyim?
6: ben de cebime koydum, sağmıştım.
8: Dur bakayım. Ne var cebinde senin?
7: Benim cebimde bir şey yok George. Cebimde hiçbir şey yok.
8: Bana yalan söyleme Lenny. Cebinde bir şey var senin.
6: Yok George, inan yok. İnan ki cebimde hiçbir şey yok.
8: Lenny, o cebindeki neyse çabuk çıkart onu ortaya.
6: Bir şey yok. Yani fare var.
8: Ne? Fare mi dedin?
6: Fare George. Ama inan ben öldürmedim o fareyi George. Yerde buldum. Ölü buldum onu.
8: Ver onu bana.
6: Ama George.
8: Ver diyorum sana.
6: Alma George, ne olur alma onu.
8: Sersem, ver o fareyi diyorum.
6: Peki George. Ah.
8: Ne yapıyordun bu ölmüş fareyle?
6: Hiç. Yolda giderken baş parmağımla okşuyordum sadece.
8: Kaçıksın sen Lenny. Suya atayım da bir daha bulama. Vazgeç böyle huylarından Lenny.
6: Peki George.
8: Söyle bakalım, nereye gideceğimizi hatırlıyor musun?
7: Unuttum George.
8: Unuttun mu? Dinle budala. Bir çiftlikte çalışacağız. Şimdi geldiğimiz çiftlik gibi. Hani kuzeyde bir çiftlikte çalışmıştık ya.
7: Kuzeyde mi?
8: Evet, Witte.
7: Evet, hatırladım, Witte.
8: Şimdi gittiğimiz çiftlik bir mil kadar ileride. Oraya gidip patronu göreceğiz. Şimdi dinle beni. Ona iş kartlarımızı vereceğiz. Ama sen tek kelime söylemeyeceksin. Hiç ağzını açmayacaksın. Anlaşıldı mı? Eğer ne kadar saf olduğunu fark ederlerse almazlar bizi işe. Tamam mı?
7: Tamam George. Ben saf olduğum için hiç konuşmayacağım, değil mi?
8: Aferin. Şimdi söyle bakalım, patronun yanına gittiğimiz zaman ne yapacaksın?
7: Ben şey yapacağım. Tamam, hatırladım. Ben hiçbir şey söylemeyeceğim George. Hiç ağzımı açmayacağım.
8: İyi. İlerleme var sende. Unutmamak için devamlı tekrarla.
7: Bir şey söylemeyeceğim.
8: Bu kadar yeter. En önemlisi Lenny, Witte'deki çiftlikte yaptığın gibi kötü işler yapmamaya da çalışacaksın. Anlaşıldı mı?
7: Witte'de ne yaptım ki ben George?
8: Onu da mı unuttun? Madem hatırlamıyorsun, ben de hatırlatmayacağım sana. Bakarsın, tekrarlarsın filan.
6: George, bizi Witte'deki çiftlikten kovmuşlardı değil mi?
8: Ne kovulması? Unuttun mu? Biz kaçtık. O kadar aradılar, bulamadılar.
6: Tabii, bak bunu unutmadım George.
8: Ne baş belası adamsın sen, biliyor musun? Sen peşimde olmasan ne rahat ederdim ya. Gül gibi geçinir giderdim. Kim bilir? Belki evlenirdim de.
7: George, biz bir çiftliğe çalışmaya gidiyoruz değil mi?
8: Şükürler olsun bunu anlayabildim bari. Bu gece burada uyuyacağız.
7: Neden George? Burada yatacağımıza çiftliğe gidip yemek de yiyebiliriz.
8: Kapa çeneni. Sana hesap verecek değilim.
7: Burası hoşuma gidiyor.
8: Çalışmaya yarın gideriz. Arpa çuvallarını sırtladığımızda anamızdan emdiğimiz süt burnumuzdan gelecek nasıl olsa.
7: İyi ama George, yemek yemeyecek miyiz?
8: Yiyeceğiz tabii. Sen git biraz çalı çırpı topla da ateş yakalım. Yanımda biraz fasulye var.
7: George, ben fasulyeyi salçalı severim.
8: Nereden bulayım ben salçayı? Yok işte. Hadi git çalı çırpı topla. Sallanma. Neredeyse ortalık kararacak.
6: Tamam peki George. Kızma.
8: Aman Allah'ım. Ne yapacağım ben bu aptalla böyle? Gerçekten de Lenny'siz daha mı mutlu olurum? Aklı fikri ya farelerde ya tavşanlarda. Söylenen hiçbir şeyi aklında tutamıyor.
6: Tamam George. İşte bak, çalı çırpıları getirdim.

0: Dur bakayım. Nedir o avucunda sakladığın?
1: Hiçbir şey. George.
0: Ver o fareyi bana.
1: Ne faresi? George fare mağara yok mu?
0: Ver onu bana. Yutturmaya kalkma. Veriyor musun o fareyi yoksa dağıtayım mı suratına?
1: Neyi vereyim George?
0: Neyi istediğimi bal gibi biliyorsun. O fareyi istiyorum Lenny.
1: Peki. Niye bırakmıyorsun sanki? Kimsenin malı değil ki. Kimseden çalmadım ben bu fareyi. Yolun kenarında ölü olarak buldum. Hem fena bir şey yapmıyordum ki George. Okşuyordum sadece.
0: Kaçık mısın sen? Ölü bir fare okşanır mı? Şuna bak. Koca adam oturmuş çocuk gibi ağlıyor. Utan, utan. Hadi. Bırak zırlamayı da gel ısın biraz. Yemek de hazır. Hadi. Gel fasulyeni ye.
1: Ama ben fasulyeyi salçalı severim George.
0: Salçamız yok. Zaten hep olmayan şeyleri istersin. Ha, bir yalnız olsaydım ne rahat yaşardım. Bir iş bulup çalışırdım. Hiçbir belada gelmezdi başıma. Ay sonunda 50 dolarımı alıp şehirde keyfimce yaşardım. Ya şimdi ne yapıyorum? Seni peşimden sürüklüyorum. Her gittiğim yere seni de götürüyorum. Adam olasın diye. Ama sen ne yapıyorsun? Beni de işimden gücümden ediyorsun. Safça davranıyorsun. Pirincin taşını da ben ayıklıyorum.
1: Ama George.
0: Aması maması yok. Senin yüzünden gelmedik kalmadı başıma.
1: Ne yaptım ki ben George?
0: Bir de utanmadan ne yaptım diye soruyorsun. Daha ne yapacaksın? Unuttun mu çiftlikteki yaptıklarını?
1: Ama George, ben sadece elbisesine dokunmak istemiştim o çocuğun. Fare gibi okşamak istiyordum onu.
0: İyi de o çocuk senin sadece elbisesine dokunmak isteyeceğini nereden bilsin? Korkup irkildi, kopardı yaygarayı. Sonra da bütün bir çiftlik halkı peşimize düştü. Eğer karanlıktan istifade edip kaçmamış olsaydık... ...şimdi linç etmişlerdi bizi, linç!
1: George.
0: Ne var?
1: Şaka yaptım George. Salça filan istemiyorum. Hem biliyor musun... ...ben salçayı zaten sevmem.
0: Olsaydı zaten verirdim sana.
1: Yemezdim George. Hepsini sana bırakırdım. Fasulyene bolca dökerdim. Ben elimi bile sürmezdim.
0: Başımda sen olmasan ne eğlenirdim. Düşündükçe aklıma oynatacağım geliyor. Senin yüzünden bir dakika bile rahatım yok.
1: George, istersen ben gideyim. Seni yalnız bırakayım.
0: Nereye gidebilirsin ki?
1: Giderim işte. Şu karşıki dağlara çıkarım. Bir mağara bulur orada yatıp kalkarım.
0: Ne, öyle mi? Peki ne yiyip içeceksin?
1: Bir şeyler bulurum George. Salça gibi güzel şeyler arama. Açıkta yatarım. Kimse de bir fenalık yapmaz bana. Eğer bir fare bulursam yanımda taşıyabilirim onu. Kimse gelip elimden alamaz.
0: Şimdi ben sana kötü mü davranıyorum? Bunu mu demek istiyorsun sen?
1: Hayır, sadece benden usandınsa gidip dağlarda yaşayabileceğimi söylüyorum George. Ne zaman istersen o zaman giderim.
0: Yok yok. Öyle demek istemedim. Yani şaka yaptım Deni. Yanımda kalmanı istiyorum. Yalnız farelerle arkadaşlık yapmanı istemiyorum. En bak aklıma ne geldi. İlk fırsatta sana bir köpek yavrusu alacağım Deni. Onu öldürmezsin belki. Hem fareden de iyidir. İstediğin kadar okşayabilirsin.
1: Eğer beni istemiyorsan açık açık söyle George. Şu dağlar var ya, giderim. Tek başıma yaşarım orada. Ayrıca kimse de farelerimi alamaz ben.
0: Yanımda kalmanı istiyorum dedim ya. Yalnız kalsan seni ayı sanıp vururlar be. Clara teyzen ölmüş olsa da senin böyle tek başına dolaşmandan hoşlanmazdı biliyorsun.
1: Anlatsana George. Hadi anlatsın her zamanki gibi.
0: Neyi anlatayım?
1: Tavşanları George, tavşanları.
0: Tavşanları mı? Yine mi?
1: Hadi George, anlat ne olursun.
0: Çok hoşuna gidiyor ha. Pekala, anlatacağım. Sonra da oturur yemeğimizi yeriz. Bizim gibi çiftliklerde çalışan insanlar dünyada yapayalnızdırlar. Ne dostları vardır ne de yurtları. Bir çiftliğe giderler, orada 5-10 para biriktirir, sonra şehre inip hepsini harcarlar. Para biter bitmez bu kez bir başka çiftliğe çalışmaya giderler. Yarın diye bir şeyleri de yoktur.
1: Orasını anladım. Bizi de anlat George. Biz nasıl insanlarız?
0: Bize gelince iş değişir tabii.

0: mal sahipleri gibi yaşayacağız değil mi George?
1: Ama tavşanları unuttun George. Tavşanlarımız da olacak değil mi?
0: Söyle hadi. Kafesteki tavşanları da söyle George. Kışın nasıl yağmur yağacak? Sonra sobamızı söyle. Ya sütün üstündeki kaymak öyle kalın olacak ki bıçakla keseceğiz değil mi George? Hadi anlat. Anlat hadi ne olur George.
2: Neden kendini anlatmıyorsun? Hepsini biliyorsun işte.
0: Ya sen anlat. Senin anlatman bir başka oluyor George. Hadi söyle tavşanlara nasıl bakacağım ben ha?
2: Büyük bir sebze bahçemiz olacak. Tavşanlar içinde bir kümes. Kışın yağmur yağdığı zaman boş ver işe diyeceğiz. Sonra bir güzel oturup dam üstündeki yağmurun çıtırtısını dinleyeceğiz seninle. Bu kadar yeter. Şimdi sıra yemeklerde. Hadi yemeğe başla artık. Lenny. Yarın patron sana soru sorunca ne diyeceksin?
3: Ne diyeceğim? Ha, bir şey demeyeceğim George.
2: Aferin. Mükemmel Lenny. Bazen akıllı olabiliyorsun. Çiftliğimiz olduğunda tavşanların bakımını sana bırakacağım. Hele böyle söylenenleri hatırlarsan hep...
3: Hatırlarım George.
2: Bir şey daha Lenny. Geçen seferki gibi başını yine belaya sokacak olursan... ...hemen koşup buraya gelir... ...bu çalıların içine saklanırsın. Tamam mı?
3: Olur George. Çalıların içine saklanırım.
2: Ben gelip seni buluncaya kadar çalıların arasında saklanırsın hep. Hı-hı. Bunu aklında tutabilir misin?
3: Tutarım George. Sen gelene kadar çalıların arasında saklanırım.
2: Hadi yatalım artık. Yarın sabah erken kalkıp çiftliğe gideceğiz.
3: George.
2: Ne var?
3: Şu tavşanları biraz daha anlatsa George.
2: Kes artık uyu hadi.

0: Çalışacağımız çiftlik burası mı George?
1: Evet burası. Dediklerimi sakın unutma. Hmm. Konuşmak yok. Hmm. Gel şu barakaya girelim.
2: Siz de kimsiniz?
1: Biz yeni işçileriz.
2: Ha, demek sizsiniz ha. Patron dün akşam bekliyordu sizi. Gelmediğinizi görünce küplere bindi. Şimdi siz ikiniz şu yataklarda yatabilirsiniz.
1: Evet. Sağ ol. Ne biçim adamdır sizin şu patron?
2: Yo, fena adam değildir doğrusu. Ama arada sırada damarı tutar. Ama iyi adamdır ha.
0: Sandy, kim bunlar?
2: Yeni işçiler efendim. Az önce geldiler.
0: İş kartlarınız yanınızda mı?
1: Yanımızda. Buyurun.
0: Evet. Adın ne senin?
1: George Milton.
0: Ya bu insan azmanının adı?
1: Lenny Small.
0: Siz ikiniz daha önce nerede çalıştınız bakayım?
1: Kuzeyde, Witt'te.
0: Ya sen? Sen nerede çalıştın?
1: O da aynı yerde çalıştı.
0: Arkadaşım pek konuşkan değil galiba.
1: Evet, değildir ama çalışmaya gelince üstüne yoktur efendim. Bir boğa kadar güçlü ve kuvvetlidir.
0: Evet, belli oluyor. Hey Lenny, adın Lenny'di değil mi? Ne iş gelir elinden?
3: Ben...
1: Ne iş verilirse yapar efendim. Katırları güder, tahıl çuvallarını taşır, çift sürer, her istenileni yapar.
0: İyi de neden bırakmıyorsun kendisi cevap verse ya?
1: Pek zeki değildir de. Ama işe gelince üstüne yoktur. Sırtına 200 kiloluk yük vurun bana mısın demez.
0: Bana baksana sen. Senin niyetin nedir anlayalım ha?
1: Anlayamadım.
0: Bu iri yarı adamın sırtından para mı kazanıyorsun sen? Gündeliğini elinden mi alıyor?
1: Ne münasebet. Demek onun sırtından para kazandığımı sandınız ha?
0: Bir insan başkasıyla bu kadar ilgilenirse bu işte bir iş var demektir.
1: O benim sadece akrabamdır. Ona göz kulak olacağıma söz vermiştim annesine. Küçükken beygirt etmişti kafasını.
0: Neyse. Arpa çuvallarını taşımak için fazla zeki olmaya gerek yok zaten. Ama seni sevmedim George. Gözü

0: hep senin üstünde olacak. Sakın bana madik atmaya kalkma. Önceki çiftlikten neden ayrıldınız peki?
1: İş bitmişti de.
0: Neydi yaptığınız iş?
1: Lahım kazıyorduk.
0: Neyse. Yemekten sonra arpa çekme işine gideceksiniz. Slim'in ekibiyle çalışacaksınız.
1: Slim mi?
0: Evet. İri yarı bir arabacı. Yemekte görürsünüz.
1: Fırtına gibi bir adam da.
2: George.
1: Ne var?
2: George, benim kafamı beygir tepme dedim.
1: Keşke tepmiş olsaydı.
2: Akrabam olduğunu söyledin George.
1: Yalan söyledim, ne olacak? İyi ki doğru değil. Yoksa utancımdan asardım kendimi. Hey sen, bizim konuştuklarımızı mı dinliyorsun yoksa?
3: Yok, neden dinleyeyim? Ben zaten buradayım.
1: Burada konuşulanları dinliyordun. Bak, ben her işe burnunu sokan adamlardan hoşlanmam bilesin.
3: Ne konuşursanız konuşun, bana ne?

0: ben geldim diyor.
1: Ne? Nasıl, köpek yavrusunu sevdin mi bari?
0: Sevdim diyor. Tam istediği gibi, beyazlı kahverengili.
1: Bir dakika, buraya gel bakayım.
0: Bir şey mi oldu George?
1: Köpeği buraya getirme demedim mi sana ha?
0: Ne köpeği George? Köpek mepek yok bende.
1: Ver o köpek yavrusunu Lenny. Hadi kafamı kızdırma.
0: Ama George, köpek bende değil ki.
1: Gömleğini çıkart. Hemen çabuk.
0: Ama George.
1: İstersen ben çıkartayım ha. Bu ne bu? Bu köpeği gömleğin içinde sakladığını anlamadın mı sanıyorsun?
0: Ver onu bana George.
1: Niyetin zavallı yavruyu öldürmek mi?
0: Ver onu bana George, yerine götüreceğim. Fena bir şey yapmak istemiyordum George. Sadece biraz okşamak istemiştim.
1: Al. Ama hemen yerine götür. Bir daha da oradan ayırma. Yoksa ölür hayvancık.
0: Tamam George, tamam. İşte götürüyorum annesinin yanına.
2: Vay be. Saf olduğunu anlamıştım. Ama bu kadar olacağını doğrusu pek tahmin etmemiştim. 5 yaşındaki çocuk gibi.
1: Çocuk kadar da saftır. Tek farkı kuvveti. Artık bu gece buraya geleceğini hiç sanmam. Köpeklerle birlikte ahırda uyur.
3: Herkese iyi akşamlar.
4: İyi akşamlar.
3: Neden nal atma oyununa gelmediniz? Yine burası berbat kokuyor. Ya sen de atsana şu köpeği buradan.
4: O kadar zamandan beri yanımdaki. Kokusunu bile fark edemiyorum onu.
3: Ama ben fark ediyorum. Burnumun direği kırıldı ya. Şu haline bak köpeğin. Ağzında diş diye bir şey kalmamış. Yürüyecek hali bile yok. Sen en iyisi bu hayvanı öldürsendi.
4: Ama kaç yıldır yanımda. Şu kadarcıktı ben onu aldığım zaman. Onunla uzun kış geceleri koyunların başına az beklemedik.
3: O eskiden de sendi. Şimdi kendisine bile faydası yok artık. Sığ kensesine bir kurşun olsun misin? Farkına bile varmaz hayvan.
4: Yani şimdi onu öldürmemi mi istiyorsun Carson? Yo. İmkansız bu.
3: Yaşamak azap veriyordur ona. Üstelik de çok pis kokuyor. İstersen senin yerine ben öldürebilirim onu.
4: Yokluğuna katlanabileceğimi hiç sanmıyorum. Minnacık da onu aldığım zaman.
3: İyi de şimdi bu hayvanı yaşatmak ona iyilik etmek değil ki. Bak ne diyeceğim. Slim'in köpeği yavruladı. Sana büyütmek için bir tanesini versin ha? Sen ne dersin Slim, verir misin?
2: Tabii. Eğer sen de isterse veririm.
4: Bilmem. Ama canı acır hayvanın. Hem ona bakmak benim için pek zahmetli olmuyor ki.
3: İnan bana Sandy, onu usulünce öldüreceğim. Hiçbir şey duymayacak. Tam ensesine bir kurşun sıkacağım. O da kurtulacak Sandy. Tabii biz de.
4: Bilmiyorum.
3: Razı olursan zavallı hayvanı çektiği azaptan hemen kurtarırım. Sanki yaşayacak da ne olacak? Yemek çiğneyemiyor, gözleri görmüyor. Hatta yürüyemiyor bile.
4: Dedim ya, bilmiyorum. Yarın olsun da düşünürüz.
3: Yarını neden bekleyeceğiz? Bu gece şimdi halledelim bu işi Sandy. İşte tabancam da yanımda. Hadi kararını ver.
4: Ne halin varsa gör. İşte köpek. Karyolanın ayağına bağlı. Ne istiyorsan yap. Al götür.
3: Tamam, mesele yok. Gel. Ya küçük küçük küçük. Gel.
2: Sandy.
4: Ne var?
2: Köpek yavrularından kaç tane istersin?
5: Bay Slim.
2: Crocs, sen misin? Ne var söyle.
5: Katırınızın tırnakları için katran kan yapmamı söylemiştiniz. Hazır efendim.
2: Tamam. Geliyorum Crocs.
5: Bir de hani şu yeni gelen iri yarı adam var ya. Ahırda köpeklerinizi elleyip duruyor Bay Slim.
2: Fark etmez. Bırak ellesin. Bir zararı dokunmaz. Zaten onlardan birini ona verdim bile. Hadi katırların başına gidelim Crocs.
1: Sandy, neden susuyorsun? Köpeğinin ölümüne mi üzüldün yoksa?
4: Ben o köpeğe çok küçük yaştan beri bakıyordum George. O benim her şeyimdi. Biliyor musun, benim ailem yok. O köpek vardı sadece. Söyle, sen olsan üzülmez misin?
0: Ben geldim George.
1: Gel bakalım. Köpek yavrusunu öldürmedin değil mi?
0: Hayır, öldürmedim George. Onu sadece okşadım.
1: Ahırda Selim'i gördün mü?
0: Gördüm. Bana hayvanları o kadar çok okşamamamı söyledi. Okşarken yavruyu öldürebileceğimi söyledi George. Ama ben köpeğime bir şey yapmadım ki George.
1: Tamam, sakin ol. Biliyorum senin bir kötülük yapmayacağını.
0: George.
1: Ne var?
0: George, içinde mal sahipleri gibi oturacağımız o küçük çiftliği, sonra benim sahip olacağım tavşanları Allah sana.
1: Yine mi?
0: George, o küçük çiftliğe ne zaman sahip olabileceğiz?
1: Bilmiyorum. Ama önce para tutmamız lazım. Ucuza kapatabileceğimiz küçük bir çiftlik biliyorum. Ama bedava vermezler adamı.
0: Allah sen orayı George.
1: Kaç kere anlatacağım? Daha dün anlattım sana.
0: Olsun. Yine anlat George. Hadi George, sen anlatınca bir başka oluyor.
1: 5 dönümlük bir toprağı var. Küçük bir de yel değirmeni. Ayrıca kümesi, küçük bir ahırı, meyve bahçesi, kiraz, elma, kayısı ağaçları, ceviz ağaçları var. Sonra koyun besleme yeri de var.
0: Ya tavşanlar George, tavşanlar.
1: Şimdilik tavşan yok ama kolayca 1-2 tavşan kümesi yaparım ben oraya. Sen de tavşanları yoncayla beslersin.
0: Hem de nasıl beslerim be George?
1: Bahçede bir sürü sebzemiz olur. Canımız süt isterse içeriz. Yumurta kırar yeriz. Yahut da süt sağarız. Orada yaşayacağız. Bizim evimiz olacak orası.
0: Mal sahipleri gibi değil mi George?
1: Durmadan dolaşmaya ve Japon aşçıların elinden yemek yemeye ihtiyacımız kalmayacak. Kendi malımız olan bir evde yatıp kalkacağız. Koğuşlarda pis kokular arasında yatmayacağız.
0: Tavşanlarımız da olacak değil mi George? Onlara ben bakacağım, öyle değil mi ben? Hadi Allah George, tavşanlara nasıl bakacağımı anlat.
1: Bir çuval alıp yonca tarlasına gideceksin. Orada çuvalı doldurup tavşanların kümesine gireceksin.
0: Tavşanlar da çıtır çıtır yiyecekler yoncayı değil mi George? Ben onlara nasıl yonca yediklerini gördüm.
1: Aşağı yukarı her 6 haftada bir yavrulayanlar olur. Böylece yemek veya satmak için bir sürü tavşan üreteceğiz. Sonra birkaç güvercin besleriz. Değirmenin çevresinde uçuşurlar. En önemlisi, bütün bunlar bizim malımız olacak Lenny. Kimse başımız derde girdi diye bizi kapı dışarı edemeyecek. Tam aksine biri bizim hoşumuza gitmedi mi biz çek arabanı diyeceğiz.
4: George, böyle bir yer biliyor musun?
1: Farz et ki biliyorum, sana ne?
4: Kızma George, kötü bir niyetle sormadım. Sadece merak ettim.
1: Neyini merak ettin?
4: Böyle bir yere ne kadar istiyorlar?
1: En az $600 isterler. İçinde oturanları tanıyorum. Yaşlı bir karı koca. Kadın hasta. Ameliyat parasına ihtiyaçları var. Peki sana ne bundan? Neden işimize burnunu sokuyorsun?
4: Tek elimle bir işe yaramıyorum burada. Elimi burada bu çiftlikte kaybettim. Karşılığında $250 verdiler bana. Üstüne bir $50 da ben koydum. Bugüne bugün bankada $300 param var. Ay sonunda bir $50 daha koyarım. Yani diyeceğim şu: eğer beni de yanınıza alırsanız çiftlik için gerekli olan paranın $350 verebilirim size. Ha? Ne dersiniz?
1: Düşünmemiz lazım. Biz bugüne kadar bu işi hep 2 kişi yapmayı düşünmüştük.
4: Tamam, benim de bir ayağım çukurda zaten. Bir vasiyetname hazırlar. Kimim kimsem olmadığı için çiftlikteki hissemi de size bırakırım.
1: Dedim ya sendi. Düşünmemiz gerek.
4: Peki sizin hiç paranız var mı?
1: Ne gezer. Bizim bütün paramız $10 şimdilik. Ama Lenny ile ben hiç masraf etmeden bir ay çalışacak olursak $100 olur. Eder $450. Bu parayla işi yoluna koyabiliriz. Lenny ile sen orasıyla meşgul olursunuz. Ben de kalan borcumuzu ödemek için bir iş bulurum.
4: Olur tabii. Çok yaşlandım çocuklar. İş yapamaz haldeyim. Her an için kovabilirler beni. Gördünüz işte. Yaşlandı diye köpüğümü bir kurşunla öldürdüler.
1: Öyleyse oldu bu iş. Oh. Önümüzdeki ay buradan ayrılır, gider o çiftliği alırız. Yavaş geliyorlar. Aman çiftlik alacağımızdan kimseye söz etmeyin çocuklar. Ağzınızdan kaçırmayın.
0: Ben söylemem George.
1: Ya, bu
2: Ne diye kızıyorsun Selim? Kötü bir şey söylemedim ki.
6: Daha ne diyeceksin? İkide bir bana sorup durma.
2: Bak Carson'ın ahır tarafına gittiğini söylediler. Sen de oradaymışsın.
6: Ben de oradaysam ne olacak yani? Bir ara geldi. O da seni arıyormuş. Baktı gitti işte.
2: Bir türlü bulamıyorum. Hey sen insan azmanı. Ne sırıtıp duruyorsun ha? Yüzümde sinema mı oynuyor?
0: Ben...
2: Hey ağır ol bakalım. Sen karışma. Neden gülüyorsun öyle pis pis? Söyle bakalım insan azmanı.
0: George ben kimseye gülmedim ki.
2: Gel buraya gel. Kalk ayağa hadi. Kalk. Senin gibi delileri kendime güldürecek adam mıyım ben ha?
5: Dur bir dakika Curly.
0: Ben size gülmedim bayım.
2: Güldün işte. Ama... Şimdi gösteririm ben sana gülü. Al bakalım.
0: Vurdu bana George. Vurdu bana.
2: Seni
0: şöyle ona dokunmasın bana.
2: Alamayacak gerizekalı.
0: George.
2: Al bakalım.
0: Dokunmasın. Karnım. George vuruyor bana.
6: Dur Valeri. Sen de ona vur. Hadi.
0: Söyle bıraksın beni George.
2: Değil George. Seni hiç kimse kurtaramayacak elimden yabani. Al bakalım. Hayır. Hayır. Bırak elimi diyorum sana. Bırak elimi bırak.
6: George. George söyle şuna körünün elini bıraksın. Mengene gibi yapışmış. Bak sana bosman oldu.
0: Bırak. Bırak. Dayanamıyorum. Bırak.
6: Bırak onu. Bırak.
0: Bırakayım.
6: Bırak be adam. Elini kopartacaksın.
0: Tamam George tamam. Bıraktım işte.
6: Curly bayılmış. Olacak şey değil. Curly'nin sağ eli haşat olmuş paramparça. Hemen bir doktora götürmek gerek onu.
0: Ben bir şey yapmadım George. Onun canını yakmak istemedim biliyorsun. O benim...
6: Tamam Lenny tamam tamam. Senin bir suçun yok. Ne zamandır kaşınıp duruyordu zaten. Belasını buldu işte. Ama herifte de el namına bir şey bırakmamışsın ha.
1: Bütün bu olanlardan sonra yine bize yol göründü. Şimdi işin yoksa gene iş ara dur.
6: Tamam.
1: Ne oldu bana?
6: Bizimki ayıldı. Hey Curly. Beni duyuyor musun?
1: Ha? Evet evet duyuyorum.
6: Bak dinle. Galiba sen elini bir mengeneye kaptırdın. Başına gelenleri kimseye söylemezsen... ...biz de bir şey söylemeyiz. Evet. Ama olanları anlatırsan... ...ve bu oğlanı kovdurmaya kalkarsan... ...nasıl dayak yediğini herkese anlatırız.
1: Tamam. Tamam Selim tamam. Tamam.
6: Hadi.
1: Kimseye bir şey söylemem Selim.
6: Hadi. Araba kapının önünde bekliyor. Götürelim şunu doktora. Yardım edin.
0: George.
1: Ne var?
0: George. Tavşanlara bakacak mıyım yine?
1: Tabii. Sen bir şey yapmadın ki.
0: Kötü bir maksadım yoktu George biliyorsun.
1: Tamam anladık.

0: Ölmenin sırası mıydı köpek? Şimdi George seni böyle ölmüş görürse neler demez ki bana? Fare kadar küçük de değilsin. Seni fazla da hoplatmamıştım üstelik. Senin öldüğünü bir öğrenirse George artık tavşanlara bakmama da izin vermez. Ne yapsam bu ölü köpeği şimdi? Çalıların arasına mı saklasam acaba? George'a onu ölü bulduğumu söyle. Tutmaz. George her zaman her şeyi bilir. Ne diyor ölüyorsun sen ki? Fare kadar minnacık da değilsin ki. Artık tavşanlara bakamayacağım ben. George onlara bakmama izin vermeyecek.
1: Merhaba. Kimse yok mu burada?
0: Kadın. Kadın bu. Ama köpeğin ölüsünü görmesin. Gider George'a söyler. Şuraya zamanların altına saklayayım.
1: Ah, sen misin iri oğlan? Ne yapıyorsun orada öyle?
0: George senin yanında durmamı istemiyor.
1: Ne yapıp yapmayacağını hep George mu söyler sana?
0: Seninle konuşursam tavşanlara baktırmayacak bana.
1: O George esas Curly'den korkuyor. Ama şimdi Curly'nin kolu sargıda. Onun kolunu sen o hale getirdin değil mi? Mengene'ye sıkıştırdı falan haberleri yalan hep.
0: Abi, ben bir şey yapmadım. George gördü. Önce o vurdu bana.
1: Biliyordum zaten. Eğer Curly sana bir daha sataşacak olursa bu sefer öteki kolunu da kırarsın.
0: Ben seninle konuşamam. George görürse çok kızar.
1: Yalnızlık canıma tak et. Bak sen arkadaşın var konuşabiliyorsun. Ben kimseyle konuşamıyorum. Curly aksi adamın teki. Kendisi konuşmaz, ben birisiyle konuşmaya kalksam da küplere biner.
0: Ya, George dedi ki eğer seninle konuşursam başım belaya girermiş.
1: Az önce ben geldiğimde o samanların altına ne saklıyordun bakayım?
0: Ben köpeğim, yavru köpeğimi sakladım oraya. Görmek ister misin? Bak ne kadar minnacık değil mi?
1: Ama ölmüş bu hayvan. Görmüyor musun? Ölmüş.
0: Öyle küçüktü ki. Beraber oynuyorduk. Beni yalancıktan ısıracak oldum. Ben de onu yalancıktan döveyim dedim. Ölüverdi işte.
1: Üzülme canım. Alt tarafı köpek yavrusu işte. Bir başka yavru bulursun.
0: Benim üzüldüğüm ölen köpek değil. George duyarsa çok kızar. Sonra da tavşanlara bakmama izin vermez.
1: George neden tavşanlara bakmana izin vermeyecek?
0: Çünkü bir daha kötülük edersem tavşanlara bakmak yok demişti bana.
1: Boş ver George'u.
0: Git buradan. Git. George beni seninle konuşurken görürse çok kızar sonra.
1: Ya ama benden niçin bu kadar çok korkuyorsunuz? Ben kime ne kötülük yaptım ki?
0: George diyor ki o kadın başımızı belaya sokar diyor.
1: George, yerin dibine batsın senin George'un. Şu halime bak. Kötü bir çiftlikte 3-5 yabaninin arasında gençliğimi harcıyorum. Oysa şehirde kalsaydım ünlü bir kişi olabilirdim. Bak, ben Salinas'ta oturuyordum. O zaman bekardım. Bir gün kasabaya gezici bir tiyatro kumpanyası gelmişti. Oradaki aktör bana istersem onlarla birlikte gelebileceğimi, hatta sahneye çıkabileceğimi söylemişti. Ben gitmeyi çok istedim ama annem izin vermemişti. Eğer gitmiş olsaydım şimdi çok ünlü biri olmuştum.
0: Biz de küçük bir çiftlik alacağız. Tavşanlarımız olacak biliyor musun?
1: Bir başka seferde bir sinemacıyla tanışmıştım. Adam beni sinema artisti yapacağını söylemişti. Ama yine annem izin vermedi. Ben de bunun üzerine Curly ile evlendim işte. Hey, sen beni dinliyor musun?
0: Ben mi? Tabii dinliyorum.
1: Bugüne kadar bunu hiç kimseye anlatmadım biliyor musun? İyi biri değil o.
0: Gidip şu köpeği dışarı atsam iyi olacak. George belki farkında olmaz. O zaman tavşanlara bakmama kimse engel olmaz.
1: Aptal. Sen tavşanlardan başka bir şey düşünmez misin hiç?
0: Küçük bir çiftliğimiz olacak. Bir evimiz, bir bahçemiz olacak. Bir de yonca tarlamız. Yoncayı tavşanlar için yetiştireceğiz. Yonca büyüyünce onları tavşanlara, ben kendi ellerimle yedireceğim.
1: Tavşanları neden bu kadar seviyorsun?
0: Tavşanlar güzel şeyleri okşamak hoşuma gidiyor benim. Tavşanların tüyleri de hoşuma gidiyor. Ben bazen fareleri bile okşarım. Ama okşanacak başka bir şey bulamadığım zaman tabii.
1: Sen kaçıksın galiba.
0: Diyor, ben kaçık değilim. George bana sen kaçık değilsin diyor. Ben sadece güzel ve yumuşak şeyleri okşamayı seviyorum.
1: Onu herkes sever. Ben de ipeğe ve kadifeye dokunmaya bayılırım. Sen kadifeye dokunmaktan hoşlanır mısın?
0: Tabii. Bir zamanlar yanımda bir kadife parçası taşırdım. Clara teyzem bir kadife parçası vermiş duvara.
1: Sen bal gibi kaçıksın. Ama iyi ve uslu bir çocuksun. Bak, benim saçlarım da yumuşacıktır. Kadife gibi. Bak.
0: Doğruymuş. Kadife gibi.
1: Canımı acıtıyorsun, bırak
0: beni. Kadife gibi, fareler gibi, tavşanlar gibi.
1: Bırak. Bırak diyorum.
0: Bağırma.
1: Bırak.
0: Yapma.
1: İmdat.
0: George duyacak.
1: Bırak.
0: Yapma, bağırma dedim. George gelip görürse yine kötülük yaptım diyecek bana.
1: Bırak.
0: Sonra da tavşanlara bakmama izin vermeyecek. Kapat çeneni be. George'un dediği gibi başımı belaya sokacaksın. İşte bıraktım saçlarını. Tamam, senin olsun. Niyetim sana fenalık yapmak değil. Git hadi. Git. Git buradan. Hadi. Yatıp durma. Git buradan. Olamaz. Bu da ölmüş. Ölmüş. Köpek yavrusu gibi. Yine kötü bir şey yaptım işte. Yapmayacaktım bunu. George görürse çok kızacak bana. Bana demişti ki... George demişti ki... Ne demişti bana? Hatırladım. Kötü bir şey yaparsan kaç. Kaç. O çalıların oraya saklan. Ben gelir seni orada bulurum demişti. Tamam, hemen gitmeliyim buradan.
2: Bu sefer sabende göreceksin, bütün zararımı çıkaracağım.
3: Nasıl olsa beceremeyeceksin.
4: Hey sen de. Lenny'e baksana. Ne yapıyor o harda saatlerde? Al getir de yemeğe gidelim. Karnım çok acıktı.
5: Şimdi bulurum onu George. Gene ahırda köpeklerle oynaşıyordur. Hey Lenny. Lenny neredesin? Lenny, beni duymuyor musun? Neredesin? Hemen dışarı gelsin diyor George. Yemek yiyeceğiz diyor.
6: Bu da ne? Aman Allah'ım. Bu bir kadın.
7: Ne?
6: Curly'nin karısı hem de.
5: Vay canına, ölmüş. Şuna bak, boynu kırılmış. Kim öldürmüş olabilir kadını? En iyisi George'u çağırmak. Hey George! George, çabuk buraya gel.
8: Hayrola, sende ne var, ne oldu?
4: Rengin kül gibi olmuş.
5: George Curly'nin karısı içeride. Öldürülmüş. Biri boynunu kırmış.
4: Aman Allah'ım. Peki ya Lenny? O nerede? İçeride değil mi?
5: Hayır. Her tarafı aradım, bulamadım. Sonra bir de...
4: Ne oldu?
5: Kadının yanında Slim'in Lenny'ye verdiği köpek duruyordu. O da ölmüş.
4: Allah'ım. Anlamıştım. Lenny bu. Kadını öldüren Lenny.
5: Ne yapacağız şimdi George?
4: Bilmiyorum Sandy. Ama ötekilere söylememiz lazım. Lenny'yi bulup hapse attırmalıyız. Zavallı budala yoksa açlıktan ölür.

0: Sen körlüğü bilmezsin George. Eğer Lenny'yi yakalarsa linç ettirir onu. Öldürtür oğlanı. George, o küçük çiftliği ikimiz alamaz mıyız ha? Ne dersin?
1: O çiftliğe hiçbir zaman sahip olamayacağımızı biliyordum zaten. Düşünmesi, hayal etmesi bile güzeldi.
0: Peki sen ne yapacaksın George?
1: Ay sonuna kadar çalışacağım. $50 alacağım. Sonra bir güzel harcayacağım. Sonra gelip bir ay daha çalışacağım. Bir 50 kağıt daha kazanacağım.
0: Zavallı Lenny. Aptaldım aptaldı ama iyi oğlandı.
1: Lenny bu işi kötülüğünden yapmamıştır. Sandy, gidip öbürlerine haber verelim. Sonra da Lenny'yi bulup onu buraya getirelim. Belki kötü davranmazlar ona. Hadi git Curly'ye, Slim'e, herkese haber ver.
0: Peki George.

0: Temizleyeceğim onu. Kendi ellerimle öldüreceğim o gerizekalıyı. Hadi gelin çocuklar, gelin.
1: Bekleyin, tabancamı alayım.
0: Çabuk!
2: Hadi çocuklar, silahlarını da al, hadi.
3: George, Danny yaptı bu işi değil mi? Kadının boynu kırılmış. Bunu oğlandan başkası yapamaz.
4: Öyle olmalı.
3: Yakalamak lazım onu. Nereye gitmiştir dersin?
4: Güney'e gitmiş olabilir. Slim, Lenny'yi yakalayıp hapse attıramaz mıyız? Onun bu işi kötü bir maksatla yaptığını sanmıyorum.
3: Haklı olabilirsin George. Ama onu canlı yakalayacağımızı hiç sanmıyorum. Körlü öfke içinde. Ayrıca iyi de nişancıdır. Zaten elini sakatladı diye Lenny'ye kin duyuyordu, biliyorsun.
0: Hadi gidiyoruz. Herkes beni takip etsin. Hey, hey George, sen bizimle geliyor musun?
4: Geliyorum Bay Curly.
0: Hadi!

0: İşte çalılara geldim. George da birazdan gelir. Ama George gelince azarlayacak beni. Söylenip duracak. Tavşanlara bakmayacağım diyecek. Ne yapayım? Kızarsa kızsın. Ben de alır başımı şu karşıki dağlara giderim işte. Ama George benim yalnız başıma gitmeme izin vermez. Kızar mızar ama çok iyi bir insandır. George haklı. O kadınla konuşma. Başımız belaya girer demişti bana. Ama kabahat benim değil ki. O kendisi geldi. Saçlarım kadife gibi dedi. Bundan sonra çiftlik de almaz artık. Tavşanları, fareleri de elletmez bana George.
1: Larry!
0: George! George! George! Beni yalnız bırakmayacaksın değil mi George? Bırakmayacaksın beni ha?
2: Hayır, bırakmayacağım diye.
0: Biliyordum, biliyordum beni bırakmayacağını George. George, kızmayacaksın, bağırmayacaksın bana.
2: Hayır.
0: Bak George, eğer gitmemi istersen giderim. Bak şu karşıdaki dağlar var ya, işte oraya giderim istersen.
2: Hayır, benimle kalmanı istiyorum beni.
0: O halde anlat George. Her zamanki gibi anlat abi.
2: Neyi anlatayım beni?
0: Bizimle ötekiler arasındaki farkı anlat George.
2: Bizim gibi adamların kimi kimsesi yoktur Lenny. Biraz para biriktirir, sonra hepsini birden harcarlar.
0: Ama biz onlar gibi değiliz. Çünkü hadi sen söyle George.
2: Çünkü benim için sen, senin içinde ben varım da onda. Lenny, bana sırtını dön.
0: Olur George. Hadi anlat ama George.
2: Küçük bir çiftliğimiz olacak.

0: Belki koyunlarımız, tavuklarımız da olacak. Bir de yonca tarlamız olacak.
1: Tavşanlar için, öyle değil mi George?
0: Ha? Evet, tavşanlar için.
1: Ama tavşanlara ben bakacağım George.
0: Evet, sen bakacaksın.
1: Tıpkı mal sahipleri gibi yaşayacağız orada. Hadi anlat George, anlat. Sanki o çiftlikteymişim gibi hissediyorum kendimi. O kadar mutlu oluyorum ki.
0: Yağmur yağdığı, fırtına çıktığı zaman odamızda oturup camdan dışarıyı seyredeceğiz. Yağmurun çatıya vuran sesini dinleyeceğiz seninle. Bizi itip kakan kimse olmayacak. Kendi işimizin sahibi olacağız. Ne kazanırsak onu yiyeceğiz. Ben hastalandığımda sen, sen hastalandığında da ben sana bakacağım. Orada, o çiftlik evinde çok mutlu olacağız Lenny. Oh! Lenny! Affet beni Lenny. Seni onlara teslim edemezdim, sevgili arkadaşım.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25. Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
0: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
4: www.radyohedef.com.
3: Tıklayın.
5: Zorunlu yayın.
6: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
5: Zorunlu yayın.
0: Radyo Hedef.

0: en güzel mısra, en güzel ses, en güzel ahenk ve sadece en güzel. Her şeyin en güzeli için sizleri her çarşamba saat 21'den itibaren gönül frekansınız Radyo Hedef'te Vakti Muhabbet'e bekliyoruz.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Bizler bu dünyada kalıcı değiliz. Kaldı ki başımıza gelen bu bela ve musibetler bizler için nimettir. Bir Müslüman da hastalık, hor görülme ve fakirlikten biri bulunursa

0: üzülmesin. Bilakis sevinsin.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Radyo Hedef.
6: Bazı şehirleri özlemek, tek gözlü bir odaya toplaşıp annenin yaptığı sıcak tarhana çorbasıyla ısınmayı özlemek gibidir. O şehirlerin sokakları annenin ellerine benzer. Ağrıdan çatlayacak gibi duran alnını okşar durur gecenin bir yarısında. Annelerin duası varsa şehirlerin de duası vardır, mırıldanıp durduğu. Bu baş ağrılarım beni öldürecek biliyor musun? Kalk Kudüs'e gidelim. Allah şehrine gidelim. Allah bizi gözetsin, korusun, kollasın Kudüs hatırına. Kalbimizin ağrısı, başımızın ağrısı, ruhumuzun ağrısı hafiflesin şehre yaklaştıkça. Kudüs tarih boyunca bütün peygamberlerin ayak bastığı mübarek belde. Kudüs bağrında Ömerleri, Selahaddinleri, Ahmet Yasinleri saklayan diriliş beldesi. Ve bugün Kudüs, Müslümanların yegane direniş beldesi. Senin olana sahip çıkman için önce onu tanıman gerek. Kalk Kudüs'ü tanıyalım. Kalk Mescid-i Aksa'yı anlatalım. Kalk Kudüs'e gidelim. Kalk Kudüs'e gidelim programı Handan Yıldız Bayrağ'ın sunumuyla her çarşamba saat 18'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
5: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
0: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com. Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
2: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
5: www.radyohedef.com.
4: Tıklayın.
6: Zorunlu yayın.
7: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
6: Zorunlu yayın.
0: Radyo Hedef.
8: Kainatın ve dünyanın hakikati Risale-i Nur'un aydınlığında İrfan Mektebi programında. İrfan Mektebi Abdullah Selim'in sunumuyla çarşamba hariç hafta içi her gün 10 ila 11 arası radyonuz Hedef'te.
0: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Rauf olmasan sen, kim üzerime titreyip şefkat eder? Kim yokluğumda hatırımı sorup beni var eyler? Kim sevdiklerimin sevinciyle bile beni sevindirir? Kim sevdiklerimi sevmem yüzünden bile beni sever? Sevdiklerini sevdirir, sevdiklerine sevdirir.
1: Allah. 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: İrfan Mektebi. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu kıymetli dinleyenler. Yeni bir İrfan Mektebi programında yine sizlerle birlikteyiz. Malumunuz 25. söze devam ediyoruz. Zeyillerine, eklerine ana bölümleri bitirmiştik. Risale-i Nur Külliyatı'ndan, Zülfikar Mecmuası'ndan Kur'an-ı Kerim'in mucizelik cihetlerinin anlatıldığı ve ispat edildiği gayet güzel ama uzun bir mevzu. Tevhidin iki bürhan-ı muazzamı ve Sure-i İhlas'ın bir nükte-i icaziyesi başlığı altında başka bir bölümüne geldik yine 25. sözden. Oradan bu hafta devam edeceğiz. Daha sonra diğer parçalarla 25. sözü tamamlamaya gayret edeceğiz inşallah. Cenab-ı Hak cümlemizin, başta benim kendi nefsim olmak üzere istifademizi ziyade eylesin. Bu mevzudan Kur'an-ı Kerim olan iştiyakımızı artırsın inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallahi ve bihamdihi adede halgihi ve rıza nefsihi ve zinet arşihi ve midat kelimatihi. Ala rasulina salavat. Evet, tevhidin, yani Allah'ın varlık ve birliğinin iki muazzam delili, reddedilemez hücceti, iki bürhanı ama çok büyük bürhanı ve İhlas suresinin bir mucizelik nüktesi, icaz nüktesi, yani onun icaz, acizde bırakan dediğimiz Kur'an-ı Kerim'in mucize olmasının İhlas suresinden bir nüktesi. Daha evvel hatırlarsanız Kur'an-ı Kerim'in nasıl mucize olduğunun izahı sadedinde İhlas suresinin 6 mertebede tevhidi nasıl ispat ettiğini, yine 6 mertebede şirki reddettiğini sizlerle buradan paylaşmıştık değerli dinleyenler. Burada da yine bir nüktesinden bahsedecek. Evet, bakalım ne gibi hazineler var bu mevzuda, onları dermeye çalışalım inşallah. Şu kainat tamamıyla bir bürhan-ı muazzamdır. Tevhidin iki büyük ve açık delili hakkında demişti ya burası ve İhlas suresinin bir icaz nüktesini gösteren bir yerdi. İşte o büyük delillerden birisi kainattır. Kainat bütünüyle birlikte, içindeki her bir mevcutla olduğu gibi tamamıyla da muazzam, çok büyük bir tevhid delilidir. Rabbimizin varlığını, birliğini bizlere izah eden, Cenab-ı Hakk'ın esmasını gösteren büyük bir delildir. Evet, tevhid, Allah'ın varlığı ve birliği büyük bir silsile-i zakirdir ki La ilahe illa hu, bütün zerratı, hüceyratı, bütün erkan ve azası birer lisan-ı zakirdir. Demek şu kainatın bütünü Allah-u Teala'nın varlığına ve birliğine azim bir delildir. Yine lisan-ı gayb şehadetle müsebbihtir. Bilmediğimiz alemlerin lisanıyla da onların şehadetleriyle de ahiret alemi.

gibi Cenab-ı Hakk'ı tesbih eder, Allah'ın birliğini zikreder. Tevhid-i Rahman'la, yani Rabbimizin Rahmanlığındaki, sonsuz merhametindeki tevhidiyle de büyük bir sesle, yani tüm kainat rahmaniyet cilvelerini göstererek adeta bir zikir halinde çok kuvvetli büyük bir sesle der ki La ilahe illahu, bir tesbih gibi, bir zikir gibi Cenab-ı Hakk'ın tevhidini ilan eder. Ve bu kainatta ne kadar zerreler varsa, bütün atom parçaları, bütün hücreler, bütün erkan dediğimiz büyük mahlukat ve her bir azası, yani dağlar, gökler, bulutlar, güneşler, aylar, yıldızlar, insanlar, hayvanlar, zemin yüzü, o zemin yüzünde biten milyonlarca çeşit bitki, hayvan çeşitleri, her birisi zerreleriyle, azalarıyla Allah-u Teala'yı zikreden birer lisandır. Kainat böyle büyük bir tevhid delilidir. Ve o büyük sesle beraber der ki, Allah'tan başka ilah yoktur. La ilahe illahu, ondan başka hiçbir ilah yoktur der. O dillerde tenevvu var. Yani nev nev, çeşit çeşit. Kuşlar binlerce dillerle, ayrı ayrı türlerinin dilleriyle, bitkiler çeşit çeşit lisanlarla, çiçekler başka başka renklerle ve hakeza. O dillerde Allah'ı zikreden, tesbih eden zerreden kürelere kadar, yani en küçük atom parçasından gezegenlere kadar, yerde, gökte ve arasında her ne varsa hepsi Allah'ı zikreder. Ama hepsinde o seslerde meratip vardır, çeşit çeşit böyle sesler vardır Allah'ı zikreden, mertebeler vardır. Mesela bir okyanusun bir damlasındaki zikir sesiyle tamamındaki zikir sesi arasında bir mertebe vardır. Rüzgarın çeşitleri arasındaki dillerde Allah'ı zikreden, tesbih eden dillerde mertebeler vardır. Hayvanların, bitkilerin seslerinde, Esma-i Hüsna'yı tesbihlerinde ve onlara tecelli olmalarında mertebeler vardır. Fakat bütün o çeşitlilik ve o mertebeler bir noktada toplanır. Onun zikri, onun savtı ki La ilahe illahu der. Bütün o çeşit çeşit zikirler, tesbihler, mevcudatın zikirleri, tesbihleri, tevhide dair olan ilanları çok büyük bir ses hükmüne geçer ve der ki adeta tamamı birden ondan başka hiçbir ilah yoktur. Tevhidi bize haykırır. Yine bu bir insan-ı ekberdir. Büyük sesle eder zikri, yani kainat adeta konuşan büyük bir insan gibidir. Çünkü insanı küçültseniz, büyütseniz, kainatın içinde ne varsa insanda olduğu için adeta bir kainat olur. Kainatı küçültseniz insan olur. İşte kainat bir insan-ı ekberdir. Büyük bir sesle tevhidi zikreder, ilan eder. Bütün eczası, bu büyük insanın, yani kainatın bütün parçaları, zerreleri küçücük sesleriyle, o bülent sesle beraber der ki La ilahe illahu. Şu alem halkay zikri içinde okuyor aşri, şu Kur'an meşruk nuru bütün ziruh eder fikri ki La ilahe illahu. Yani şu alem de bir zikir halkası gibidir. Her birisi toplanmış Allah-u Teala'nın tevhid zikrini çekiyorlar, içinde aşır okuyorlar, Kur'an nuru her tarafı kaplıyor, bütün ruh sahipleri fikirleriyle bunlara iştirak edip diyorlar ki Allah'tan başka ilah yoktur, ondan başka hiçbir ilah yoktur manasında La ilahe illahu diyorlar. Bu Furkan-ı Celil-i Şan, şanlı Kur'an, o tevhid-i natık-ı bürhan, tevhidin konuşan delili, bütün ayat sadık lisan olmuş, bütün ayetleri doğru bir lisan olmuş, şuatıyla, ışığıyla, parıltısıyla,

da barikayı iman olmuş imanın şimşek gibi bir parıltısı olarak hepsi beraber der ki La ilahe illahu. Kulağı ger yapıştırsan şu Furkan'ın sinesine, derinden ta derine sarıhen işidirsin semavi bir sada der ki La ilahe illahu. Yani adeta kulağını eğer bu sese yapıştırmış olsan, o sese versen, bu Furkan'ın sinesinde derinden derine açık bir zikir işitirsin ki semavi bir sadadır o, der ki La ilahe illahu, ondan başka hiçbir ilah yoktur. O sestir gayeten ulvi, nihayet derecede ciddi, hakiki pek samimi, hem nihayet munis ve mukni ve bürhanla mücehhezdir, mükerrer der ki La ilahe illahu. Bu satırda da şunu söylüyor değerli dinleyenler, işte bu Kur'an'ın sinesinden gelen tevhid sesi gayet yüce bir sestir, nihayet derecede ciddidir davasında, hakikidir, hem samimidir, hem nihayet munis ve ikna edici bir delille doludur ve sürekli der ki tekraren ondan başka ilah yoktur. Şu bürhan-ı münevverde cihat-ı sittesi şeffaf ki üstünde münakkaştır, müzehher sikke-i icaz, içinde parlayan nur-u hidayet der ki La ilahe illahu. İşte bu nurlu delil, tevhidin bu nurlu delilinde altı ciheti şeffaf, açık bir şekilde tevhidi ilan eder ki şöyledir. Üstünde yaldızlanmış, adeta altın yaldızla yaldızlanmış nakşıyla birlikte süslenmiş bir tarza icazı görünür. İçinde parlayan hidayet nuru vardır o Kur'an'ın ve bunlar da der ki ondan başka ilah yoktur. Evet, altında nesç olunan mühef, hef, mantık ve bürhan, sağında aklı, istintak, müreffref her taraf, ezhan, sadak de der ki La ilahe illahu. İşte üstü adeta icaz çiçekleriyle süslenmiş olduğu gibi tevhidi ilan eder. İçinde hidayet nuru vardır, tevhidi ilan eder. Altında ince, narin bir tarzda deliller, bürhanlar, adeta nutka gelmiş bir şekilde dokunmuş bir tarzda bize tevhid delilini gösterir ve sağında aklı sorgulama, konuşmasını isteyen, yani aklımıza hitap eden ciheti bulunarak ince bir tarzda zihinleri doğrulatarak tevhid hakikatini zihinlere der ki La ilahe illahu. Yümün olan şimalinde eder vicdanı istişhad, yani vicdanı şahit gösterir bir cihette, emanında hüsnü hayırdır, bütün hayır ve güzellik vardır onda, hedefinde saadet vardır, dünya ve ahiret saadeti onun miftahıdır, yani dünya ahiret saadetinin anahtarıdır, her dem ki La ilahe illahu der o da. Evet, vesvese-i sarik ve vehmi şüphe-i tarik, ne haddi var ki o mariki girebilsin, boyarık-ı fıkra hem şarik ki sur-i sureler şahik, her kelime bir mülk-ü natık ki La ilahe illahu. O halde kimin ne haddi var ki? Dinsizlerin, dinden çıkanların her yere hayır olan, hidayet olan, hakikat olan, ciddiyet olan, hedefinde saadet olan, içi dışı nur olan, bu burhan-ı natık olan Kur'an'ı inkar edebilsin. Elbette hiçbir hakkı yoktur. Her cihetten nurludur. Tamamıyla, bütünüyle, her bir suresi tevhide ve birbirine şahit olarak, her bir kelimesi onu gösterir. Bir ses ile, adeta konuşan bir sesle der ki La ilahe illahu, yani ondan başka ilah yoktur diyerek ilan eder.
biraz

şiir, nazım tarzında buralar değerli dinleyenler. Arapça, Farsça ibarelerde olduğu için ben mümkün mertebe izah ederek sizlere burayı açmaya gayret ediyorum. O şekilde gidiyoruz. Evet, o Kur'an-ı Azimüşşan.

deliller göstererek tevhidi gösteren bu Kur'an-ı Azimüşşan, nasıl ki bir tevhid denizidir, bir bahri tevhiddir, Allah'ın Celle Celaluhu varlığını, birliğini gösteren bir denizdir, bir tek katre. Bu denizden, Kur'an-ı Kerim denizinden tek bir damla. Misal için bir tek sure, mesela İhlas suresi. Fakat kısa bir tek remzi, onun hatta tek bir ince işareti, nihayetsiz rumuzundan pek çok remizlerinden bütün enva-ı şirki reddeder. Tamamı olduğu gibi, bu tevhid denizi olan Kur'an-ı Azimüşşan'ın bütünü olduğu gibi, hatta onun içindeki bir remzi bile, yani ince ima ile yaptığı işaret dahi her türlü şirki reddeder, şirkin bütün nevlerini çürütür, kafiri, münafığı, zındığı cehennemle tedip eder. Hem de yedi enva tevhidi eder ispat, İhlas suresinin bütün remizleri diğer surelerde olduğu gibi tevhidin yedi türünü ispat eder. Bunun üçü menfi, üçü müsbettir. Şu altı cümleden birden tamamında, birinci cümle kul huve, yani de ki o manasındaki kul huve karinesiz işarettir. Ona işaret eder. Demek ıtlak ile tayindir. Yani o derken Cenab-ı Hakk'ı belirlediğini, onu gösterdiğini remzen bize gösterir, ispat eder. O tayinde taayyün var. Yani o göstermede bir belirleme var. Allah-u Teala için olduğunu buradan anlıyoruz. Ve o tayinle der ki ey la ilahe illa hu, ondan başka mabud olan yoktur der. Şu tevhid şuhuda bir işarettir. Adeta görmek derecesinde Allah-u Teala'nın varlığını ve birliğini kabule bir işarettir bu. Hakikat bin nazar. Ne demek hakikat bin nazar? Hakikati gören bir bakış açısı, gören bir göz. Tevhide müstağrak olursa der ki, yani manevi hal ile kendinden geçmeye müstağrak, istigra deniyor. İşte o tevhid ile kendinden geçerse, hakikati gören bir nazar der ki la meşhude illa hu, ondan başka görünen yoktur, sadece o vardır, Allah vardır diye bize işaret eder. İkinci cümleyle Allahu ehad kelimesiyle, yani Allah birdir diyerek, ki tevhid-i uluhiyete tasrihtir. Allah-u Teala'nın uluhiyetindeki, yani ilahlığındaki birliğinin, tekliğinin açık bir şekilde beyanıdır bu da. Hakikat, hak lisanı der ki, la mabude illahu. Madem ki tek ilah odur, uluhiyet onundur, o halde ondan başka ibadet edilecek yoktur diyerek Allahu ehad kelimesi bize tevhidle beraber bu manayı da verir. Bu da tevhidin bir remzidir. Üçüncü cümlede Allahu samed, Allah samettir, her şey her cihetle ona, yani Cenab-ı Hakk'a muhtaç olduğu halde o hiçbir şeye muhtaç olmayandır manasında Allahu samed ile iki cevheri tevhide sadeftir. İki tevhid cevherinin kabıdır adeta. Birinci dürrü, yani incisi, o sadefin içinde bulunan birinci inci, birinci hazine, tevhidi rububiyet, yani Cenab-ı Hakk'ın Rab olmasındaki tevhidi birliğidir. Her şeye boyun eğdirme, her şeyi kendine musahhar etme, her şeyi emri altında çalıştırma, tevhidi rububiyet Cenab-ı Hakk'ın Rablığındaki birliği ve tekliğidir. Onu gösterir Allahu Samet. Çünkü her şey her cihetle Allah-u Teala'ya muhtaçtır. Ama Cenab-ı Hak hiçbir şeye muhtaç değildir. Evet, nizam-ı kevni lisani der ki, yani şu yaratılmış olan her şeyin bir düzeni var. Bu düzen de aynı zamanda bir lisandır, bir dildir. O dil de bize bir şey söyler. Nedir o söylediği? La hal

hakka illa hu, ondan başka yaratıcı yoktur, halık yoktur der. İkinci dürrü, yani ikinci incisi ise o sadefte bulunan ikinci inci tevhid-i kayyumiyet. Evet, seraser kainatta, yani baştan başa bütün kainat içinde kayyumiyet itibariyle de Cenab-ı Hakk'ın tevhidi, birliği ve tekliği görünür. Her şey onunla vardır ve onunla ayakta kalabilir. Onunla hayatiyetini idame ettirebilir. Ama Cenab-ı Hak hiçbirine muhtaç değildir. Onun varlığı kendindendir. Evet, bütün kainat seraser vücut ve hem bekada müessere ihtiyacı lisanı der ki la kayyume illahu, ondan başka kayyum olan yoktur der. Dördüncü cümlede lem yelittir, yani o doğurmamıştır. Bir tevhid-i celali müstetirdir. Cenab-ı Hakk'ın celali tevhidi bunun içinde gizlenmiştir. Bütün şirk türlerini bu kelime ile reddeder. Küfrü keser. Bir iştibah, yani tagayyür, ya tenasül ya tecezzi eden elbette ne haliktir ne kayyumdur ne ilah. Veled fikri tevellüt küfrünü lem ile reddeder. Birden hepsini keser atar. Şu şirktendir ki olmuştur beşer ekserisi gümerah, yani yolunu kaybetmiştir bu şirkten dolayı. Tevhidin bu yönünü görmediklerinden dolayı ki İsa aleyhisselam ya Üzeyr aleyhisselamın ya melaik ya ukulun tevellüd şirki meydan alıyor nevi beşerde kâh begâh. Burayı da biraz izah edelim değerli dinleyenler. Evet, lem yelit o doğurmamıştır. İhlas suresinin bu üçüncü ayetiyle celali tevhidi içinde saklar. Bütün şirk çeşitlerini reddeder. Küfrü keser. Şüphesiz bir şekilde keser. Yani der ki tagayyür eden, yani başkalaşan, değişen yahut tenasil eden, yani üreyen veya tecezzi eden, parçalanan, ayrılan, dağılan, elbette böyle vasıfları bulunan ancak yaratılmış olabilir, yaratıcı olamaz. Böyle olan ya kul olduğunu, yaratılmış olduğunu, her neyse o kabul edecek, tevhidi bulacak yahut aşağıda söylediği bir şey vardı işte, kainattaki her bir şeye bilerek ya da bilmeyerek İsrailoğullarının, Yahudilerin Üzeyr Allah'ın oğludur demeleri gibi. Ondan diyor ki işte başkalaşan, tenasül eden, yani üreyen, tecezzi eden, dağılıp parçalanmaya müstahit yaratılan elbette ne haliktir, ne yaratıcıdır, ne de kayyumdur, ne de ilah olabilir. Veled fikri, yani çocuk, tevellüt fikrini, yani doğma ya da doğmuş olma fikrini lem ile reddeder. Olmaz, böyle bir şey yoktur diyerek İhlas suresi şirki burada da her türlü şirki her çeşidiyle reddeder. Birden hepsini keser atar. İşte bu sırdandır ki bu şirk türünde insanların çoğu yolunu kaybetmiştir. Bu şirkten dolayıdır ki İsa aleyhisselama ve Üzeyr aleyhisselama haşa Allah'ın oğlu diyerek Hristiyanlar ve Yahudiler yollarını şaşırmışlardır. Veya melek diyenler, meleklerin bazılarına ilahlık iddia edenler yine yollarını şaşırmıştır. Bu lem yelit tabiriyle ihlasta bütün bu şirkler ve şirk çeşitleri reddedilir, hepsi kesilir. Bunların halik, kayyum, ilah olamayacağı belirtilir ve la ilahe illallah hakikati ortaya konulur. Evet, beşincisi lem yelitti, dördüncüsü. Beşincisi velem yulet, beşinci cümle. Altı cümle ile şirki reddeder, altı cümle ile de tevhidi ispat eder demişti ya. Şirk çeşitlerini ve onu Kur'an-ı Kerim'in İhlas suresinin remizlerini nasıl reddettiğini anlatıyor ve buradan Kur'an'ın mucizelik cihetini gösteriyor değerli dinleyenler. Velem yulet, yani doğurulmamıştır. Doğurmamıştır, lem yelit, velem yulet, doğurulmamıştır.

Bu da bir tevhidi sermedi işareti şöyledir. Bunda da Cenab-ı Hakk'ın sermedi olmasının, o cihetteki tevhidinin, yani bir ve tek olması cihetinin bir işareti var. O da şöyledir diyor değerli dinleyenler. Vacip, kadim, ezeli olmazsa, yani kendiliğinden, vücudu zatından, bütün sıfatları, esmaları kendinden ve ezeli, ebedi, daimi olmazsa, zaruri vücudu mutlak surette bulunmazsa, hiçbir şey ilah olamaz. Onun için İhlas suresinde Cenab-ı Hak lem yelid ve lem yulet doğuran, doğrulan sermedi değildir, kayyum değildir, halik değildir. Tecezzi sahibidir, tagayyür sahibidir. Yani tagayyüre uğrar, ya doğmuştur ya doğrulmuştur. O halde bunların hepsi yaratılmıştır. Allah-u Teala ise bunlardan münezzehtir diyerek bir tevhid sırrını daha kalbimize, aklımıza adeta perçinler. Evet, bir tevhid-i sermedi işareti velem yulet ayetinde şöyledir. Vacip olan, kadim olan, ezeli olmazsa ilah, yani vacip olacak, kadim olacak, ezeli olacak, ilah olamaz. Yoksa yani maddeten hadis ise, sonradan yapılmışsa, ya maddeden tevellüt etmişse veyahut maddeden çıkmışsa, ondan doğmuşsa, ya bir asıldan münfail olsa, bir asıldan geliyorsa, bir aslın fiili olarak ortaya çıkmışsa, elbette olmaz şu kainata pena, bu kainatta ilah olamaz. Bir sığınma yeri, bir melce yeri olamaz. Esbab perestli, nücum perestlik, sanem perestli, tabiat perestlik şirkin bir nev'idir. Yani sebepler cihetinde şirke gidenler, yıldızlara tapanlar, putları kendilerine ilah edenler, onların heykellerine, mezarlarına serfuru edenler, tabiata tapanlar, tabiatı yaratıcı kabul edenler, haşa. İşte bütün bunlar şirkin bir türüdür. Ayrı ayrı şirk çeşitleridir diyor. Velem yulet kelimesiyle dalalette birer tahtır bunlar. Yani birer sapıklık çukurudur. Küfür kuyusudur bunlar. Oraya düşerler. Velem yulet ile bunları ifade ediyor İhlas suresi. Yine 6. cümlede velem yekül kelimesiyle bir tevhidi cami vardır. Yani Allah-u Teala'nın var ve bir olmasını, her şeyde, bütününde bulunduğunu, her şeyin toplamında da Cenab-ı Hakk'ın tevhid delilleri bulunduğunu bizlere gösterir. Ne zatında naziri, yani Allah-u Teala'nın ne zatında bir benzeri, eşi, dengi yoktur. Ne fiilinde şeriki, ne de fiillerinde ortağı bulunmaz, yoktur. Ne sıfatında şebihi, sıfatlarında da ona benzeyen asla bulunamaz, yoktur. Cenab-ı Hak her cihetle var ve birdir ve tektir, tevhid sahibidir. İşte tevhid-i camidir. Velem yekün cümlesiyle, kelimesiyle de bunu ifade eder diyor değerli dinleyenler. Yani olmamıştır. Ondan başka sıfatında, zatında, fiillerinde eşi, benzeri, ortağı asla yoktur. Sadece Allah vardır her şeyiyle. Bütün esma ve sıfatlarıyla. Bu manayı veriyor. Lem lafzına nazargah, bütün altı cümle manen birbirini netice, bu altı cihette saydığı şirki reddeden, tevhidi ispat eden İhlas suresinin altı cümlesi manen birbirinin sonucudur. Yani hepsi birden sonuç itibariyle yine tek tek olduğu gibi bütünüyle de Allah-u Teala'yı tevhid itibariyle kayyumiyette, sermediyette, rububiyette, ilahlıkta, cami olarak hepsinde şirki reddeder, tevhidi ispat eder, birbirinin netice itibariyle de tevhide delil olur. Hem birbirinin bürhanıdır, birbirinin delilidir.
müselseldir yani silsile halinde İhlas suresinin her bir ayeti tevhidi ispat eder, altı cihette altı cihette şirki reddeder ve birbirine bir tertip sırasında giderler. Sıralanmış deliller olarak İhlas suresi bunu bize gösterir. Netaiç şu surede karargah, bütün neticeler bu surede adeta karargah olarak durur, yer edinmiştir yani orada. Demek şu sureyi İhlas'ta, bu İhlas suresinde kendi miktar kametinde müselsel hem müretteb 30 sure münderiç. Demek ki 30 sure bu İhlas suresinin içinde hem silsile halinde hem tertip halinde bulunur. Bu bunlara sahregah olur. Evet, la ya'lemul gaybi illallah. Gaybı ancak Allah bilir. Said'in Nursi demiş, bu tevhidin iki azim bürhanını ve İhlas suresinin icaz nüktesini anlattığı yerde değerli dinleyenler, rahmetullahi aleyh üstad hazretleri bazı yerlerde de böyle nazım suretinde yine tevhidi, rububiyeti, Cenab-ı Hakk'ın esma ve sıfatını, haşrı, ahiret ve diğer iman hakikatlerini bu tarzda da gösteriyor, aynı oluyor. Allah ondan razı olsun. Ve icazı Kur'an'ın 5. zeyline gelmiş bulunuyoruz değerli dinleyenler. Kur'an'ın mucizelik cihetinin 5. zeylindeyiz. 11. şua olan meyve risalesinin 10. meselesi burası, Emir Dağı çiçeği. Kur'an'da olan tekrarata gelen itirazlara karşı gayet kuvvetli bir cevaptır. Kur'an-ı Kerim'de bazı hadiseler, bazı hususlar pek çok yerde tekrar edilir biliyorsunuz. İşte bu tekrar olan hususlara bazıları itiraz ederler. O itirazların yersiz olduğunu ve o tekrarların gayet gerekli bulunduğunu kuvvetli bir şekilde izah eden, ispat eden bir cevaptır bu kısım değerli dinleyenler. Bu da yine tekrarlar da Kur'an-ı Kerim'in bir mucizesidir. Onu anlatıyor. Bakalım neler söylemiş. Zamanımız az kaldı gerçi. Bir 10 dakika kadar daha sizlerle birlikteyiz kıymetli dinleyenler. Ama bu mevzu yetişmez. Başlamış olalım inşallah. Süremiz el verdiğince anlatmaya gayret edelim. Aziz Sıddık kardeşlerim, gerçi bu mesele perişan vaziyetimden müşevveş ve letafetsiz olmuş. Yani perişan bir durumdayım, diyor Üstad Hazretleri. Sıkıntılı, hasta, sürgünlerde, eziyetlerde, öyle bir durumda yazıldığı için biraz letafetsiz olmuş. Fakat müşevveş ibare altında, bu ibarelerin belki dağınıklığı altında çok kıymetli bir nevi icazı kat'i bildim. Yani görüntüye aldanmayın, altında kıymetli bir icaz çeşidi var diyor. Bizlerin de aklına gelmiyor şu anda değil mi? Mesela tekrarında Kur'an'ın nasıl bir icaz ciheti var? İşte burada izah edecek, ispat edecek. Ma teessüf, ifadeye muktedir olamadım. Her ne kadar ibaresi sönük olsa da Kur'an'a ait olmak cihetiyle hem ibadeti tefekkürüye, tefekkür ibadetini, hem kutsi yüksek ve parlak bir cevherin sadefidir. Hem içinde bir inci barındıran bir cevherdir bu mevzu, hem de Kur'an'a ait olduğundan parlak tefekkürü bir ibadeti bize yaptırır. Siz bunun yırtık libasına değil, elindeki elmasa bakılsın. Hani biz birisini görsek ki perişan, üstü başında yırtık elbiseler var ama elinde elmas var. Üstüyle başıyla uğraşmayın, elindeki elmasa bakın diyor. İşte bu mevzuda da halim müşevveş olduğundan, ibarelerim biraz müşevveş olmuş diyor Üstad Hazretleri, ama içinde Kur'an'ın icazına dair bir elmas var. Onunla ilgilenin siz. Hem bunu gayet hasta ve perişan ve gıdasız bir zamanda, yani yiyeceği yok, hasta, ihtiyar, perişan bir halde ve bir iki günde Ramazan'da mecburiyetle gayet mücmel, yani özet kısa bir tarzda ve bir cümlede pek çok hakikatleri ve müteaddit hüccetleri derc ederek yazdım. Kusura bakılmasın diyerek de not düşmüş. O dipnotta şöyle bir şey var değerli dinleyenler. Haşiye, Denizli hapsinin meyvesine 10. mesele olarak Emir Dağı'nın
ve bu Ramazan-ı Şerif'in nurlu bir küçük çiçeğidir. Tekrarat-ı Kur'aniye'nin, Kur'an'daki tekrarların bir hikmetini beyanla. Kur'an-ı Kerim niye bu kadar çok bazı şeyleri tekrar ediyor? İşte hikmetleri var, o da bir icazdır. Adeta deniz hapsinde meyve risalesi yazılmış. Aziz Sıddık kardeşlerim, Ramazan-ı Şerif'te Kur'an-ı Mucizel Beyanı okurken Risale-i Nur'a işaretleri birinci şuada beyan olunan 33 ayetten hangisi gelse, bakıyorum ki o ayetin sayfası ve yaprağı ve kıssası dahi Risale-i Nur'a ve şakirtlerine kıssadan hisse olmak noktasında bir derece bakıyor. Hususen Sure-i Nur'dan ayetin Nur, Nur suresinden Nur ayeti, 10 parmakla Risale-i Nur'a baktığı gibi arkasındaki ayat-ı zulmet dahi muarızlarına tam bakıyor. Birinci şuada izah etmiş Üstad Hazretleri bunu, 33 ayet-i kerimenin Risale-i Nur'a ve talebelerine işaret eden yönlerini. İşte o ayetlerden hangisi denk gelse bakıyorum diyor. Özellikle Nur suresindeki ayet-i Nur, 10 parmağıyla yani 10 işaretle bakıyor. Arkasındaki ayetler ise muarızlarına, zulmet ayetleri, arkasındaki muarızlara bakıyor. Çünkü Risale-i Nur Kur'an-ı Kerim'in bir tefsiridir değerli dinleyenler. Ondaki Kur'an ve iman hakikatlerini bilmeyen, okumayan, tanımayanlardır. Allah Teala'nın varlığını ve birliğini ispat eder. İşte 25. sözü sizlere anlatıyoruz. Cenab-ı Hakk'ın kelamının mucizeliğini anlatır, izah eder, ispat eder. Haşrı öldükten sonra yeniden dirilmeyi, ahiret hayatını öyle bir ispat eder ki kafirleri dahi dilsiz bırakır. Adeta o makam cüziyetten çıkıp külliyet kesbeder. Yani o 33 ayette pek çok yerde baktığı için hususilikten çıkar, bir umumilik kesbeder ve bu asırda o külliğinin tam bir ferdi. Risale-i Nur şakirtleridir diye hissettim diyor Üstad Hazretleri. Evet, Kur'an'ın hitabı evvela mütekellim-i ezeliğinin rubbiyet-i âmmesinin geniş makamından. Kur'an'ın hitabı bir, ilk olarak neden bahseder? Mütekellim-i ezeli dediğimiz Cenab-ı Hakk'ın Celle Celaluhu tüm kainatı, bütün yaratılmışları kuşatmış umumi rubiyetteki o geniş makamından bahseder. Hem nevi beşer namına, insanlık adına, belki kainat namına muhatap olan zatın, yani Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın geniş makamından bahseder. Yine üçüncü olarak umum nevi beşerin, bütün insanlığın ve Beni Adem'in, Ademoğullarının bütün asırlara irşadlarının gayet vüsatli makamından bahseder. Yine hem dünya ve ahiretin, arz ve semavatın, yani yerin ve göklerin ve ezel ve ebedin ve Halik-i Kainatın, Cenab-ı Hakk'ın tüm kainatın yaratıcısı olan, ezel ebed sultanı olan Cenab-ı Hakk'ın Rablığına, rububiyetine ve bütün mahlukatın tedbirine dair, tüm mahlukat nasıl idare ediliyor, o rububiyet altında buna dair ilahi kanunlar, kavanin-i ilahiyenin gayet yüksek, her şeyi kuşatan ihatalı beyanatının makamından aldığı vüs'at ve ulviyetle, o genişlik ve yücelikle ve ihata, her şeyi kuşatma cihetiyle o hitap öyle bir yüksek icazı ve şumulü gösterir ki dersi Kur'an'ın, Kur'an'ın dersinin muhataplarından en kesretli taife olan tabakayı avamın, en çok Kur'an'ın derslerine muhatap kimdir? Avam tabakasıdır. Onların basit vehimlerini, basit anlayışlarını okşayacak tarzda zahiri ve basit mertebesi dahi, bakınız nereden nereye geliyor. En başta Cenab-ı Hakk'ın mütekellim-i ezeli olan, Halik-i Kainat olan Allah-u Teala'nın o ulvi, yüce, yüksek makamından, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tüm beşeriyet, tüm kainat namına muhatap olması cihetiyle onun makamından, tüm insanoğlunun, bütün nevi beşerin, her bir asrın irşadlarında aldığı gayet geniş makamdan, dünya ve ahiretin, yerin ve göklerin ezel ebed sultanı olan Allah-u Teala'nın tüm bunlarda ve her şeyde umumi rububiyetinin
ve bütün mahlukatı tedbir etmesinin cihetlerinden bahsediyor.

ederek ta gele gele bizim gibi avam olanların basit fehmine dahi hitap edecek bir ulviyette, bir mertebede hitap ettiğinden bahsediyor. En ulvi tabakayı da tam hissedar ediyor, en avam tabakayı da hissedar ediyor. Güya kıssadan yalnız bir hisse ve bir hikaye-i tarihiyeden bir ibret değil, belki bir külli düsturun efradı olarak her asırda her tabakaya hitap ederek taze nazil oluyor. Yani o kıssayı anlatarak, tekrar ederek, o kıssadan sadece bir hisse alınsın, tarihten bir hikaye olarak değil, tek bir ibret olarak değil, külli umumi düsturlar orada bahsediliyor. Ve o düsturların her bir ferdi olarak, adeta her asır onun bir ferdi gibi, o asırdaki her tabakaya, avam olsun, alim olsun, hepsine hitap ettiğinden adeta her asırda Kur'an-ı Kerim yeniden taze nazil oluyor. Ve bilhassa çok tekrar ile beraber ezzalimin ezzalimin deyip pek çok tekrarla birlikte zalimler zalimler diyerek hitap ederek tehditleri ve zulümlerinin, onların zulümlerinin cezası olan musibeti semaviye, semavattan bu zulümlere karşılık ceza olarak musibetler geleceğini, arzdan yine onlara musibetler verileceğini, musibeti semaviye ve arziyeyi şiddetle Kur'an-ı Kerim beyan edip bu asrın emsalsiz zalimlerine, dinsizlerine, kafirlerine, münafıklarına, geçmişteki Ad kavmi gibi, Semud kavmi gibi, Firavun'un başına gelen azaplar gibi azapları örnek göstererek bakıyor, diyor ki işte onlar gibi siz de zalimler olursanız sizin de başınıza semavattan ve arzdan böyle belalar gelerek sizi tedip ederim diye Cenab-ı Hak o tarihi hadiseden külli düsturları bizlere veriyor. O azaplarla bizleri o hadiselere baktırıyor. Zalimlerden olmayınız, Allah'a itaat edenlerden olunuz. Zalimlerin yolundan değil, Kur'an'ın, peygamberlerin yolundan gidiniz diyerek tekrar ediyor. Ve mazlum ehli imana, zulme uğrayan ehli imana ise onlara kimi gösteriyor? İbrahim, Musa aleyhisselamlar gibi enbiyanın necatlarını, nasıl ki Musa'yı denizden, Firavun'un zulmünden kurtardık, nasıl ki İbrahim'i Nemrud'un ateşinden kurtardığı gibi onların necatlarını göstererek mazlum ehli imana teselli veriyor Kur'an-ı Kerim. Evet, nazar-ı gaflet ve dalalette, küfür ve gaflet bakış açısında, vahşetli ve dehşetli bir ademistan ve elim ve mahvolmuş bir mezaristan olan bütün geçmiş zaman, eğer küfürle bakarsa insan yahut gafletle düşünürse geçmiş zamanı vahşet ve dehşet veren, bütün sevdikleri yok olmuş, acı duyduğu bir mezaristan şeklinde görür. Ve ölmüş kurumlar ve asırlar, çağlar, devirler ölmüş olarak görünür. Canlı bir sayfayı ibret olarak bunları ve baştan başa ruhlu ve hayattar birer acayip bir alem ve mevcut ve bizimle münasebettar bir memleketi Rabbaniye suretinde Kur'an-ı Kerim, tevhid ve iman nazarıyla baktığımız zaman sinema perdeleri gibi o çağları, o asırları hayattar bizimle münasebettar olarak sinema perdesinde gösterir gibi adeta, gah bizleri o zamanlara götürür, o hadiseleri anlatarak, tekrar ederek, gah o zamanları yanımıza getirerek her asra ve her tabakaya gösterip yüksek bir icaz ile ders veren Kur'an-ı Mucizel Beyan, aynı bu icaz ile yine dalalet nazarında camit perişan görünen, küfür nazarıyla bakıldığı zaman mevcudat böyle görünür, camit perişan, ölü, hadsiz bir vahşetgah ve firak ve zevalde sürekli ayrılmakta, sönmekte, yok olmakta yuvarlanan bu kainatı öyle görürler. Bu kainat böyle değildir diyerek Cenab-ı Hak o hadiseleri tekrar ederek, ayetleri tekrarla anlatır, der ki bu kainat bir kitab-ı semavidir, samadanidir. Bu kainat bir şehr-i rahmanidir, Rahman'ın bir şehridir, bir kitabıdır, bir meşheri sun-u rabbani olarak Allah'ın sanatından sergiler olarak adeta
O camidatı canlandırır. Ehli dalaletin, ehli küfrün nazarında camit görünen şeyleri ayet-i kerime Allah'ın bir kitabı, bir sanatı, bir meşheri diyerek canlandırır. Onları birer vazifedar memur suretinde birbiriyle konuşturur ve birbirinin imdadına koşturur, muamelet sırrını gösterir ve böylece nevvi beşer ve cin ve meleğe, yani meleklere, cinlere, insanlara hakiki, nurlu ve zevkli hikmet dersleri veren Kur'an-ı Azimüşşan'ın elbette her harfinde 10, bazen 1000 ve binler sevap bulunması ve bütün cin ve ins toplansa onun mislini getirememesi ve bütün Beni Adem'le, bütün Ademoğullarıyla, bütün insaniyetle ve kainatla tam yerinde Kur'an-ı Kerim'in konuşması ve her zaman milyonlar hafızların kalplerinde zevk ile yazılması ve çok tekrar ile ve kesretli tekraratıyla beraber usandırmaması. Neyi çok tekrar etseniz usanırsınız ama Kur'an-ı Kerim'i ne kadar tekrar etseniz değil usandırmak, ulvi bir zevk verir, bir neşe, bir şevk verir. Ve çok iltibas yerleri ve cümleleri ile beraber çocuklara nazik ve basit kafalarında mükemmel yerleşmesi ve hastaların ve az sözden müteessir olan ve sekeratta olanların kulağına ölüm anında yahut hasta yahut çocuk, bakınız sesten rahatsız oluyor ama onların kulağına ma-i zemzem müsüllü hoş gelmesi, zemzem suyunun sesi gibi hoş gelmesi gibi kutsi imtiyazları kazanır. Ve iki cihanın saadetlerini, dünya ve ahiret saadetlerini kendi şakirtlerine, yani Kur'an-ı Kerim'in yolundan gidenlere, Kur'an-ı Kerim'e talebe olanlara kazandırır iki cihan saadetini. Ve tercüman-ı emniyet mertebesine tam riayet etmek sırrıyla hiçbir tekellüfe ve hiçbir tasannu, yani yapmacıklığa ve hiçbir gösterişe meydan vermeden salaset-i fıtriyesi, o fıtri akıcılığı ve doğrudan doğruya semadan geldiğini ve en kesretli olan tabakat-ı avamın basit fehimlerini tenezzülat-ı kelamiye ile okşamak hikmetiyle en ziyade sema ve arz gibi en zahir ve bedihi sayfelerini açıp semavattan arzdan örnekler göstererek avamın fehimlerine hitap edip o adiyat altındaki, o sıradan işler altındaki alışageldiğimiz harikulade mucizat-ı kudretini, kudret mucizelerini ve manidar sutur-ı hikmetini, hikmet satırlarını, gizli hikmetlerini ders vererek Kur'an-ı Kerim lütfu irşatta güzel bir icaz gösterir. İrşat lütfuyla bizlere gayet güzel bir şekilde mucize olduğunu gösterir değerli dinleyenler. Gördüğünüz, dinlediğiniz, zevk ettiğiniz, anladığınız üzere gayet hoş ve güzel bir mevzu Rabbimizin kelamının nasıl mucize olduğunu, dünyamızı, ahiretimizi nasıl saadete çevirdiğini, tekrarındaki icazı avama, alime, çocuğa, yaşlıya, hastaya, herkese nasıl hidayet nurları bahşettiğini, kainat kitabının Kur'an-ı Kerim lisanıyla nasıl dost olduğunu, nasıl Cenab-ı Hakk'ın esma ve sıfatlarına aynadarlık yaptığını ve hakeza pek çok cihetleri izah eden güzel bir yer değerli dinleyenler. Kalan kısmını inşallah bir sonraki programda sizlere arz etme fırsatı buluruz. Cenab-ı Hak bizleri Kur'an-ı Kerim'e talebe eylesin. Bizleri ve neslimizi Kur'an ve iman hakikatleriyle yaşatsın ve öyle öldürsün. Kur'an-ı Kerim'i dünyada rehberimiz, kabirde nurumuz, mahşerde şefaatçimiz, ahirette cehennemden kurtulmamıza, cennete girmemize, Cenab-ı Hakk'ın cemaliyle müşerref olmamıza vesile eylesin inşallah. Kur'an-ı Kerim'i bilmeyen dinleyicilerimizi tekraren buradan hatırlatarak bir vazife görüyorum bunu kendime değerli dinleyenler. Şu uzun kış gecelerinde zamanımız çok, Kur'an-ı Kerim'i öğrensin bu kardeşlerimiz, dinleyicilerimiz. Bilenler de, bizi dinleyenlerden kim varsa, kimin kulağına gidiyorsa şu anda sesimiz, fi sebilillah, bilmeyen birisine Kur'an-ı Kerim'i öğretmek gayretinde olsun inşallah. Allah'a emanet olunuz efendim.

0: İrfan Mektebi. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: وترفع وتجل وتجل.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.

0: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, burada haber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Zorunlu yayın.
5: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
4: Zorunlu yayın.
6: Radyo Hedef.
7: Muhammed Emin Genc'in hazırlayıp sunduğu Seher Yeli programı hafta içi her gün 11.40'da 91.8 Radyo Hedef'te sizlerle.
6: Radyo Hedef FM 91.8.
8: Mesleviden hikayeler. Yol kenarına diken eken adam. Adamın biri bir yolun kenarına dikenler ekti. Dikenler büyüyüp gelişince yoldan geçenleri rahatsız etmeye başladı. Gelip geçenler, "Bu dikenleri sök, insanları rahatsız etmesinler," demeye başladılar. Fakat adam bunları duyuyor gibi fakat aldırmıyordu. Bir gün Allah'ın bir velisi ona, "Mutlaka bu dikenleri sök," dedi. Adam itiraz etmedi. "Evet, mutlaka bir gün sökerim," dedi. Adam habire yarın yarın dedikçe dikenler büyüyüp kuvvetleniyordu. Veli adama, "Ey vaadinde durmayan adam, sök şu dikenleri. Bu işi sürüncemede bırakma," dedi. Adam, "Babacığım, bir hayli gün var. Bugün olmazsa yarın, bir gün mutlaka bu işi yapacağım," dedi. Allah'ın velisi bunun üzerine şu sözleri söyledi: "Sen hep yarın diyerek bu işi erteliyorsun. Fakat şunu bil ki, her geçen gün o dikenler büyüyüp güçleniyor. Dikenleri sökecek olan sense güç kuvvet kaybediyorsun. Dikenler gün geçtikçe gençleşiyor. Sense ihtiyarlıyorsun." Cömertlik, şehvetleri, lezzetleri terk etmektir. Dağ vardır sesi iki misli aksettirir, dağ vardır sesi yüz misli aksettirir.
6: Radyo Hedef, FM 91.8.

Alim olmasan sen, kimse bilmez bilmediğini, kimse bilmez bildiğini. Ben beni bilmezken bile beni bilen sensin. Beni bilip de seni bilmemek ayıbından koru beni, koru beni.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Seher Yeli. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç.

Suffe medresesinin talebelerinden bir kısmı evlendikten sonra da bu nur mektebine devam ediyordu. Bunlardan biri de Abdullah bin Üneys el-Cüheni radıyallahu anh'tı. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme canını feda edercesine bağlıydı. Bedir, Uhud muharebelerinde İslam düşmanlarına göz açtırmayan Abdullah bin Üneys radıyallahu anh, Medine'ye biraz uzakta çölde yaşayan bir bedeviydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den aldığı hakikat dersi sayesinde insanlara doğruyu, güzeli gösteren bir üstad derecesine yükselmişti. Yolun uzaklığı onu korkutmuyordu. Sıkıntılara aldırmadan Suffe medresesine gelir, ilim tahsil eder, ibadet ve taatle meşgul olurdu. Çoluk çocuk sahibi olmasına rağmen bunlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi görmesine ve İslamiyet'i öğrenip yaymasına engel olamıyordu.

Abdullah bin Üneys radıyallahu an Beni Seleme kabilesi arasında İslamiyet'i yayıyordu. Tevhid inancını bütün kalplere hakim kılmak için canla başla çalışıyordu. Beni Seleme putlarını kıranlar arasında o da vardı. Her sahabe gibi o da putçuluğa şiddetle düşmandı, nefret ediyordu. Bilindiği gibi İslam bir olan yüce yaratıcıya davet ediyor ve insanları her türlü şirkten uzak durmaya çağırıyordu. Bir başka tanrı anlayışını ve din anlayışını kabul etmiyordu. İslam'ın ve onun peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin bütün insanlığı tevhide davet etmesi pek çok ilah edinen putçu müşrikleri son derece rahatsız etmişti. Onlar da gelmekte olduğu aşikar olan bu tehlikeyi engellemek için her türlü tedbire başvuruyorlardı. Dayanakları çürük olduğu

için başarı elde edememişlerdi. Hak gelince batıl zail olmuş ve hak din olan İslam'ın aydınlığı bütün karanlıkları nura boğmuştu. Zaten aksi de düşünülemezdi. Müşrikler putlarını ne kadar korursa korusun, kendilerinde hayır olmayan bu taş ve tahta parçaları hak ile yeksan olmaktan kurtulamıyorlardı. Abdullah bin Üneys radıyallahu anh'ın İslam düşmanlarına karşı bir de seriyesi vardı. Süfyan bin Halid'in Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme karşı halkı kışkırttığı haberi ulaşınca Efendimiz Abdullah bin Üneys radıyallahu anh'ı gereken cevabı vermekle vazifelendirmişti. Fakat Hazreti Abdullah onu tanımıyordu. Resulullah'tan hususiyetlerini tarif etmesini istedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Onu gördüğün zaman korkacaksın. Biraz çekineceksin. Şeytanı hatırlayacaksın. Hazreti Abdullah, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme ben insanlardan korkmam ya Resulallah dedi. Daha sonra Resulullah'tan izin aldı ve kılıcını kuşanarak yola çıktı. Urne Vadisi'ne vardığında aradığı adamı peşinde kalabalık bir toplulukla yürürken gördü. Dikkat etti, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tarif ettiği bu adamdı. Hadisenin devamını Abdullah bin Üneys radıyallahu anh'ın kendisinden dinleyelim. Onunla karşılaşınca biraz korktum. Harbe hazırlanır gibi oldum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gerçekten doğru söyledi dedim. Beni görünce kimsiniz dedi. Ben de Huza'dan biri dedim. Senin Muhammed'e karşı adam topladığını duydum. Seninle birlikte hareket etmek için geldim deyince bu sözlerimden çok memnun oldu. Evet, ben Muhammed'e karşı kuvvet hazırlıyorum dedi. Onunla yola devam ettik. Konuşmaya başladık. Sohbeti iyice koyulaştırdık. Konuşmalarımdan çok hoşlanıyordu. Benden artık hiç şüphe etmez olmuştu. Evinin yanına kadar vardık. Arkadaşları teker teker ayrıldılar. Çevre oldukça sakinleşmişti. Herkes uykuya dalmıştı. Bir fırsatı yakalayarak kılıcı çektim ve onu öldürdüm. Başını yanıma alarak dağdaki bir mağaraya girdim. Örümcekler bana yardım edercesine mağaranın kapısını sardılar. Sonradan hadise duyuldu, benim yaptığımı anladılar ve peşime düştüler. Defalarca mağara kapısına geldikleri halde beni bulamadılar ve geri döndüler. Ümitlerini kesmişlerdi. Ben de bir gece çıktım, yola devam ettim. Gündüzleri saklanarak dinleniyor, geceleri ise yol almak için yürüyordum. Nihayet Medine'ye vardım. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gittim. Beni görünce gözün aydın dedi. Ben de asıl sizin gözünüz aydın ya Resulallah dedim. Adamın kellesini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin önüne koydum. Hadiseyi olduğu gibi anlattım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana asasını verdi. Bunu cennette eline alıp gezeceksin buyurdu. Bu sözler Abdullah için büyük bir cennet müjdesiydi. Abdullah bin Üneys radıyallahu anh bu asanın kefeninin içine konulmasını vasiyet etmişti. Ölünce de vasiyetini yerine getirdiler. Bu asa ne kadar güzel ve manidar bir hediyeydi öyle. Kainatın efendisi
Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den mükafat olarak böyle bir hediye almak herkese nasip olmuyordu. Abdullah bin Üneys radıyallahu anh da bu hediyeyi yanından ayırmadığı gibi ölünce de kendisinin adeta bir şahidi olarak mezarında, hatta kefeninin içerisinde bulunmasını arzu etmişti. Allahu alem, o asayla dirilmek, yürümek ve mahşer meydanında ona dayanarak kurtuluşa ve en güzel mükafatlara giden yola kavuşmak istiyordu. Delilini ve şahidini yanına almıştı. Yine böyle bir hediye de Kab bin Züheyr radıyallahu an almış ve okuduğu kasideye karşılık en güzel hediye olan ve günümüze kadar da korunarak taşınmış bulunan mübarek hırkasını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den almış ve sırtına geçirmişti. Böylece Abdullah bin Üneys radıyallahu an kainatın efendisini öldürmek isteyen bir din düşmanını temizlemişti. Onun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin aleyhinde çevirdiği hile ve desiselerini aleyhine döndürmüştü. Abdullah bin Üneys radıyallahu an bu hadisede 18 gün evinden uzak kalmıştı. Abdullah bin Üneys radıyallahu an ömrünün sonlarına doğru zayıf düşmüştü. Medine'den biraz uzakta yaşıyordu. Her zaman camiye gelemiyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den Kadir gecesinin Ramazan'ın hangi gecesine rastladığını öğrenmek istemişti. O gün ne olursa olsun mutlaka camiye gelmeyi arzu ediyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona Kadir gecesini Ramazan'ın 23. gecesinde aramasını söyledi. Ravi Abdullah bin Üneys radıyallahu anh'ın oğluna babasının o gün camiye geldiğinde neler yaptığını sorduğunda oğlu şöyle cevap veriyordu. Babam ikindiyi kılmak üzere mescide gelir. Sabah namazını kılıncaya kadar da hiçbir ihtiyaç için dışarıya çıkmazdı. Sabah namazını kılınca bineğini caminin kapısında hazır bulur, biner ve çöldeki evine giderdi. Abdullah bin Üneys radıyallahu anh'ın hangi tarihte vefat ettiği kesin olarak bilinmemektedir. Bazı rivayetler Hicri 54, bazıları ise Hicri 74, diğer bir kısım rivayetlerde Hicri 80 tarihini göstermektedir. Uzun ve bereketli ömrünü böylece sonuna kadar İslam'ın yayılması ve gelişmesi için harcayan Hazreti Abdullah bin Üneys radıyallahu an bu kubbede güzel bir seda bırakarak rahmeti rahmana kavuştu. Allah Abdullah bin Üneys radıyallahu anh'tan ve onun gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin emirlerini yerine getirerek onu memnun edebilenlerden razı olsun.

0: Seher Yeli. Seher. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
5: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
6: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
7: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz. www.radyohedef.com. Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: Hayata eşit fırsatla başlamak her çocuğun hakkı. Erken çocukluk eğitimi bunun birinci adımı. Yağmur, 5 yaşında. Her gün aynı heyecanla koşarak evden çıkıyor. Umuduna, hayallerine ve geleceğine. Bu umuda ışık olmak ve yollarını aydınlatmak hedefiyle tam 30 yıldır çocuklar ve anne babaları için bilimsel temelli eğitim programları geliştiriyor ve uyguluyoruz. Çünkü biliyoruz ki erken yaşlarda çocukların gelişimi için yapılacak her türlü katkı, gelecekte ortaya çıkabilecek eşitsizlikleri önlemek için yapılan en önemli yatırımdır. AÇEV, Anne Çocuk Eğitim Vakfı.
9: Zorunlu yayın.
11: Radyo Hedef.
12: Vahyin damlaları düşünce gönüle, bir inşa başlar iyiye güzele. İsyan başlar küfre, zulme, zalime karşı. Osman Ümmetoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Vahyin Damlaları programı her cuma saat 19.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
11: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Eser: Sorumsuzca Söylenen Sözler. Yazar: Mevlüt Özcan. Yayın evi: Sabır Yayınları.

Bazı hanımlar yemek pişireceklerinde diyorlar ki, evde hiçbir şey de yok, ne pişireceğiz bilmem ki. Hayattan verim ve gerçek zevk almanın yolu ölçülü olmaktır. Ölçü İslam'dır. İslamsız hayat zikzaklarla ve dengesizliklerle geçer. Dengesiz hayat verimsiz ve zevksizdir. Suni ve bazı şeylerle zevklendiğini zannedenler büyük bir aldanış içindedirler. Televizyonda gördüğü reklamı yapılan malı kullandığı için kendisini mutlu sayan insanlar dengesiz yaşantıya saplanmış zavallılardır. Zamanımızda evler eşya ambarı haline getirilmiş. Yiyecek, giyecek ve kullanılmak için alınan eşyalarla dolup taşıyor. Bir türlü doymak ve tatmin olmayan bir toplum haline geldik. Batı kültür ve hayat tarzı bizi bu hallere düşürdü işte. Acınacak bir hal aldık. Buna da medeniyet diyorlar. Birçok hanımdan duyarsınız yemek pişirecekleri zaman. Evde bir şey yok, ne pişireceğiz bilmem ki derler. Oysa o evde o kadar çok yiyecek maddesi vardır ki, dışarıdan o eve bir hafta bir şey girmese en az bir hafta o hane halkı geçinebilir. Bir ay, altı ay, bir sene geçinebilir.

0: edebilecekler bile vardır. 20. asırda aç kalan insanlar değil, aç kalan kalpler vardır. Asrımızda insan her şeye rağmen henüz kendini keşfedememiştir. Kendini keşfedemeyen kalbini nasıl doyursun ki? Önce bu hastalığı tedavi etmek lazımdır. Çok yemek, çok yığmak ve bir türlü doymamazlık hastalığı insanımızı çıldıracak noktaya getirmiştir. Var olduğu halde tatmin olmamak ve yokluğundan şikayetçi olmak, nimetlerdeki bereketi mahvetmektedir. Hazreti Cabir radıyallahu anh şöyle haber verdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bir şey istenirse o asla onlara yok demezdi. Müslüman kardeşlerimiz, yok kelimesini kullanırken iyice düşünelim. Meramlarımızı anlatırken değişik ifadeler kullanalım. Mevcudu kalmadı, tükendi vesaire gibi. Tirmizi'nin El-Cami adlı eserinde zikredildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle ailesinin üst üste birkaç gece aç kaldıkları olurdu. Hane-i saadetlerinde bazen iki ay boyunca ateş yanmazdı. Sadece hurma ve suyla iktifa edilirdi. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anamız haber verdi ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz vefat ettiği zaman evimizin dolabında bir miktar arpadan başka canlının yiyebileceği hiçbir şey yoktu. Onlar öyleydi. Ya şimdi evlerini anbar haline getiren bizler? Ne şükür ne hamd, ne de doymak bilen kalp ve gözümüz var. Sanki meziyetmiş gibi hep yok diye ağlıyoruz. Şeytan ve şeytani düzenler bizi ne hale getirdi? Şeytanın oyuncağı olduk vesselam. Bir hırka, bir lokma esprisi dünyaya dünyadan faydalanacak kadar bağlanmak manasındadır. Tapasıya bağlanmak şeytan işidir. Şeytan ifaline hız vermek için bize hep sorar. Ne giyeceksin? Ne yiyeceksin? Nerede barınacaksın? Cevap şu olacak. Ölüm yiyeceğim, kefen giyeceğim, kabri mesken tutup orada barınacağım. Bu cevabı veremeyen insanlar aç ve açık kalmak korkusuyla hep eşya yığmakla meşguller. Hasılı evde olduğu halde yokluğundan ağlamak, sızlanmak eldeki nimetin bereketsizliğine sebep olur. Söz dönüp dolaşıp aynı yere geliyor. İslam ölçü alınmadığında insanların payına düşen yıkım, dengesizlik ve sonu gelmeyen perişanlıklar oluyor. Ey Müslümanlar! Gelin, İslam'a ve İslami yaşantıya talip olalım. Çünkü insanca yaşamamız buna bağlı. Bize bunu nasip eyle ya Rabbi. Amin. Bazıları diyorlar ki, haramsa haram ne yapalım? Aç mı kalalım yani? Haram helal tanımayanların dilinde, haramsa haram, ne yapalım, aç mı kalalım yani sözü sakız gibi çiğnenir. Oysa haram ateştir. Madde ve mana dertlerinin kapısı midedir hadisi şerifi, gıdanın hayatımızdaki büyük sırrını en güzel bir şekilde ifade eder. Beslenme usulleriyle şahısların hatta milletlerin seviye ve hüviyetleri arasında münasebet bulunduğu iddia edilir. Fransız filozoflarından Savorin, Lezzetin Felsefesi isimli bir kitabında bu konuyu incelemiş ve şöyle demiştir. Bana ne yediğini söyle, senin ne olduğunu haber vereyim. Bu konuda kendini bilen Rabbini bilir mealindeki mukaddes ölçü unutulmamalıdır. Demek ki helal haramı ayırt edebilen Rabbini de tanıyabilir. Gıdaların karakter üzerinde büyük tesiri vardır. Bu hikmete binaen çocuğa kirli kadınların süt emzirmelerine müsaade edilmemesi dinimizce tavsiye olunmuştur. Gıda, nefsin temel taşı olarak ruh ve nefis bütününde esas mevzu teşkil eder. Haram lokma, kazanış şeklindeki gayri meşruluktan olsun, maddesindeki yasak hükmünden olsun, gerek psikolojik bakımdan, gerekse ruh muhasebesi bakımından, insanı fazilet ve kemalden alıkoyan en mühim sebeptir. Büyük mana terbiyecileri lokmaya o kadar ehemmiyet vermişlerdir ki, bir tek lokmanın haram oluşu bir ferdi madde ve manada senelerce geri bırakmış ve kemalden uzaklaştırmıştır. Büyük zatlar, zikrini müşahede etmedikleri lokmayı terk etmişlerdir. Hazreti Mevlana Celaleddin, şüpheli lokma yedim diye Mesnevi'nin ikinci cildini bir sene tehir etmiştir. Abdülkadir Geylani Hazretleri, dertlerin evi midedir hadis-i şerifinden titremiş ve dostlarının ömürleri boyunca yiyeceklerini temin ederek onları haram tehlikesinden uzaklaştırmaya çalışmıştır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin terbiyesinde yetişen ashab-ı kiram, sofraya oturduğu zaman yemeğin cinsine ve çeşidine bakmaz, hangi yoldan elde edildiğine dikkat eder, haram ve şüpheli ise el sürmeden kalkarlardı. Haram giren yerde feyiz, rahmet, fazilet kalmadığını sanki görür gibi bilirlerdi. Haris Muhasibi ismindeki bir zatın, helal oluşu şüpheli bir yemeğe elini uzattığı zaman parmağının ucunda bulunan bir damar atardı. Böylece yemeğin helal olmadığını anlardı. Haram ve helal olduğu belli olmayan yiyecekler için Mevlana Hazretleri şöyle diyor: "Eğer bir lokmadan hayırlı, işlere karşı bir şevk ve aşk husule geliyorsa, bil ki o lokma helaldir. Yok eğer haset, gurur, kibir, gaflet husule geliyorsa, muhakkak haram karışmıştır. İnsanın mayasını bozan, yenilmeyecek, içilmeyecek maddeler vardır. Bunlar vücuda girince insanın yapısı bozulur. Bunlar haram olan her şey, domuz eti ve yağı ve alkollü içkilerdir." Profesör Doktor Saffet Solak, ilmi bir müşahadesini bir yazısında şöyle ifade ediyor: "Bakın Avrupalıya, eşlerini kıskanmazlar. Aynen domuz gibi. Bunlar domuz eti yiyorlar da ondan böyledirler. İnsanların günlük yaşantısındaki hareketleri, yediği içtiği gıdaların özelliklerine göre olmaktadır. Domuz etini yiyenin eşini kıskanmaması, hatta eşini veya bir başka yakınını bir başkasına takdim etmesi gibi. Hayvansal besinle beslenenler, bitkisel besinlerle beslenenlerden daha hareketli, daha atılgan ve daha saldırgan olur. Hayvansal besinle beslenenle bitkisel besinle beslenen arasında bu kadar fark olur da, haramla beslenenle helalle beslenen arasında bu kadar dahi fark olmayacak mı? Elbette vardır ve daha da fazladır. Hasılı, haramsa haram ne yapalım? Aç mı kalayım yani anlayışı, kâfirlere mahsus bir yaşantının ürünüdür. Hesap gününe inanan insan, yaşantısını o güne göre düzenleyen Müslümandır. Allahu Teala cümlemizi o Müslümanlardan eylesin. Amin.
1: Eser: Sorumsuzca Söylenen Sözler. Yazar: Mevlüt Özcan. Yayın Evi: Sabır Yayınları.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

Tebük'ten sonra. Bedir'den dönüş gibi Tebük'ten dönüş de üzüntülü olmuştu. Yokluğu sırasında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kızlarından biri daha Ümmü Gülsüm radıyallahu anha ölmüştü. Bu sefer kızının kocası da Medine'de değildi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun mezarı başında dua etti ve Osman radıyallahu anha eğer bekar bir kızı daha olsaydı kendisine vereceğini söyledi. Sefere katılmayan münafıklar teker teker Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gittiler ve özürlerini beyan ettiler.

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onları Allah'ın gizli düşünceleri bildiğini söyleyerek uyarmasına rağmen özürlerini kabul etti. Fakat geride kalan üç mümine Allah onlar hakkında hüküm verinceye kadar kendisinden uzak durmalarını ve diğer müminlere de bu üç kişiyle konuşmamalarını söyledi. Bu üç kişi 50 gün boyunca toplum dışı bir hayat sürdüler. Fakat 50. gün sabah namazından sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescitte Allah'ın onlara affettiğini ilan etti. Bu konuda nazil olan ayetler şöyleydi. Savaştan geri bırakılan üç kişiyi de bağışladı. Öyle ki bütün genişliğine rağmen yeryüzü onlara dar gelmişti. Nefisleri de kendilerine dar, sıkıntılı gelmişti. Ve onun dışında yine Allah'tan başka bir sığınacak olmadığını iyice anladılar. Sonra tevbe etsinler diye onların tevbesini kabul etti. Şüphesiz Allah, yalnızca O tevbeleri kabul edendir. Cemaat sevince boğuldu ve birçoğu güzel haberi onlara vermek için mescitten aceleyle çıktılar. İçlerinden en gençleri olan Kâb İbni Malik radıyallahu anh, şehrin dışında kendisine tek kişilik bir çadır kurmuştu. Daha sonraki yıllarda yaklaşan bir atın ayak sesleri ve "Ey Kâb, müjde!" diye bir bağırma duyduğunu ve nasıl hemen secdeye kapandığını anlatırdı. Bu iyi haberin affedilme haberinden başka bir şey olamayacağından emindi. Kâb daha sonra mescide gitti. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme selam verdiğimde dedi, yüzü sevinçten parlıyordu. Bana annenden doğduğundan beri geçirdiğin en güzel gün için sevin dedi. Ey Allah'ın Resulü, bu senden mi yoksa Allah'tan mı diye sordum. Hayır, Allah'tan diye cevap verdi. Allah'ın Resulü sevinçli bir haberden memnun olduğunda yüzü ay gibi parlardı. Havazin'in lideri Malik radıyallahu anh Müslüman olduğundan beri boş durmuyordu. Beni Sakif hala Taif'e girilmez diye kendileriyle övünebilirlerdi. Fakat şimdi tüm yönlerden uzak ve geniş Müslüman topluluklarıyla sarılmışlardı ve gönderdikleri her kervan yağmalanabilirdi. Hatta deve ve koyunları bile Malik'in adamları alır diye otlamaya dışarı çıkaramıyorlardı. Yanı sıra Malik'in adamları ellerine düşen Sakifliler putperestlikten vazgeçmedikçe serbest bırakmayacaklarını ve öldüreceklerini ilan etmişlerdi. Birkaç ay sonra Taifliler Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme İslam'ı kabul edeceklerini bildiren, buna karşılık halkın, mallarının ve topraklarının güvenlikte olmasını isteyen bir anlaşma yapmak üzere bir delege göndermekten başka seçenekleri olmadığına karar verdiler. Tebük'ten Ramazan'ın başında dönülmüştü. Aynı ay içinde Taif'ten delegeler Medine'ye geldi. Delegeler konukseverce karşılandılar ve onlar için mescidin yanında bir çadır kuruldu. Eğer Müslüman olurlarsa yerleşim bölgelerinin İslam devletinin koruması altında olmasına karar verildi. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onların bazı isteklerini kabul etmedi. Delegeler Lat'ın 3 yıl kadar tahrip edilmeden durmasını istediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu isteği geri çevirince 2 yıla sonra 1 yıla indirdiler. En sonunda 1 ay mühlet istediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buna da hayır dedi. Daha sonra ona putlarını kendi elleriyle tahrip etmemeleri ve her gün 5 vakit namaz kılmamaları için yalvardılar. Onlara namaz olmayan dinde hayır yoktur diyerek namaz kılmaları gerektiğini söyledi. Fakat putlarını kendi elleriyle tahrip etmemeleri konusundaki önerilerini kabul etti. Urve'nin yeğeni Mughire'ye delegeler ile birlikte gitmesini ve Mekke'den kendisine yardım etmek üzere Ebu Sufyan'ı alıp Lat'ı tahrip etmesini emretti. Müslüman olduktan sonra delegeler Ramazan'ın geri kalanını Medine'de oruç tutarak geçirdiler ve daha sonra Taif'e döndüler. Ebu Sufyan gruba Mekke'de katıldı. Fakat putu kıran tek elli Mughire'ydi. Mughire'nin kabilesi Urve ile aynı kaderi paylaşmasından korkarak onun için bazı koruma önlemleri almışlardı. Fakat kırılan put için feryat eden kadın seslerinden bir başka müdahale olmadı. Şehrin teslim olmasına en çok üzülen kişi ne şehrin vatandaşı ne de Lat'ın bağlılarındandı.
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke üzerine yürüdüğünde Hanzala'nın babası Ebu Amir ve ciritçi Vahşi kendilerine yenilmez bir şehir olarak görünen Taif'e sığınmışlardı. Fakat şimdi nereye sığınabileceklerdi? Ebu Amir Suriye'ye kaçtı ve orada kendi kendine ettiği bedduayı yerine getirerek yalnız ve yuvasız bir sürgün olarak öldü. Sakifli bir adam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Müslüman olan hiç kimseyi öldürmediğini söylediğinde Vahşi hala nereye gidebileceğini düşünüyordu. Vahşi bunun üzerine Medine'ye gitti. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gidip kelime-i şehadet getirdi. O böyle yaparken müminlerden biri onun Hamza radıyallahu anh'ı öldüren köle olduğunu anladı ve "Ey Allah'ın Resulü, bu Vahşi" dedi. "Olsun" dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. "Çünkü bir kişinin İslam'a girmesi benim için 1000 kafiri öldürmekten daha iyidir." Daha sonra gözleri önündeki siyah yüzde gezindi. "Gerçekten sen Vahşi misin?" diye sordu. Adam doğrulayınca "Otur ve Hamza'yı nasıl öldürdüğünü bana anlat" dedi. Adam anlatmayı bitirdiğinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Yazıklar olsun, yüzünü benden uzak tut, bırak da sana bir daha bakmayayım" dedi. Ebu Amir'in kuzeni İbni Ubey'e gelince Tebük'ten bir ay sonra hastalandı ve birkaç hafta sonra ölmek üzere olduğu anlaşıldı. Eski kaynaklar onun nasıl öldüğü, mümin olarak mı münafık olarak mı konusunda farklı görüşler öne sürmüşlerdir. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin onun başında cenaze namazı kıldığı ve kabri başında dua ettiği konusunda hepsi aynı fikirdedirler. Bir kaynağa göre Ömer radıyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaz için yerini aldığında onun yanına gitmiş ve bir münafığa bu kadar lütufta bulunmaması için ona karşı çıkmıştı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona gülümseyerek şu cevabı verdi: "Ömer, arkama geç. Bana bir seçenek verildi, ben de seçtim. Bana sen ister onlar için bağışlanma dile ya da istersen onlar için bağışlama dileme. Onlar için 70 kere bağışlama dilesen de Allah onları kesinlikle bağışlamaz" denildi. Eğer 70 defadan fazla bağışlanma dilediğimde Allah'ın onları bağışlayacağını bilsem dualarımın sayısını artırırdım. Daha sonra namazı kıldırdı, tabutun yanında mezarlığa kadar yürüdü ve mezarın başında durdu. Bundan kısa bir süre sonra münafıklar hakkında şu ayet nazil oldu: "Onlardan ölen birinin namazını hiçbir zaman kılma, mezarı başında durma. Çünkü onlar Allah'a ve Resulüne karşı küfre saptılar ve fasıklar olarak öldüler." Fakat başka kaynaklara göre bu ayet, Tebük'ten döndükten hemen sonra nazil olan vahyin bir bölümüydi. Bu ayet İbni Ubey'e uygulanamazdı. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu hastalığı sırasında ziyaret etmiş ve ölümün yakınlığının onu değiştirdiğini görmüştü. İbni Ubey Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den öldüğünde kefenlenmek için bir elbisesini ve kabre kadar tabutunun yanında gitmesini istemiş. O da bunu kabul etmişti. Daha sonra da "Ey Allah'ın Resulü, ümid ederim ki tabutumun yanında dua eder ve günahlarımın affı için Allah'tan bağışlanmamı dilersin" demişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine kabul etmiş ve o öldükten sonra da sözünü yerine getirmişti. Tüm bu olaylar sırasında ölen adamın oğlu Abdullah da vardı. Peygamber aleyhissalatü vesselama elçiler gönderen tek kabile Sakif değildi. Heyetler yılı olarak anılan hicretin bu 9. yılında Medine'ye Arabistan'ın her tarafından daha birçok elçiler geldi. Bunlar arasında Yemen'in çeşitli bölgelerinden gelen elçiler ve putperestliği bırakıp Müslüman olduklarını duyuran 4 Him yerli prensin mektupları da vardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara samimiyetle cevap verdi. Onlara İslam'ın emirlerini haber verdi. Dinine bağlı olan bir Yahudi veya bir Hristiyanın dininden döndürülmeyeceğini fakat cizye ödeyip Allah'ın Resulü'nün himayesi altında olacağını belirterek Yahudi, Hristiyan ve Müslümanlardan vergi toplamak üzere göndereceği elçilere iyi davranmalarını emretti. Dinsel ayrılıklarla ilgili olarak nazil olan bir ayette şöyle deniliyordu: "Sizden her biriniz için bir şeriat ve bir yol yöntem kıldık.
Eğer Allah dileseydi sizi bir tek ümmet kılardı. Ancak bu size verdikleriyle sizi denemesi içindir.

artık hayırlarda yarışınız. Tümünüzün dönüşü Allah'adır. Hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyleri size haber verecektir. Gelen heyetlerin hepsinden sonuç alınamıyordu. Biri Maun'daki katliamdan sorumlu olan Amir İbni Tufeil şimdi Beni Amir'in başına gelmiş ve kabilesinin baskıları sonucunda Medine'ye gelmek zorunda kalmıştı. Fakat cahil bir adamdı. İslam'a karşılık Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den kendisini halifesi olarak ilan etmesini istedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o ne senin içindir ne de kabilen içindir dedi. O halde dedi Amir, sen şehirleri yönet, bana da göçebeleri ver. Hayır dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Fakat sana süvarilerin idaresini veriyorum. Çünkü sen atlardan anlayan bir adamsın. Bedevi lider için bu yeterli değildi. Hor görerek bir şeyim olmayacak mı yani dedi. Geriye dönerek her tarafı sana karşı atlılar ve yayalarla dolduracağım dedi. O gittikten sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dua etti. Allah'ım Beni Amir'e hidayet ver ve Tufeil'in oğlu Amir'in şerrinden İslam'ı kurtar. Amir yolda bir saldırıya uğradı ve eve varmadan öldü. Kabilesi yeni bir temsilci kurulu gönderdi ve anlaşma yapıldı. Şair Lebit radıyallahu anh de elçilerden biriydi ve Müslüman olmuştu. Bundan sonra şairliği bırakmak istediği söyleniyordu. Buna karşılık Allah bana Kur'an'ı verdi demişti. Fakat yine de yeteneklerini dinin hizmetinde kullanarak ölünceye dek şiir yazmaya devam etti. Hac zamanı yaklaşıyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hacılarla ilgilenme görevini Ebubekir radıyallahu anh'e verdi. Ebubekir radıyallahu anh Medine'den 300 kişiyle yola çıktı. Fakat onlar gittikten kısa bir süre sonra Müslüman ve müşrik Mekke'ye giden tüm hacıların duyması gereken önemli bir ayet nazil oldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana benim ailemden birinden başkası temsilci olamaz dedi ve Ali radıyallahu anha tüm hızıyla gidip hacılara yetişmesini söyledi. İnen ayetleri Mina'da okuyacak ve o yıldan sonra Kabe'ye çıplak girilemeyeceğini, putperestlerin son defa hac yaptıklarını ilan edecekti. Ali radıyallahu anh yetiştiğinde Ebubekir radıyallahu anh topluluğa kumanda etmek üzere mi geldiğini sordu. Ali radıyallahu anh onun kumandası altında olacağını söyledi ve birlikte yola çıktılar. Namazları Ebubekir radıyallahu anh kıldırdı ve hutbeleri de o okudu. Bayram günü tüm hacılar kurbanlarını kesmek üzere Mina Vadisi'nde toplandıklarında Ali radıyallahu anh ilahi mesajı açıkladı. Mesajın konusu putperestlere serbestçe gidip gelme için 4 ay mühlet verildiği, bu süreden sonra Allah'ın ve Resulünün onlara karşı bir sorumlulukları olmayacağıydı. Onlara savaş ilan edilmişti. Bundan sonra görüldükleri yerde öldürülecek ya da esir alınacaklardı. İki istisna yapılmıştı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle özel anlaşması olan ve bu anlaşmaya uyanlar anlaşma süresi bitinceye dek güvenlikte olacaklardı. Eğer bir putperest himaye isterse ona himaye verilecek, İslam ona tebliğ edildikten sonra emin bir yere yerleştirilecekti. Putperestlerin çıkarılmasıyla sadece ticaretlerin durgunlaşacağına değil, değerli hediyelerden de mahrum kalacaklarını zanneden yeni Müslüman olan Mekkelilere hitaben yeni bir ayet nazil olmuştu. Ey iman edenler! Müşrikler ancak pisliktirler. Öyleyse bu yıllardan sonra artık Mescid-i Haram'a yaklaşmasınlar. Eğer ihtiyaç içinde kalmaktan korkarsanız, Allah dilerse sizi kendi fazlından zengin kılar. Hiç şüphesiz Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibi olandır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hicretten sonra 10. yıl olan ertesi yılın hemen hemen tümünü evde geçirdi. İbrahim yürümeye başlamıştı ve henüz konuşmaya başlıyordu. Hasan radıyallahu anh ve Hüseyin radıyallahu anh'ın Zeynep radıyallahu anha adında bir kız kardeşleri olmuştu ve Fatıma radıyallahu anha 4. bir çocuk bekliyordu. Ailenin diğer yakınları arasında Cafer radıyallahu anh'ın 3 oğlu vardı. Cafer'in ölümünden sonra Esma radıyallahu anha ile evlendiği için bu 3 çocuk Ebu Bekir radıyallahu anh'ın üvey oğulları oluyordu. Esma da bir bebek bekliyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Esma'nın kardeşi Ümmü

0: Fadl'ı çok severdi. Mekke'deyken sık sık onu ziyaret etmek adetiydi. Abbas radıyallahu anh Medine'ye yerleştiğinden beri yine sık sık ziyaret ediyordu. En büyük oğulları Fadl olgunlaşmış ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından sevildiğini gösteren birçok olayla karşılaşmıştı. Bunlardan biri de Peygamber aleyhissalatü vesselamın Meymune'de kaldığı zamanlar yeğeni Fadl'ı onunla birlikte kalmaya davet etmesiydi. Delegeler bir önceki yıl gibi gelmeye devam ediyordu. Bunlardan biri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle anlaşma yapmak isteyen Necran Hristiyanlarındandı. Onlar Bizans yönetimindeydiler ve geçmişte Konstantinopol'den birçok yardım görmüşlerdi. 60 kişi olan delegeleri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescitte kabul etti. Onların dua etme vakti geldiğinde Peygamber aleyhissalatü vesselam onların doğuya dönerek dua etmelerine izin verdi. Kaldıkları sürece yapılan görüşmelerde birçok ilkelere değinildi. İsa'nın kişiliği hakkında Peygamber aleyhissalatü vesselamla aralarında birçok anlaşmazlıklar çıktı. Bunun üzerine şu ayetler nazil oldu. Şüphesiz Allah katında İsa'nın durumu Adem'in durumu gibidir. Onu topraktan yarattı. Sonra da ol demesiyle o hemen oluverdi. Gerçekten Rabbindendir. Öyleyse kuşkuya kapılanlardan olma. Artık sana gelen bunca ilimden sonra onun hakkında seninle çekişip tartışmalara girişirlerse de ki gelin oğullarımızı ve oğullarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı, kendimizi ve kendinizi çağıralım. Sonra karşılıklı lanetleşelim de Allah'ın lanetini yalan söylemekte olanların üstüne kılalım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu ayetleri Hristiyanlara okudu ve onları kendisi ve ailesiyle buluşup ayette önerilen şekilde anlaşmazlığı çözmeye davet etti. Onlar düşüneceklerini söylediler. Ertesi gün Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldiklerinde Ali radıyallahu anh'ın, Fatıma radıyallahu anh'ın ve iki oğullarının yanında olduğunu gördüler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem büyük bir aba giymiş ve hepsini de içine alacak şekilde yaymıştı. Bu nedenle bu beş kişiye ehli aba denirdi. Hristiyanlara gelince anlaşmazlığı artık daha fazla devam ettiremeyeceklerini anladılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlarla vergi vermeleri karşılığında kendilerinin, kiliselerinin ve tüm diğer mallarının İslam devletinin koruması altında olacağını vaat eden bir anlaşma yaptı. Bu yılın ilk aylarında süren neşeli mutluluk İbrahim'in hastalanmasıyla birlikte sona erdi. Bir süre sonra onun uzun süre yaşayamayacağı ortaya çıktı. Onu annesi Mariye ve teyzesi Sirin tedavi ediyorlardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu sık sık ziyaret ediyordu ve ölürken yanındaydı. Çocuk son nefesini verdiğinde kucağına aldı ve gözlerinden yaşlar boşandı. Onun yas ve feryatları yasaklaması, ölüm sonrasındaki tüm üzüntü belirtilerini de yasaklamış olduğu şeklinde anlaşılıyordu. Bu yanlış anlama hala bazı zihinleri meşgul ediyordu. Abdurrahman İbni Avf radıyallahu anh, ey Allah'ın Resulü, sen bunu ağlamasını kastederek yasaklamadın mı? Müslümanlar seni ağlarken görürlerse onlar da ağlarlar dedi. Peygamber aleyhissalatü vesselam yine ağlamaya devam etti ve konuşabilecek hale geldiğinde ben bunu yasaklamadım. Bunlar acıma ve merhamet belirtileridir. Merhametli olmayana merhamet olunmaz. Ey İbrahim, eğer tekrar buluşma vaadi olmasa, bu herkesin geçmek zorunda olduğu bir yol olmasa ve son gelenimizin ilk gidene yetişeceğini bilmesek senin için daha fazla üzülürdük. Yine de senin için çok üzülüyoruz ey İbrahim. Göz ağlar, kalp hüzünlenir. Allah'ın gücüne gidecek bir şey söylemiyoruz dedi. İbrahim'in cennette olduğunu söyleyerek Mariye radıyallahu anha ve Sirin radıyallahu anhayı teselli etti. Onları bir müddet yalnız bıraktıktan sonra Abbas radıyallahu anh ve Fazıl radıyallahu anh ile birlikte döndü. İki yaşlı adam oturmuş onu seyrederken genç adam cenazeyi yıkadı. Daha sonra cenaze mezarlıktaki küçük mezarına kondu. Üsame radıyallahu anh ve Fazıl radıyallahu anh çocuğu mezara uzattıktan sonra Peygamber aleyhissalatü vesselam cenaze namazını kıldırdı ve kabrin başında oğlu için dua etti. Mezara toprak atıldığında hala mezarın başındaydı. Daha sonra bir kırba su getirmelerini ve mezarın üstüne serpmelerini emretti. Atılan toprağın yüzeyinde dengesizlik vardı. Buna işaret ederek sizden biriniz bir şey yaptığında onu mükemmel yapsın dedi. Toprağı eliyle düzelterek yaptığı iş için bu ne iyilik ne de zarar verdi. Fakat hüzünlenenin gönlünü ferahlattı dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birçok kez yaptığı her dünyevi işte kişinin mükemmeli araması gerektiğini vurgulamıştır. Birçok sözü de bu amacın dünyevi olmadığını ve uhrevi olduğunu belirtir. Ali radıyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu konudaki tutumunun şu sözlerle özetlenebileceğini söylemiştir. Her zaman yaşayacakmış gibi bu dünya için, yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalış. Her zaman ayrılmaya hazır olmak, her zaman uhrevi olmaktır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bu dünyada bir garip veya bir yolcu gibi ol demiştir. İbrahim'in öldüğü gün cenaze gömüldükten sonra bir güneş tutulması olmuştu. Bazıları bunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin üzüntüsüne bağladılar. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ay ve güneş Allah'ın işaretlerindendir. Onların ışığı hiçbir insanın ölümü için kesilmez. Onların tutulduğunu görürseniz aydınlanıncaya kadar dua edin dedi.
1: Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Kur'an-ı Kerim tilaveti.

0: Kur'an-ı Kerim tilaveti. Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Abdest alırken.

0: Abdeste Bismillah diyerek başlar, sonra da şöyle derdi: Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek olduğuna, ortağının olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın onun kulu ve Resulü olduğuna şahadet ederim.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
7: Zorunlu yayın.
8: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi, sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
7: Zorunlu yayın.
1: Radyo Hedef.
9: İslam medeniyeti, insan ve İslam dininin birlikte yoğrulmasından doğan ve ortaya çıkan mahsul. İslam medeniyeti fikir, inanç, ahlak, ibadet, maharet, sanat, spor, kültür, üretim, fen, teknik ve her şeydir. İslam medeniyeti, insanın ve İslam'ın tekamül sırrından dolayı sürekli yenilenmekte ve gelişmekte. İslam medeniyeti, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'la tohum olmuş ve toprağa düşmüş, tarihsel süreçte değişik coğrafyalarda ve toplumlarda dal budak salmış, belki son 100 yılda duraksatılmış ancak kıyamete kadar büyüme ve gelişmesini sürdürecek olan insan odaklı, ilahi temelli yaşam programıdır. Yeni dönemde kaldığı yerden ve yeniden yeni toplum ve dünya için İslam medeniyeti. İslam medeniyettir. Medeniyet İslam'dadır. İslam Medeniyeti dersleri Doktor Abdullah Servet Yılmaz'ın sunumuyla her pazartesi 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
10: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri iki büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz, bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 1. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.

ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 1. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
5: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
6: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
0: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
7: www.radyohedef.com.
1: Tıklayın.
8: Zorunlu yayın.
9: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
8: Zorunlu yayın.
10: Radyo Hedef.
11: Hayatı anlamadan geçip gidiyoruz. Düşünceyi küçümsüyoruz. Sevmeyen, sezmeyen, anlamayan yığınlara dönüşüyoruz. Okuma, içimizdeki meçhul alemin kapılarını açan bir anahtar. Din, aşk, şiir. Boşlukta yuvarlanan insanın bir yıldıza attığı merdivenler. Yine çiçekteyiz işte, yine meyvedeyiz. Yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz. Yeryüzü aşkın oluncaya dek. Tuğba Şenol'la Turkuaz her salı 19 ile 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
10: Radyo Hedef FM 91.8.
12: Mesnevi'den hikayeler. Aptal kuşun başına gelenler. Aptal bir kuş bir çayırlığa gitti. Orada bir avcı tuzak kurmuş, tuzağın içine de birkaç tane serperek bir kenarda yaprakların, otların arasına gizlenmiş bekliyordu. Kuşcağız gelerek onun etrafında dolaşmaya başladı. Adamın böyle yapraklara sarılması tuhafına gitti. "Sen kimsin? Neden böyle yeşiller giyinmişsin? Böyle tenha bir yerde bekliyorsun? Vahşi hayvanlardan korkuyor musun?" diye sordu. Adam, "Ben bir zahidim. Dünyadan elimi eteğimi çektim. Böyle tenha bir yerde otlarla, yapraklarla belenerek kanaat edip gidiyorum," dedi. Kuş adama birçok soru sordu. Adam da ona cevaplar verdi. Nihayet kuşcağız o buğday tanelerini gördü. "Bunlar kimindir?" dedi. Adam, "Bunlar bana kimsesi olmayan bir yetimin emanetidir," dedi. Kuş, "Çok açım. Müsaade edersen bunlardan yiyip karnımı doyurayım. Çünkü benim zaruretim var. Zaruri hallerde de leş yemek bile mübah olur der. Adam, bu buğdayları bana beni emin bildikleri için emanet ettiler. Yetim malı helal olmaz dedi. Kuş çok açtı. Ey zahit kişi, müsaade et de şu buğdaydan yiyeyim, karnımı doyurayım dedi. Zaruret hakkında kendine bir fetva uydurdun. Eğer gerçekten öyle suçlu olursun, hatta zaruretin bile olsa çekinmem, haramdan sakınman daha iyidir dedi. Kuşun artık dayanmaya takati kalmamıştı. Büyük bir iştahla buğdaylara hücum etti. Onları yemeye başladı. Başladı başlamasına da, tuzağa da yakalandı. Kurtulmak için çırpınırken kendi kendine, sahtekarların, yalancıların efsunlarına kananın hali böyle olur diyordu. Bunu duyan adam, hayır öyle değil. Haksız yere yetim malı yiyen, gözlerini hırs bürümüşlerin layığı budur dedi.
10: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
0: Radyo Hedef.
4: Allah aleyhi ve sellem ne yapmışsa ondan ötesi yok. Ne yapmışsa en güzelini yapmış. En kamil olanı ortaya koymuş. Usvetün hasene de budur, hulukün azim de budur. O muhteşem ahlak bizi alsın, şöyle bir sarsın. Kendine gel desin, kendine gel. Bak, inandığın bu din sana şunu şunu emrediyor. Kendine gel. İman tutuşmuş, yanıyor. Evladın içinde tutuşmuş, yanıyor. Eller böyleyken Resulullah'ın dilinden dökülen ne? Allah'ım diyecek. Eğer sen şu bir avuç iman insanını, iman askerini helak edersen, yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmayacak.
2: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
0: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
1: Muhteşem Ahlak. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbahi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim, bir cumartesi gecesinde bu bahsin son dersinde, yani beslenme ahlakı dersinde Cenab-ı Hak tekrardan bizleri buluşturdu. Hayırlara vesile olsun, hayrı konuşalım, hayırdan nasiplenelim inşallah. İçinizdeki bazı kardeşler bu bahsin biraz erken bitmesini istiyorlar, yoksa derse gelmeyecekler. Gelmeyenler var, bazıları da gidecek. Ama ben zaten programlamıştım, bu kadar konuşacaktık bu bahsi. İnşallah bugün neticelendirmiş olacağız. Konuşmak bir şey değil de inşallah hayatlarımıza intikal etsin. Burada kalmasın, söylenenler bir yönüyle sofralarımıza, midelerimize, bedenlerimize yansısın. Yansısın da o alanda da sünnet üzere bir hayatın sahibi kılsın Mevla bizleri. Şunu hiçbir zaman unutmayın aziz kardeşlerim. Ümmeti Muhammed, sünnet-i Muhammed ile kaimdir. Biz ne zaman sünnet üzere yaşarsak varlığımızı devam ettiririz. Cihana da bir şeyler söyleriz, iz bırakırız. Ama ne zaman sünneti burun kıvırarak dinlemeye başlarız, şüpheyle yaklaşırız, merakla şüpheyi birbirine karıştırarak değerlerimize güveneceğimiz yerde değerlerimize şüphe katarız, İslam geleneğine art niyetli bir bakış açısıyla bakmaya başlarız, bize şimdiye kadar bu aziz dini nakleden İslam alimlerine dil uzatırız, kendimize değer katma adına onları değersizleştirmeye çalışırız, onların değerini düşürdüğümüz zaman kendimize değer kazanacağımızı zannederiz, o zaman yok oluruz. Ama ne zaman ki biz değeri nispetince karşılık veririz, ulemaya, müştehitlere, bizim bu aziz dini bize nakleden bizden önceki mürşitlerimize, onların emeklerini zayi etmeyecek şekilde miras bıraktıkları o mirası anlama adına bir gayret ortaya koyarak anlamaya çalışırız. İşte o zaman istenilen ve özlenen o günlere varmış oluruz. Ben hep onu niyaz ediyorum.

Cenab-ı Hak'tan. Rabbim bizleri gerçekten İslam adına gayret ve çaba içerisinde olan insanlarla yarın ahirette farklı bir biçimde yüz yüze getirmesin. Eğer biz onlarla bu manada hesaplaşırsak, ben o hesabı kaybedeceğimiz endişesindeyim. Hep o endişeyi yüreğimde duydum. Sizin de böyle olmanızı isterim. Bilmediğimiz meseleleri niye peşine düşelim? Bildiğimiz, hakkını verdiğimiz, gerçekten bedelini ödediğimiz, gerçekten bu manada bir şeyler elde ettiğimiz bilgiler üzerinden konuşalım ve bize ameli anlamda değeri olan bazı meseleleri konuşalım. Eğer bugün burada konuştuğumuz şu salondan çıkar çıkmaz hayatlarımızı değiştirecek şeyler olmayacaksa, vallahi ben de sizi oyaladım, siz kendiniz de kendinizi oyalamış oldunuz. Bizim şu anda bilgi diye bir problemimiz yok. Bizim amel diye bir problemimiz var. Biz sahabeyle arada şöyle bir fark yaşıyoruz. Onlar az biliyorlardı, bildiklerini sonuna kadar yaşıyorlardı. Biz çok şey biliyoruz, bildiğimizin zekatını bile yaşamıyoruz. Böyle olduğu için halimiz böyle. Böyle olduğu için bakın hayatlarımızda bereket yok. Böyle olduğu için birbirimizle muamelelerimizde sıkıntılar var. Çünkü İslam'ı hep teori olarak biz anlamışız. İslam'ı bir ideoloji olarak algılamışız. Sanki bir ideolojiden bahseder gibi İslam'dan bahsediyoruz. Haşa, İslam bir ideoloji değil. İslam Allah'ın sistemidir ve o sistemin yolunda kurban olacak adaylar beklemektedir. Sadece yaşama adına bir azim de yetmez. Ben bu aziz din için kurban olmaya adayım diyecek bahtiyarlar bekliyor. İnşallah sizler, bizler onlardan oluruz. Sünnet-i Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem değer ve kıymetini anlayabilmemiz için size bir örnek aktarmak istiyorum. Aslında bugünkü anlatacaklarıma da bu da bir zemin olsun. Önceki derslerde bu bahisle olarak alakalı olarak anlattıklarıma da bir yönüyle bir örnek olsun. Belki bundan sonra Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın nebevi mirası olan sünneti anlama ve algılama noktasında da bize bir bilinç olsun, bir şuur olsun diye bir örnek aktarmak istiyorum size. Örneği aktaracağım kahramanımızın ismi Abdullah İbni Mugaffel radıyallahu anh. Çok büyük bir isimdir. Farklı bir kameti var, duruşu var. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamla az yaşamasına rağmen geriye çok miras bırakmış olan bir isimdir. Herhalde Efendimizle Beyat-ı Ridvan öncesinde bir birlikteliği var. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz o Beyat-ı Ridvan'da iken ona gölgelenmek için bir şeyler yapıp bu yönde de sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den takdir almış birisidir. Tebuk gazvesi sırasında biz onu Bekkain içerisinden, yani ağlayanlar içerisinden görürüz. Bu da onun fakir bir sahabi olduğuna dair bize bir ipucu verir. Hazreti Ömer'in çok güvendiği bir isimdir. Tüster fethine katılmıştır. Hazreti Ömer döneminde birkaç görev icra etmiştir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın dünyasından da bize 43 tane hadis rivayet etmiştir ki şimdi işte aktaracağım hadislerden bir tanesi de o 43'ün içerisinden bir hadis. Şöyle bir tabloyu zihninizde canlandırın. Bir yeğeni var. Yaşı 10 ya da 15. 10'dan aşağı değil, 15'ten de yukarı değil. Özellikle yaşını veriyorum çünkü yaşının üzerinden alacağız mesajı. O amca yanındaki yeğeni 10-15 yaşlarında bir çocuk. Elinde bir sapan var yeğeninin. Sapanının içerisine taşı koyuyor ve nişan alıp bir yerlere atıyor. Hemen amca Abdullah İbni Mugaffel yeğenini yanına çağırıyor. Evladım diyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde sapanla taş atmayı bize yasakladı. Çünkü dedi ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz, sapan taşı av avlamaz, düşman öldürmez. Sadece göz çıkarır, diş yaralar. Sözü muhakkak anladınız ama bir daha ben zihinlerinize iyice nakşetsin diye söyleyeyim. Yani o taşı atmanın bir faydası yok. Onunla ne av avlayabilirsin.

Yine de birini öldürebilirsin. Yani bir düşmanı öldürebilirsin ya da yaralayabilirsin. Atarsın sen iş olsun diye gider birinin gözüne isabet eder, gözünü çıkarır. Ya da kardeşinin dişine isabet eder, dişine zarar verir. Onun için rastgele sapan taşı atmayı sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bize yasakladı. Çocuk amcasına bir şey söylemiyor. Amcasının yanından çıkıyor. Çocuk bu. Yerden bir daha bir taş alıyor, sapanın içerisine koyuyor, bir daha atıyor. Amca bir daha çağırıyor yeğenini. O 10-15 yaşlarındaki çocuk olan yeğenini. Çocuğa bile bu söyleniyorsa büyüyene söylenir, siz artık dikkat edin. Evladım diyor, ben sana Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın böyle sapanla taş atmayı yasakladığını söyledim. Sen buna rağmen bir daha mı taş alıp attın? Eğer bir daha taşı alır atarsan vallahi seninle asla konuşmam. İşte budur sünnete ittiba. Bu mesele sahabenin dünyasından nasıl görünüyor? Siz bu örnek üzerinden alın. Rivayet burada bitiyor. Bilmiyoruz o yeğeni tekrardan taş alıp attı mı, atmadı mı? Attıysa konuştu mu, konuşmadı mı? O bilgi yok bizde. Ama bildiğimiz bir şey var ki Abdullah İbni Mugaffel'in orada böyle bir kameti var. Yeğenine karşı söylediği böyle bir sözü var. 10 yaşında, 15 yaşında bir çocuk bile olsa o çocuğa karşı bile sünnete ittiba noktasında, yani Resulullah bir alanda konuşmuşsa o alanda susup o söze teslim olma noktasında bir hassasiyet oluşturmak adına atılan bir kamet var. İnşallah mesajı aldınız. Biz de bu çağın çocuklarına, gençlerine, delikanlılarına sünnete ittiba noktasında bazı mesajlar verme noktasında sorumluluğumuz var. Siz bunun üzerinden bunu alın da sahabeyi sahabe yapan ruhun ne olduğunu bu rivayet üzerinden algılayın. Bugün bizi biz yapacak ruhun da bundan başka bir şey olmadığı noktasındaki mesajı alın. Sahabeyi sahabe yapan ruh neydi? Allah ve Resulü bir işte konuşmuşsa onlara düşen şey orada susmak ve gereğini yerine getirmek olmuştur. Biz de aynıyız. Değişen hiçbir şey yok. Bir işte eğer Allah ve Resulü konuşmuşsa inanan bir insana düşen lebbeyk ve sadeyk, emrin başım üstüme deyip onun gereğini yerine getirmektir. Cenab-ı Hak bu ufuktan bizleri mahrum etmesin inşallah. Aziz kardeşlerim, yeme adabını anladık geçen ders, içme adabını bu derse bıraktık. Ama bir ders daha ekledik buna, sünnette koruyucu hekimlik. Geçen ders hatırlarsanız, bir önceki ders, geçen hafta değil ondan önceki ders, aleyhissalatü vesselam efendimizin hekimliği noktasında bir cümle söylemiştim. Demiştim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem maddi açıdan belki hekim değildi. Ama manevi açıdan o tabibul kulüptü, kalplerin doktoruydu. Ama bunu demek sallallahu aleyhi ve sellemin tıp alanında bir şeyler söylemediği manasına gelmez. Şimdi biz bir miktarını göreceğiz ve gerçekten de hayran olacak bazı şeylere de beraberce şahit olacağız. Efendimiz aleyhissalatü vesselam mürebbisi Allah olan bir elçi idi. Hatemen nebiyyin olarak Allah terbiyesinde yetişmiş, cihana bu manada farklı bir örneklik ortaya koymuş birisiydi. Ve şunu da hiçbir zaman unutmayın. Bazıları bu sözlere kızıyorlar ve kızanlar Müslümanlar. Ben de ona kızıyorum zaten. Müslümanlara bu sözü söylerken Müslümanlar tepki gösteriyor. Kıyamete kadar gelecek olan insanlığın bütün dertlerine derman olabilecek şeyleri aleyhissalatü vesselam Efendimiz hayatında bize miras olarak bırakıp gitti. Anlayan anlar, tabi olan olur, olmayan olmaz. Olmayanın da yolu açık olsun. Biz böyle inanırız ve bunun gereğini de yerine getirme adına sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin attığı her adımın bir hikmet üzere olduğu bilinciyle yürür. O hikmeti de bir yönüyle keşfetmek için gayret içerisinde oluruz. Tıp alanında da böyle. Mesela Efendimiz aleyhissalatü vesselamın ben bu hafta vesilesiyle biraz daha yoğun araştırma imkanım oldu.
600'e yakın rivayet var bugün hadis külliyatımızda.

0: Elbette ki bu rivayetlerin tamamı aynı derecede değil. Sahih olanları var, zayıf olanları var, mevzu olanları da var. Biz bunları inkar ediyor değiliz ki. Ancak biz sahih ve zayıf rivayetler üzerinden konuşalım. Çünkü zayıf rivayet demek dikkate alınmaz rivayet demek değildir. Zayıf rivayetle de bu manada eğer belli mesajlar veriyorsa o mesajları anlama ve algılama noktasında o kapı açıktır. Bizim mevzu rivayetlerle işimiz olmaz. Mevzu biliyorsunuz uydurma, yani Efendimiz'e ait değil, ona nispet edilen rivayetlere mevzu rivayetler denir. Ama zayıf rivayette senet zincirinde, isnadında herhangi bir illet varsa ona ait bazı illetlerden dolayı öylece isimlendirilir. Dolayısıyla biz zayıf rivayetleri de akaid meselesinde, ibadete delil teşkil etme meselesinde bunlarda kullanmayız. Ama bilgi ise, ama amellerin fazileti ise, ama menakıba ait bir şey ise onları da kullanabiliriz. Biz sahih rivayetler ve zayıf rivayetler çerçevesinden meseleye baktığımız zaman şöyle bir şey görüyoruz. Yaklaşık %65-70 civarında sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği sözler koruyucu hekimliktir. Geriye kalan %30 ve 35 civarındaki şeyler ise tedavi hekimliği ile alakalı şeylerdir. Ama biraz sonra size çok önemli bir bilgi daha vereceğim. Bu tedavi hekimliğinde Efendimiz aleyhissalatü vesselam ısrarla şu hastalıkta şu ilaç, şu hastalıkta şu ot, şu hastalıkta şöyle bir tedavi, bu tarz şeyler fazla yoktur. Vardır ama fazla değildir. Asıl neyi veriyor biliyor musunuz aleyhissalatü vesselam Efendimiz tedavi hekimliğinde? İşin esasını veriyor. Yani olmazsa olmaz ilkelerini veriyor. İsterseniz siz buna tıp ahlakı deyin. Vallahi de desek hiçbir mahsuru yok. Tıp ahlakına ait aleyhissalatü vesselam Efendimiz temel ölçüleri bize veriyor. Şimdi biz o ölçüleri anladığımız zaman ister hasta olalım, İsterse tıbba ait bir alanda Allah bizi istihdam etmiş o alanda konuşlanan birisi olalım, her iki cepheden de bize düşen mesajlar vardır. Bize yönelik mesajlar, onları algılamaya çalışırız. Ama biz aleyhissalatü vesselam Efendimizin tıp alanında söylediklerini bu iki çerçeveden bakacağız meseleye. Bir tedavi hekimliği, bir koruyucu hekimliği. Şimdi aleyhissalatü vesselam Efendimiz koruyucu hekimlik noktasında ısrarla sağlığın hastalıktan önce korunması adına belli bir bilinç ile o insanları yetiştirir. Siz şu şu şu tedbirleri alın, ondan sonra artık Allah ne gösterdiyse. Biz bu kadar tedbir aldık yine hastalık olur mu? Olur tabii, hastalık Allah'ın gönderdiği bir şeydir. O hastalık olduğu anda da aleyhissalatü vesselam Efendimiz tedaviyi önceler. Tedavi edilmesi için doktora gidilmesi konusunda aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu manada hem kendisi yapar hem de sahabenin öyle yapması noktasında belli şeyleri söyler. Nedir Efendimiz? Söylediği en temel sözlerden bir tanesi, hastalık gelmeden önce sağlığın kıymetini biliniz. Bunu söylerken Buhari'de geçen hadiste 5 şey gelmeden 5 şeyin kıymetini bilinizdir. Nedir onlar? Hastalık gelmeden önce sağlığın, ölüm gelmeden önce hayatın, ihtiyarlık gelmeden önce gençliğin, fakirlik gelmeden önce zenginliğin, meşguliyet gelmeden önce boş vaktin kıymetini bilin. Aslında 5 tane de önemli sermayeye sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dikkatlerimizi çekmiş oldu. Bu manada sen tedbiri aldın. Tedbiri almak ne demektir? Onu muhafaza etmektir. Tedbir aldın ama olmadı. Yine hastalık geldi. O zaman da tedavi kapısını gösteriyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Yine hastalığın gelmeden önce sağlığın kıymeti bilinsin diye iki nimet vardır ki insanların çoğu bunlar hususunda gaflettedir derler. Onlardan birisinin sağlık, sıhhat, bir diğerinin de boş vakit olduğunu söyler. Böyle bir şeyden sonra, tedbirler alındıktan sonra hastalık gelirse aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu manada da temel ilkeyi veriyor. Yüce Allah yarattığı her derdin şifasını da yaratmıştır diyor. Bakın başka bir hadiste olayın tablosuna da şahit oluyoruz. Bir grup sahabi efendimiz geliyor, Allah Resulü aleyhissalatü vesselama şöyle bir soru soruyorlar. Ya Resulallah, eğer biz hastalıkla karşı karşıya gelirsek tedavi olalım mı? Efendimiz aleyhissalatü vesselam evet diyor, tedavi olunuz. Çünkü Allah şifasını vermediği hiçbir hastalık yaratmamıştır. Tek bir hastalığın şifası yoktur. Hangisi o? Ölüm mü? Ölüm hastalık değil. Ölüm yeni bir başlangıç. İhtiyarlığın şifası yok. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ihtiyarlığa da hastalık diyor. Tek bir hastalık var ki onun da şifası yok diyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Peki sahabe niye sordu ya Resulallah, hastalık olunca tedavi olalım mı? Çünkü bazı şeylere şahit oldular. Onlar sizin aklınıza da gelebilir. Bu konuda bazı yanlış algılar da var. Ona da dikkat çekme adına o rivayeti hatırlatayım. Sara nöbeti geçiren bir hanım sahabi geliyor Efendimiz aleyhissalatü vesselamın yanına. Ya Resulallah diyor ki, böyle böyle bir rahatsızlığım var, dua et de Cenab-ı Hak bana şifa versin. Efendimiz diyor tamam dua ederim, ama sabredersen eğer ecrini ve mükafatını ahirette kat ve kat daha fazla alırsın. O zaman ben ahirete razıyım diyor. Şifa için değil, başka bir talep için Efendimiz'den bir şey istiyor. O zaman diyor ya Resulallah şunu yap. O nöbetleri geçirdiğim zaman kendimden geçiyorum. Tesettürüm, örtüm açılıyor. O halde farklı hallere giriyorum. Allah'a dua et de beni o hallerde bile bu manada farklı bir biçimde ifşa etmesin. Sahabi hanımın hassasiyetini buradan anlayın. Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da o sahabi hanıma böyle bir duada bulunuyor.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
6: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
7: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
8: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
9: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
10: www.radyohedef.com.
2: Tıklayın.
11: Zorunlu yayın.
12: Okumak istiyorum. Her şeyden çok. Daha okula bile gitmeden bir tabeladan tanıdı ilk harfi.

0: ilk sözcüğü bir şişenin etiketinden söküverdi. Bilgiye aç, susuz, merakı nasıl da sonsuz. Ve biliyor, imkanı olsa dünyaları yerinden oynatabilir. Ülkesinin gururu olabilir. Ama işte bazen 2+2=4 etmiyor. Ve ne yapsa, ne kadar istese de asla gücü yetmiyor. Okumak istiyor. Okutmak ister misin? Cumhuriyetimizin 100. yılında gençlerimiz sizin desteğinizle okusun. Cumhuriyetin geleceği onlar olsun.
1: Türk Eğitim Vakfı, TEV.org.tr.
2: Zorunlu yayın.
3: Radyo Hedef.
4: Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz aile. Aile, toplumun çekirdeğidir. Nesli korumanın teminatıdır. Akrabalık bağlarının oluştuğu ocaktır. Aile, toplumun temeli, toplumun özüdür. Aile, güvenli kapımız, huzurun menbaıdır. Aile, bizi biz yapan değerlerin vatanı, bizi biz yapan hakikatlerin ocağıdır. Aile bir ocaktır, orada pişen şeyler topluma ilaçtır. Şunu iyi bilmeliyiz ki, aileyi tahribe yönelen her şey, bizi ve toplumumuzu tahribe yöneltmiştir. Aile değerlerimizi yok etmeye çalışan küresel odaklarla, aileyi bozmaya yönelik ideolojik ve sapkın akımlarla mücadelemiz sonsuza kadar sürecektir. Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz ailemizi kaybetmek istemiyorsak, sonuna kadar bu hayasız akına set olup ailemizi korumalıyız. Aslan Savaş'ın hazırlayıp sunduğu Son Kale Aile programı her salı 21'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
3: Radyo Hedef, FM 91.8.
5: Bahis sensin. Sen dilediğin için Kaf ile Nun buluştu. Kün dedin, yok var oldu. Ol sözünle.
3: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
6: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
7: Neden Efendimiz şifaya değil de onu sabra davet etti? Bu da işin başka bir boyutu. Ama bu herkese olacak bir şey değil. Bu Allah'a kulluk dereceleri yükselen insanlar için söylenen bir şeydir. Yani bazen iyilere söylenenlerle Allah'a kulluk dereceleri daha farklı noktada olanlar, yani mukarrebin olanlar için söylenenler aynı değildir. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam eğer özel bazı muhataplara bir şeyler söylediyse, sonraki sözlerinde onu izah edecek belli şeyleri de söylemiştir. Dolayısıyla buradan anladığımız bir şey var ki, hastalık geldiği zaman tedavi edilmesi, tedavi adına gayret edilmesi, her derdin devasının da olduğu, o devayı da Allah'ın hastalıkla birlikte var ettiğini, insana düşenin de o devayı bulma adına vesileleri zorlaması gerektiği noktasındaki bir bilgidir. Peki benim aziz kardeşlerim, tedavi hekimliği konusunda sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, dedim ya esasa ait, esasa ait ne söylüyor? Bakın dikkat buyurun. Bir, tıp alanı ehliyet isteyen bir alandır. Ehil olmayan asla bu işe bulaşmamalıdır. Efendimizin bu alanda söylediği birinci madde bu. Biraz açacağım bunları. İki, tedavi için kullanılan ilaç ve yöntemler asla haram olan şeylerden oluşmamalıdır. 3. Canlılara ve fıtrata müdahale ederek bir tedavi yöntemi oluşturulmamalıdır. 4. İlaçların doğal besinlerden elde edilmesi mümkün ise bunlardan istifade edilmelidir. 5. Tedavinin en önemli yollarından biri moraldir. Hastaya bu manada tedavi uygulanmalıdır. Tedavi hekimliği için Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin söyledikleri bunlar. Dedim ya esasa ait olan

olarak söyledikleri bunlar. Açalım biraz. Birincisi, tıp alanı ehliyet isteyen bir alandır. Ehil olmayan asla bu işe bulaşmamalıdır. Halimizi görüyor musunuz bu alanda? Görmeniz lazım. Adım başı hekim. Televizyonlarda reklamlar, neler neler satıyorlar biliyorsunuz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Ebu Davud'da geçen bir hadiste şunu söylüyor. Diyor ki tababetten yani tıptan anlamadığı halde hekimlik yapan kişi hastaya verdiği zararı tazmin eder. Bu tazminat sadece dünyaya ait bir şey de değildir. Onu verir, kefaretini öder. Ama bir de bu işin ahirete bakan yönü var. İnanın eğer bunu bazıları anlasa ödü kopar. Ama biz nasıl bunlara ulaştırırız bunu bilmiyorum. Bilmediği halde, ehil olmadığı halde 2-3 tane yalan yanlış bilgilerle, internetten topladığı bilgilerle ya da işte 1-2 tane kendi hadis olarak bulduğu bazı şeylerin üzerinden hekimlik yapmaya çalışanlara ait sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir uyarısıdır. Genel uyarıyı da hiçbir zaman unutmayın. O nedir? Aldatan bizden değildir. Sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. O her alan için geçerli. Adam eğer bu manada ehliyet sahibi değil de kendini öyle gösteriyorsa o aldatandır ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizden değildir diyor. Peki burada özellikle hanımlar bunu çok yapıyorlar. Ona da bir pencere açsak, bir söz söylesek herhalde doğru olacak. Birisi hastalanmış. Bazı hanımlarda öyle bir özellik var. Hemen eczacı dolabını açar, ilacı verir. Bu ilaç iyi mi gelir, kötü mü gelir, farklı yere mi sevviyet verir? Mübarek sanki hekim, doktor gibi hemen her derde bir ilaç yazabilir. Bu da yanlış bir şey. Bakın bu iş önemli bir şey. Biz sıhhatten bahsediyoruz. Neden intihar haramdır? Çünkü bu beden bize ait değil. Biz bunu bir emanet olarak saklamalıyız. Ve bir emanet olarak bunu sonuna kadar Allah'ın bize verdiği, açtığı o alanı, ömür sermayesini kullanarak devam ettirmek durumundayız. Dolayısıyla bu konuda kendi sağlığımızı koruma adına ne kadar hassassak başkalarına da zarar verecek işleri yapmama adına bir gayret içerisinde olmalıyız. İkincisi, tedavi için kullanılan ilaç ve yöntemler asla haram olan şeylerden oluşmamalıdır. Şimdi diyebilir birileri, hocam iyi hoş diyorsun da bazı ilaçlar var ki işte nelerden yapıldığı belli. Bazı hastalıklar var ki onların derdi devası falanca falanca şeyler. Ben onu bilmem. Ben nübüvvet penceresinden bakarım meseleye. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ne derse onu diyorum. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz diyor ki haram olan şeylerle tedavi olmayın. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz diyor ki şu muhakkak ki içki deva değildir. Bunu söyleyenler var. Ya Resulallah biz bunu hastalık için kullanıyoruz. Şununla tedavi oluyoruz diyorlar. Efendimiz ona karşı söylüyor. İçki deva değildir. Bilakis marazdır yani hastalıktır. Başka bir hadisinde de şunu söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi okuyacağım hadis Buhari hadisi. Şüphesiz Allah hastalığı da şifayı da yarattı. Her dert için de bir derman yarattı. Dolayısıyla tedavi olmaya çalışınız. Fakat haram olan şeylerle tedavi olmaya kalkışmayınız. Biraz hassasiyet göstermeli bu alanda doktorlar. Ama biz de hassas olmalıyız. Yani bize verilen, yazılan her ilaca niye bakmadan, araştırmadan kullanma gibi bir adım atalım? Hassas bir şeyden bahsediyoruz. Emanete, sadakatten bahsediyoruz. Emanet dedik. O emanete bir yönüyle bizim sahip çıkmamız lazım. Bu konuda bazı şeyleri ortaya koyma adına hassasiyet içerisinde olmamız gerekir. Dersin en sonunda da bununla alakalı sizden bir şey isteyeceğim. Üçüncüsü, canlılara ve fıtrata müdahale ederek bir tedavi yöntemi oluşturulmamalıdır. Temel bir şey. Estetik ameliyatı caiz mi değil mi? Bakın sallallahu aleyhi ve sellem veriyor cevabı. Fıtrata müdahale varsa eğer bu manada sen onu ne bir hastalık olarak ne bir tedavi olarak göremezsin.
Şimdi bunlara ait o günün dünyasında da bir şeyler var. Mesela bakın bir şey söyledim burada. Canlılara da müdahale ederek bu manada bir şey yapamazsın. Asr-ı Saadet'te Medine'de birisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin karşısında. Gelen kim? Bir doktor. Ne istiyor Efendimiz aleyhissalatü vesselamdan? Ya Resulallah diyor, ben kurbağalardan ilaç yapıyorum. Kurbağaları öldürüyorum. Onlardan elde ettiğim şeylerle ilaç yapıyorum. Böyle yapmam doğru mu yanlış mı? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kesinlikle o şahsa böyle bir şey yapmasını yasakladı. Sen dedi canlılara hürmet etmelisin. Onları yok ederek, onlara zarar vererek ilaç oluşturamazsın. Bu hadis İbn-i Mace hadisidir. Nesai'de geçen bir hadistir. Bize nakleden de bu hadisi Talha İbni Ubeydullah'ın yeğeni olan Abdurrahman bin Osman'dır. Dolayısıyla burada da temel bir ilkeyi koydu sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ne canlılara ne de fıtrata müdahale yapılmaz tedavi için. Dördüncüsü, ilaçların doğal besinlerden elde edilmesi mümkün ise bunlardan istifade edilmelidir. Şimdi aklınıza şöyle bir soru gelebilir. O günün dünyasında kimyasal ilaç mı vardı ki Efendimiz ille de doğal besinleri söylesin? Hayır, öyle değil. Bakın araştırın, şöyle şeyler göreceksiniz. O gün bir hastalık var, mesela karın ağrısı. Affedersiniz ishal, affedersiniz başka bir rahatsızlık bağırsaklarla ilgili ya da bir baş ağrısı, her neyse. Civar yerlerde de tıpla ilgili bilgiler var. Yani sadece bu mesele Medine'nin meselesi değil ki. İran'da var bu işle ilgili bazı çalışmalar. İran tıp konusunda çok ileri seviyededir. Haris bin Kelede'den bahsettiğim geçen ders size. Burada da belki o konu olacak. Sad bin Ebi Vakkas rahatsızlandığı zaman Efendimiz Haris bin Kelede'yi öneriyor doktor olarak. Ondan tedavi görsün diye. Ve o adam müşrik birisi o günlerde. Sonra Müslüman olup olmadığını bilmiyoruz. Herhalde de olmamıştır. Böyle bir tedavi yönteminin de caiz olduğunu oradan çıkarabiliyoruz. Bizans'ta var buna ait bazı şeyler. Habeşistan'da var, Mısır'da var. Bir de Medine'de de var. Bütün yerlerde olanlar beşeri nazarla bakıyor olaylara. Ama sallallahu aleyhi ve sellemin dünyası, Medine dünyası nübüvvet nazarıyla bakıyor meselelere. Mesela Habeşistan'dan gelen bir hanım sahabi, Esma binti Ümeys. Orada olduğu yıllar boyunca Habeşistanlılardan tıbba ait bilgileri öğrenmiş. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de bunu biliyor. Biliyorsunuz Esma binti Ümeys Efendimizin amcasının oğlu olan Cafer'in hanımıdır. Yani bir yönüyle de peygamberimizin yengesi sayılır. Yakınlık da var aralarında. Esma validemize soruyor. Diyor ki Habeşliler falanca rahatsızlık için hangi ilacı kullanırlardı? Esma anamız da diyor ki şu ilacı. Ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Onu kullanma diyor. O acıdır. Hastaya rahatsızlık verir. Onun yerine şunu kullan diyor. Ve önerdiği şeylere bakıyoruz sallallahu aleyhi ve sellemin. Genel anlamda doğal besinlerle, o zamanki şartlar zaten öyle. Bitkilerden, bazı yemeklerden, bazı bal şerbetlerinden aleyhissalatü vesselam Efendimizin önerdiği şeyleri görüyoruz. Dolayısıyla bugün alternatif tıp dedikleri şey eğer gerçekten sahih sünnete yaslanan şeylerle oluşuyorsa Efendimiz aleyhissalatü vesselamın söylediği ya da orada temel ilkelerini söyleyip bize bu alanda belli alanlar açtığı yoldan giderek hastalıklara şifa bulma noktasında bir hassasiyet içerisinde olmamız gerekiyor. Bu konuda ciddi bir problemimiz var bizim aziz kardeşlerim. Yani şu anda İlaç terörü diye bir şey yaşıyoruz. Nasıl ki trafik terörü var, normal terör var, bir de ilaç terörü var. Bakın internette bu bilgiler mahrem bilgiler değil, size çok rahat ulaşabilirsiniz. Türkiye bugün Avrupa'daki devletlerle mukayese açısından 6. ilaç pazarı olarak görülüyor. 2013 için ben size bir rakam vereceğim. İlaç tüketimi bu memlekette 22 milyar dolar. Ve siz bunun üzerinden nasıl bir sektör var, neler dönüyor buralarda, o verilen ilaçların ne kadarı deva ne kadarı dert, siz onları kıyas edin.
Ama söylenmiş bir tespiti sizlerle paylaşmak istiyorum ki bu konuda biraz daha biz biraz bilinçli olalım belli şeyleri anlama adına. Dünya Sağlık Örgütü Başkanı'nın söylediği bir paragraf, o paragrafı size okuyacağım. Diyor ki bu şahıs, dünyada şimdiye kadar geliştirilen tüm antibiyotikler etkisini kaybedebilir. Rutin ameliyatları imkansız hale getirecek bir antibiyotik krizi ile karşı karşıyayız. Bunu biz demiyoruz, bakın onlar söylüyorlar. Antibiyotiklere karşı direnç kazanan bakteriler modern tıbbın sonunu getirebilir. Antibiyotik direnci Amerika, Avrupa ve dünyanın diğer bölgelerinde hızla artıyor. Bu mikroplara karşı ilk cephemizi kaybettiğimiz anlamına geliyor. Antibiyotiklere karşı dirençli mikroplara maruz kalan kişilerde ölüm oranı %50 artış gösterdi. Bu 2 sene önceki bir tespit. Boğaz enfeksiyonu ve yaralanmaların insan hayatına mal olduğu günlere dönmek üzereyiz diyor. Biz bunu görüyoruz zaten. Bir doktora gidiyorsun, bir poşet ilaç alıyorsun. O ilaçlarla bir yerin tamir olurken bu sefer birkaç ay sonra başka yerlerinin arızalarıyla karşı karşıya kalıyorsun. Böyle bir mağduriyeti yaşamama adına, bizlere de yaşatmama adına her iki tarafında hem hastanın hem doktorların çok ciddi bir biçimde duyarlı olmaları gerekiyor. Bakın bunu söyleyen şahıs Dünya Sağlık Örgütü'nün başındaki insan, Müslüman olmayan birisi. Ben buradan bütün Müslüman doktorlara, tıpla uğraşan, bu alanla uğraşan bütün kardeşlerime şunu söylemek istiyorum. Bu alanın iflas ettiğini söyleyen adam bu alanın içerisinde olan biri. Bütün beşeri sistemler iflas edeceği gibi bu alan da iflas edecek. Gelin siz nebevi nazarla bakın bu işe. Niye beşeri nazarla bakacaksınız ki? Müslüman bir doktorsun, nebevi nazarla bak işe. Beşeri nazarla bakarsan menfaat üzerinden bakarsın. Ama nebevi nazarla bakarsan merhamet üzerinden bakarsın. Doktorlar söylediği için ben rahat konuşayım. Onlar söylüyorlar çünkü işlerinde ehli vicdan olanların söylediği bir sözü onlardan ödünç alarak konuşacağım. Onların çoğu doktoru müşteri olarak görüyor. İşte beşeri nazar budur. Eğer nebevi nazarla baksaydı bir doktor hastasını emanet olarak görürdü. Allah onu ona emanet verdi ve o emaneti uygulama adına da bir hassasiyet ortaya koyardı. Çünkü sallallahu aleyhi ve sellemin tababet alanında, yani tıp alanında söyledikleri bize böyle bir bilinç verir. Beşincisini de söyleyeyim. Tedavinin en önemli yollarından biri moraldir. Hastaya bu manada tedavi uygulanmalıdır. Bakın Tirmizi'den bir hadis okuyacağım. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ne kadar latif bir biçimde bir şeyi bizim nazarımıza veriyor. Hastanın yanına girdiğinizde ecel konusunda onu rahatlatacak biçimde konuşun. Girdiniz adamın yanında, tamam adam ciddi bir biçimde hasta. Of mof çekmeyin, sen gidicisin demeyin. Sen bu yataktan kalkmazsın demeyin. Moral verin diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bu onun ecelinin zamanını değiştirmez, ancak hastayı rahatlatır diyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Yani hasta ziyareti konusunda da Efendimiz ahlaka ait bize çok önemli bir şey söylüyor. Çok önemli bir hadisini de İbn-i Mace'den aktarıyorum şimdi size. Size şifalı iki şeyi tavsiye ederim. Nedir bunlar aziz kardeşlerim? Biri bal, biri ney? O ayrı, onu ayrıca söylüyor. İki tane şifalı şeyi tavsiye ederim diyor. Bakın morale ait de burada bir şey var. Hayır. Bal ve Kur'an diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Hastayı iyileştirir miymiş Kur'an? İyileştirirmiş, biz inanıyoruz buna. Şifadır o, hem maddi hem manevi olarak. İbn-i Mace'nin tıp bölümünün 7. numaralı hadisi bu. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin bize söylediği. Şimdi aziz kardeşlerim, tedavi hekimliği konusunda Efendimizin söylediği bunlar. Zaman da geçiyor,
daha bayağı da bir konumuz var. Gelin koruyucu hekimliliğe, onun içinde 5 alana

miras olarak bırakmış. Biraz açalım, bulaşıcı hastalıklardan korunma adına. Koruyucu hekimlik ya. Bir yerde hastalık varsa oraya karşı Efendimiz karantina uygulanmasını söylüyor. İslam toplumu eğer gerçekten İslam toplumuysa zührevi hastalıkların birçoğu olmaz. Bunu iddia olarak söylüyorum. Çünkü onun ortaya çıkışı belli. O nikahsızlıktan çıkıyor. Neden olduğunu biliyorsunuz. Birçok alanda temiz toplum nikahla oluşur. Dolayısıyla aleyhissalatü vesselam Efendimiz buna ait de bazı izahları var, oralara girmeyelim. Ama o günün dünyasında cüzzam gibi, veba gibi bazı rahatsızlıklar var. Okuyun tıp tarihine ait eserleri, şunu göreceksiniz. Avrupa'da karantina dedikleri sistemi uygulama tarihleri miladi 14. asırdır. Ama aleyhissalatü vesselam Efendimiz 7. asırda uyguluyor bunu. Mesela Efendimiz diyor ki aslandan kaçtığınız gibi cüzzamlıdan kaçın. Başka bir hadiste cüzzamlı bir hastayla aradaki mesafenin ne kadar olacağını metre vererek veriyor Efendimiz. Adeta bugün modern tıbbın dediği gibi Efendimiz şu kadar mesafede kalın diyerek uyarıda bulunuyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir yerde eğer veba salgını olmuşsa diyor ki oraya girmeyiniz, veba salgını varsa. Ama daha da önemli bir şey, bir yerde veba ortaya çıkar, siz de orada bulunursanız hastalıktan kaçarak oradan dışarıya da çıkmayınız diyor. İşte bu tam bir karantinadır. Ve uygulanmıştır da bu, biliyorsunuz, veba salgınlarında, özellikle halifeler döneminde. İşte burada aleyhissalatü vesselam Efendimiz bulaşıcı hastalıklardan korunma adına koruyucu hekimlik noktasında böyle bir kamet ortaya koyuyor. İkincisi, zararlı yiyecek ve içeceklerden uzak durma adına. Bunlara ait de Efendimiz çok önemli şeyler söylüyor. Biz yeme bahsinde bazı şeylere söyledik, oralara girmeyeceğiz. Ama bakın Efendimiz yine Tirmizi'nin tıp babında, bizim hadis kitaplarımızda böyle bir bab var. Benim kıymetli kardeşlerim, tıp diye bir bab var. Tıp kelimesini bütün medeniyetlere de biz hediye etmişiz elhamdülillah. İslam medeniyetinin bir güzelliğidir, bunu da bilin ve gururla bunu da insanlara söyleyin. Hastaneyi bile biz öğretmişiz. Eğer Endülüs'te bugün hastaneler olmasaydı belki Batı halen farklı noktalardaydı. Ama bunlarla avunmamak lazım. Bu noktada sadece geçmişte böyleydik, bugün halimiz kötü, bugün halimizi nasıl iyileştirebiliriz noktasında bir muhasebeye bizi sevk ederek bu geçmişe ait şeyleri yad etmemiz lazım. Yoksa sadece atalarla övünmenin bize bir faydası yok. Ne diyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Hastalarınızı yemek yemeye zorlamayın. Allah onları yedirir ve içirir. Zorlamayın diyor onları. Hastalık konusunda bakın Efendimiz yeme içme adına ortaya koyduğu bir şey. Başka bir örnek okuyoruz, Hazreti Ali'nin içinde bulunduğu. Hastalıktan daha yeni iyileşmiş ama tam iyileşmemiş. Ümmül Münzir binti Kays isimli bir hanım sahabinin evine gidiyorlar. Aleyhissalatü vesselam Efendimizle Hazreti Ali beraberce. Hanım sahabi de onlara hurma dalını getiriyor. Bir hurma dalı, taze hurmalar. Efendimiz o hurmalardan alınca Ali de almaya yelteniyor. Efendimiz diyor dur diyor, sen daha iyileşmedin. Şimdi taze hurma yiyemezsin diyor. Ali radıyallahu an elini çekiyor geriye. Biraz sonra arpa ekmeği getiriliyor onlara ikram edilmek için. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz diyor ki ye diyor, bunlar bu senin için faydalı diyor. Bakın orada da koruyucu hekimlik adına aleyhissalatü vesselam Efendimiz bazı adımlar atmış oluyor. Beden temizliği ve korunması noktasında özellikle yemeklerden önce ve sonra bu manada neler olduğunu geçen ders gördük ama nezafet konusu başlı başına bir konudur zaten İslam'da. Özellikle de bu alanda da vücudun korunması adına aleyhissalatü vesselam Efendimizin söylediklerini görüyoruz. Ancak bu konuda iki şeye sizin dikkatlerinizi çekmem lazım. Beden temizliği ve korunma adına. Nedir bu iki şey biliyor musunuz? Biri diş sağlığı ve özellikle bu alanda kullanılan misvak, ikincisi ise hacamat. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu ikisini de ısrarla yapmış, yapılmasını da teşvik etmiştir. Yakın bir zamanda bunu tespit ettiler. Yani bunları bir bulsalar bulmasalar, ben geçmiş derslerde de söyledim.

Bizim için herhangi bir şey değişmez. Ama tıbbın ortaya koyduğu bir şey Resulullah'ı tasdik etmez. Resulullah'ın ortaya koyduğu şey tıbbı tasdik eder. Bunu bilelim de bu söylediğimi o çerçeveden anlayın. Dilin de fırçalanması gerektiği konusunda bugün ağız sağlığı için konuşanlar bir şeyler söylüyorlar. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz 14 asır önce misvakın sadece diş etleri ve diş için değil dil içinde yapılmasını söylüyor. Efendimiz söylüyor bunu ve bunu teşvik ediyor. Son vefat edeceği anda bile dişlerinin bu manada rahatlatılması için Ayşe anamızdan bu manada bir talepte bulunuyordu. Hacamat meselesi de öyle. Ancak burada bir acımızı söylemiş olalım. Bu konuda halen ilmi, oturaklı, belli şeylere gerçekten yaslanarak çok önemli çalışmalar halen yapılmamış. Bakın hacamatın aleyhine söylenen şeyler lehine söylenen şeylerden daha fazladır. Çünkü İslam'ın dostları uyuyor. Bu konuda da birilerine havale etmişler işi. 100 tane insan tespit edilip aleyhissalatü vesselam Efendimizin özellikle bazı mevsimler için, mevsimlerde bazı günler için, günlerde bazı anlar için hacamat için söylediklerine dikkat ederek o işlemin yapılması, yapılmadan önceki kan değerlerinin ölçümü, yapıldıktan sonraki kan değerlerinin ölçümü konusunda elimizde ciddi bir ilmi veri yok. Olmadığı için de bir şey söyleyemiyoruz. Ama aleyhissalatü vesselam Efendimiz eğer bir meselede bu kadar hassas konuşmuşsa ve bu kadar bilgi bize nakletmişse burada ehli ilme çok önemli bir iş düşer. Bu işin ortaya konması noktasında bazı şeylerin yapılması adına belli çabaların ortaya çıkması adına bir sorumluluk yükler. İnşallah kardeşlerimiz sözümüzü duyarlar da bu manada bazı şeyler yapılmış olur. Dördüncüsü dengeli ve yararlı beslenme, diyet meselesini söyledik. Açlığın en önemli ilaç olduğunu söyledik geçen ders. Beşincisi de şudur: hareket ve vücut direncini arttırma. Şöyle bir hadis duydunuz değil mi? Seyahat edin, sıhhat bulun. Yolculukla sıhhatin ne alakası var diye sorguladığınız anda aslında alıyorsunuz bazı şeyleri. Evet, yolculuk biraz yorar insanı ama insana başka bir hareket kazandırdığı için de aleyhissalatü vesselam Efendimiz sıhhati bu manada seyahate bağlıyor. Mesela biz hiç o nazarla bakmamıştık ama bu çerçeveden bilgilerle beraber baktığımız zaman birkaç şey yakalıyoruz. Niye Efendimiz aleyhissalatü vesselam bazen Medine dışına, bazen tek, bazen de yanına birkaç insan alarak yürüyor? Spor yapıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Yürüyor. Yürümenin sağlığa katkısını ortaya koyuyor. Bazen tek gidiyor, gözden kaybolacak kadar. Bazen birilerini alıp yanına gidiyor, saatlerce sonra geliyor. Bazen yolcu edeceği ordu komutanlarını bineğe de binmeyerek dakikalarca yürüyerek Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu manada bir şeyler söylüyor. Hareket işte bu. Bir yönüyle sağlıklı vücut adına ortaya bir şeyler konması. Şunu da ben merak ettim. Efendimiz kaç yaşında vefat etti? 63 yaşında. Kaç defa hastalanmış sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Öyle ciddi bir rahatsızlık yok Efendimiz'de. Bu kadar dikkat eden bir insanın elbette ki sağlığında çok farklı olması gerekecek. Yani birkaç defa rahatsızlığı var, baş ağrısı olmuştur, karın ağrısı olmuştur ama öyle ciddi oranda, yani Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ı yatağa düşürecek, birkaç gün yatağa mahkum edecek, son 13 günündeki rahatsızlığı saymazsanız eğer hayatında bu manada herhangi bir rivayete rastlamıyoruz. Bu da aleyhissalatü vesselam Efendimizin hareketle, dirençle, o koruyucu hekimlik adına ortaya koyduğu şeylerin birçoğunu kendisi yaparak bu manada bazı şeyleri fiili olarak da ortaya koyarak yaptığını gösteriyor. Benim aziz kardeşlerim, bir şey söyleyeyim size. Bunları biraz siz araştırın çünkü benim çok fazla vaktim yok. Başka şeyler de söyleyeceğim size. Özellikle tıp alanında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği bazı şeyler inanılmaz derecede Resulullah'ın fizyolojiyi, insan anatomisini, insan psikolojisini bildiğine dair belli şeylere yaslanır. Bilmezse bunları söyleyemez.
Yani Efendimiz aleyhissalatü vesselam

Eğer bu tarz şeyleri söylemişse bu bilgilere vakıf birisi olarak söylemiştir. Peki nereden öğrendi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Bunun iki yolu var. Bir, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tecrübeye önem verir, tecrübeden istifade ederdi. İkincisi, Allah ona öğretti. Mürebbisi Allah da onun ve bazı bilgileri Allah ona öğretti, ilham etti, farklı bir biçimde öğretti, bilmiyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin çok farklı bilgi alma kaynakları vardı. Cebrail'den alır, kalbe ilka olur, başka bir şekilde olur, rüyayı sadıkayla olur, olur da olur. Bu manada sallallahu aleyhi ve sellem bu bilgilere vakıf oldu ve bunları bize nakletti. Şimdi bize düşen şöyle bir bilgi var, bize düşen şöyle bir sorumluluk var. Eğer aleyhissalatü vesselam Efendimiz, ha bir bilgi daha var, Kur'an'da da var tıp bilgisi, Kur'an'daki o tıp bilgiler de buna dahil. Kur'an ve sünnet diyelim, bu alanda söyledikleri şeyleri birilerinin keşfedilmesini beklemekten artık İslam ümmeti olarak vazgeçmemiz lazım. Bizim topluma bir şey söylememiz lazım. İslam medeniyeti böyleymiş. Bir zamanlar kalemler bizim elimizdeyken, haritaları da biz çizerken dünyaya biz bu manada çok şey söylemişiz. Ama elimizden kalemleri yitirmişiz, boyunlarımızı uzatmışız birilerinin eline. Onlar söylemiş, biz onların söylediklerini tasdik edecek duruma gelmişiz. Niye Allah aşkına biz sürme konusunda belli ilmi araştırmalar yapmamış olalım şu anda? Niye hacamat konusunda biraz önce söylediğim şekliyle farklı bir biçimde yapmayalım? Benim acizane şöyle bir kanaatim var. Bilmem katılır mısınız, katılmaz mısınız? Belki dersiniz ki hoca yine bu manada uçuyor falan filan. Ne derseniz deyin ama ben söyleyeyim içimdeki olanı. Ben Kur'an-ı Kerim'de geçen her türlü bitkinin, meyvenin, sebzenin şifaya ait bir mesajı olduğuna da inananlardanım. Neyse, soğan da mı, sarımsak da mı, mercimek de mi, acur da mı? Evet öyle. Bir şey vereyim mesela size. Yunus aleyhisselam hani o kavminden küsüp gidip sonra gemiden aşağıya atılıp sonra balığın karnında saklanıp sonra fazlaca ağacın otun olmadığı bir yere sahile vurulduğu zaman Kur'an bize anlatıyor onu Saffat suresinde. Bir ağaçtan bahsediyor. Yaktin ağacı. Şecereten yaktin. Ne diyor müfessirler o ağaca? Belli birkaç tane görüş var. Onlardan en isabetlisi şudur. Çok büyük ihtimalle o bal kabağı. Şimdi ne diyorlar modern araştırmacılar? Bal kabağının içerisinde cilt hastalıklarına gerek koruma gerek var olan hastalıkları tedavi etme noktasında 100'e yakın birleşen tespit edilmiş. Ya Kur'an bizim gözümüze sokuyor ama biz anlamıyoruz. Vallahi Kur'an söylüyor. Bakın ben Mısır'da talebeyken şuna şahit oldum. Sonra da araştırdım. Bir daha doğrulatmak için bir daha baktım dersten önce. Biz o günlerde orada talebeyken Abdülbasıt Muhammed isimli bir göz doktorunun bir tespitini okumuştum. Neydi o tespit? Bu zat Yusuf suresini okurken hani Yakup Aleyhisselam'a oğlu Yusuf Aleyhisselam gömleği gönderiyor ya, o zamana kadar Yakup Aleyhisselam'ın gözleri, ama alıyor o gömleği, kokluyor, gözlerine sürüyor ve gözleri açılıyor. Şimdi farklı nazarlarla okuduğunuz zaman Allah açıyor size pencereleri. O doktor şöyle bir kanaat beliriyor ona. Niye acaba bu gömlek gözüne şifa oldu? Evet, Allah şifayı verir ama bir şeyler vesile olmuştur. Araştıra araştıra insan terinin bazı göz hastalıklarına, özellikle de katarata iyi geldiğine dair bir tespitte bulunuyor ve bunu da ilaç üretiyor ve bu ilacı İsviçre'ye ve Amerika'ya satıyor. Ne yazık ki, çünkü İslam dünyası uyuduğu için onlara satıyor ve onların üzerinden dünya kadar bir pazar oluşturuluyor. Dolayısıyla benim aziz kardeşlerim, gerek Kur'an'da gerek sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin beyanlarında bu manada şeyler var. Dolayısıyla bize bu konuda bazı sorumluluklar düşüyor. Özellikle bu alanda tabii ki ilgilenen kardeşlerimize. Şimdi bir ayet söyleyeyim. Belki doktorlara gider de sesimiz, sedamız bir hayra vesile olur. Kaf suresi Kur'an'da tertipte 50.

Birinci süre. Orada ortalara yakın bir yerde ahirete ait bazı tablolar anlatıyor. Zaten Kur'an böyledir. Yani Kur'an bize demez ki işte şu hastalığa iyi gelir. Kur'an der ki bunun üzerinde tefekkür et. Kafanı çalıştır, düşün. Bu manada bedel öde. Sen bu konuda bazı ızdırabı çek ki Allah sana belli kapılar açsın, bunu der. Ama sen öyle sadece okur geçersen o da sana o kadarıyla bir şeyler verir. Orada ahirete ait bazı şeyler anlatılırken der ki 22. ayette, andolsun sen bundan gaflette idin, derhal biz senin perdeni kaldırdık, bugün artık senin gözün demir gibidir. Ayet şöyle: Lekad kunte fi gafletin min hâze ve keşefne anke gidâeke febasarukel yevme hadid. Senin gözün bugün demir gibidir. Meallere baktığınızda, tefsirlere baktığınızda şunu göreceksiniz. Buradaki demir mecaz anlamında. Yani keskindir gözün, her şeyi görür. Acaba bu mudur? Acaba burada gözün görmesiyle demir arasında bir bağ yok mudur? Acaba demir eksikliği gözün görmesine, demirin tam anlamıyla oluşması, yani demir oranının vücutta oluşmasına, gözün iyi görmesine ait bir mesaj taşıyor mudur? Bilmiyorum. Bu hafta öyle ilgilenirken okudum, aklıma geldi. Böyle şeylerle meseleye baktığımız zaman, özellikle de ehil olanlar tabii ki, en başta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilkeyi koydu. Bu manada ehliyet sahibi insanların mesele üzerinde yoğunlaşmaları farklı ikramlara, farklı güzelliklere vesile olacaktır. Cenab-ı Hak bu güzelliklerden bizleri istifade ettirsin. Şimdi aziz kardeşlerim, gelelim ikinci bahsimize. Neydi konumuz? İçme adabı. İçme adabı içinde müstakil bir bölüm lazım mı? Bize lazım tabii. Sallallahu aleyhi ve sellem bize yürümeyi öğretiyor, bize konuşmayı öğretiyor, bize yemeği öğretiyor, bize sofrayı öğretiyor, bize içmeyi öğretiyor, bize dostluğu öğretiyor, bize düşmanlığı öğretiyor, bize adamlığı öğretiyor, bize insanlığı öğretiyor. Bugün insanlık insanlığını kaybetti zaten. Yeniden insanlığı, insanlığın en güzelinden öğrenme adına o mektebe bizim ihtiyacımız var. Size yeme adabı ile alakalı 10 madde verdim. Şimdi de içme adabı ile alakalı 10 madde veriyorum. Hızlı hızlı vereceğim, çok fazla izaha girmeden. 1. İçeceklerinin helal ve tayyip olmasına dikkat etmelisin. Helal ve tayyip kavramlarına değinmiştik değil mi? Türkçe'de şöyle çevirmiştik. Helal helal zaten, tayyip de hoş. Helal hoş. Helal ve tayyip olmasına dikkat etmelisin. Müslüman adam helale dikkat eder. Yani bir Müslümanın, şimdi adlarını burada saymama gerek yok, Allah'ın haram kıldığı, yani sarhoşluk veren bazı şeyleri içmesi haram zaten. İçmez de bir Müslüman. Yani iman adına yüreğinde sıkıntısı olan, bu manada hassasiyeti olan insan bu noktada yapacağı bellidir. Ha, bazı günahkar kardeşlerimiz vardır belki içimizde. Burada yoktur da bu cemaati tenzih ederim. Sesimizi duyan kardeşlerimiz içerisinde Allah onlara da hayır kapılar açsın inşallah. Ama mesele sadece helal değil. Bakın Tayyip de dedi. O halde bu gazlı içeceklerin bu çerçeveden ele alınması gerekiyor mu? Gerekiyor. Hele uyduruktan adına enerji dedikleri ve içinde ne olduğu belli olmayan içeceklerin de bu çerçeveden değerlendirilmesi gerekiyor mu? Gerekiyor. Ne olduğu belli olmayan, kapalı, içinde ne var ne yok, katkı maddeleri doğru dürüst söylemeyen ama adına meyve suyu söylenen şeyler de bu çerçeveden değerlendirilmeli mi? Değerlendirilmeli. Yani siz altını artık doldurun. Ama sallallahu aleyhi ve sellemin şu uyarısını ne olur unutmayın. Diyor ki: Ümmetimden bir zümre şaraba başka bir ad takarak onu içmedikçe geceler ve gündüzler tükenmeyecek. Ne dedi sallallahu aleyhi ve sellem? Şarap şarap da adı değişecek. Başka şeyler olacak. Bunu ümmetimden bir zümre tüketmedikçe kıyamet kopmayacak. Geceler ve gündüzler tükenmeyecek demek o demek. Kıyamet kopmayacak. Bakın aleyhissalatü vesselam Efendimiz bize ne güzel, nasıl anlayabileceğimiz, nasıl
bu yönüyle hayatımıza taşıyabileceğimiz ilkeleri veriyor.

Birincisini söyledim, içme adabıyla alakalı. İkincisi, hiçbir içeceğin su gibi olmadığını ve suyun yerini tutmadığını unutmamalısın. İçme adabını öğreniyoruz aleyhissalatü vesselam efendide. Akşama kadar çay iç. Mesela Erzurumluysa benim gibi çay içecek. Bu habire ne içersen iç. Su ayrı, o ayrı. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam midenin üçe ayrılmasını, üçte birinin suyla doldurulmasını tavsiye etmesi. Ayşe anamızın bize naklettiği şekliyle Efendimiz tatlı suyu sevdiği kadar hiçbir şeyi sevmezdi demesi. Su konusunda falanca yerde su var deyip Efendimizin oraya kadar yürümesi, gitmesi. Daha neler neler. Bütün bunlar su meselesinde aleyhissalatü vesselam Efendimizin ne kadar hassas olduğunu bize söyler ki en son 10. maddede size bir dua vereceğim şimdi. Üçüncüsü, bardağı sağ eline alıp besmele çekip yavaş yavaş içmelisin. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu konuda uyarısı belli. Suyu emerek yavaş yavaş içiniz. Onu bolca nefes almadan içmeyiniz. Zira ciğer hastalığı bu şekilde su içmekten meydana gelir. Bakın, Efendimiz tıbba ait bir tespit de burada yapmış oldu. Dördüncüsü, bunu biraz daha açacak. Suyu üç nefeste ve nefesler arasına kısa fasılalar koyarak içmelisin. Ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem? Öyle söylüyor, söz onun. Deve gibi bir nefeste içmeyin. İki, üç nefeste için. Bir şey içeceğiniz zaman besmele çekin. İçtikten sonra da elhamdülillah deyin. O fasılaların ne olduğunu da şöyle söylüyor bize bazı alimlerimiz. Birer tesbihat söyleyin. Subhanallah deyin bir fasıladır mesela. Elhamdülillah deyin bir fasıladır. Yani arkanızdan ordu sizi kovalamıyor. Bu manada yavaş yavaş emerek dedi ya biraz önceki hadiste, emerek için diyor. Suyu üç nefeste içen kimse suya iyice kanar. Böylece susuzluğu teskin edilmiş olur. Hem suyu üç nefeste içmek sağlığa daha uygundur. Bu hadis Müslim hadisidir. Müslim'in taharet ve eşribe babında geçmektedir. Beşincisi, bakın Efendimiz adap öğretiyor bize. Uzanmış bir halde değil, çoğu kez oturarak içmelisin. Bu ifadeyi bilerek mi kullandın hocam diye sorun bana. Ben size söyleyeyim, bilerek kullandım. Çoğu kez oturarak içmelisin. Yani ayakta da su içilebilir mi? İçilebilir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu konuda mesela en basitinden açın Riyazu Salihini. Orada hem oturarak içtiğine hem ayakta içtiğine dair rivayetler okuyacaksınız. Ama Efendimiz aleyhissalatü vesselam çoğu kez oturarak içer. Dolayısıyla bir hoca diyelim ki kürsüde konuşuyor, susadı zavallı, aldı su içtiği zaman hemen adama yumurta atmayın sen sünneti ihlal ettin diye. Ayakta da su içilebilir, o da bilen birisidir, onu da yapmıştır yani. Ama Efendimiz aleyhissalatü vesselam çoğu kez oturarak içtiğini de unutmayın. İbn Abbas şunu söylüyor bize, peygamberimize zemzem ikram ettim, onu ayakta içti. Bu Buhari hadisidir. Bazıları şöyle yorumluyorlar bunu, diyorlar ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz zemzemi ayakta içti. Ama bakın yine başka hadis kaynaklarında bir gün tartışma olmuştur Kufe'de Hazreti Ali ile bu mesele hakkında. Hazreti Ali de kızmıştır, almıştır suyu, ayakta içmiştir. Vallahi Resulullah böyle de içti demiştir. Dolayısıyla bu konudaki ölçüyü iyi anlayalım. Yani ille de bir şeyi söylerken farklı bir biçimde itidalsizliğe de kapı açmayalım. 6. İçtiğin bardağın ya da sürahinin içine nefes alıp vermemelisin. Nefes dışarıya çıktığı zaman nedir biliyorsunuz? Onun yemeğe de suya da bırakılmasını, üflenmesini Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hoş görmüyor. Dolayısıyla adap dediğimiz zaman bunu da dikkate almamız lazım. Yedincisini geçen sefer söylemiştim ama içme babında bir daha söylemek durumundayım. Altın ve gümüş gibi israf sayılabilecek bardaklarda içmemelisin. Şimdi burada bir şey daha söylemem lazım. Şimdi tam söylemeyince anlaşılmıyor bazen. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam altın ve gümüşe bu manada uyarıda bulundu. E sen gider 1 milyarlık bir bardak alırsan o da yanlış. O da doğru değil. Burada kastedilen şey israf konusunda hassasiyet sahibi olmandır.
İlle de Efendimiz aleyhissalatü vesselam her şeyi en ince detayına kadar söyleyecek değil. Ya cevamiül kelimdir o. Onun karşısında olan insanlar da öyleydi. Az sözüyle çok şey anladılar. Ama şimdi biz beynimize çakılanı da anlamıyoruz. Ama Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın yanında yetişen o talebeler bir zamanlar öyleydiler. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir şey söylerdi, onlar hemen anlarlardı. Ve arkasını da getirirlerdi, birçok şeyi de sormazlardı. Bazen çok sıkıştıkları şeyi sorarlardı, onları da alır bize naklederlerdi. Dolayısıyla bu konudaki uyarıları da o şekliyle anlamak durumundayız. Sekizincisi, yanındakilere su ikram ederken kesinlikle sağdan başlamalısın. Bizim medeniyetimiz sağ medeniyetidir. Geçen ders söyledim. Şimdi oturuyorlar. Sağına gelmiş bir bedevi oturmuş. Solunda o gün Hazreti Ebubekir var. Hazreti Ömer de karşıda. Su ikram ediliyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a. Efendimiz içiyor. Şöyle bir şey geçiriyor içinden Hazreti Ömer. Herhalde Ebubekir durunca buna verecek hali yok. Ama ona veriyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Çünkü Efendimiz hiçbir zaman söylediğini naksedecek bir şey yapmadı ki. İki tane rivayet okuyoruz bakın aziz kardeşlerim. Hem Abdullah İbni Abbas'tan hem Abdullah İbni Zübeyir'den. Allah ikisinden de ikisinin babasından da ebeden razı olsun. Onlar bizim başlarımızın tacılarıdır. Ben Abdullah İbni Abbas'ı size anlatayım. Oturmuş Efendimizin sağına. Halid İbni Velid ondan yaşça epey büyük. Halid İbni Velid de onun teyzesinin oğludur. O da oturmuş Efendimizin soluna. Efendimiz'e bir süt ikram edilmiş. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dikkat buyurun. O günlerde İbni Abbas 10 yaşındadır. Asr-ı Saadet'te çocuklar nasıl yetişmiş buradan da anlayın. Ne yapıyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Dönüyor İbni Abbas'a diyor ki sıra senin. Ama müsaade edersen sütü Halid'e vereyim, önce o içsin. İbn Abbas bize naklediyor. Diyor bir düşündüm ki diyeyim ki ver. Sonra dedim ki kendi kendime ya Resulullah'ın dudaklarının değdiği yere dudak değdireceksin. Niye sıranı veriyorsun? Hayır ya Resulallah dedi. Ben kendi sıramı kimseye vermem. Ve aleyhissalatü vesselam Efendimiz tuttuğu suyu sağındaki İbn Abbas'a verdi. İlkedir işte bu. Yani bunu görüyor Asr-ı Saadet'in çocukları. E sen baba olarak, anne olarak çocuğuna bir şey diyorsun. Sonra telefonda başka şeyler anlatıyorsun akrabalarına, arkadaşlarına. Çocuk da onları dinliyor. Senin söylediklerini değil, senin yaptıklarını yapıyor çocuk. Ve o yaptıkların onun şahsiyetinin şekillenmesine vesile oluyor. Dolayısıyla Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir mecliste su ikram edeceği zaman sağdan başlar, sağdan devam ettirirdi. Dokuzuncusu, su ikram ederken meclistekilerin hepsine verdikten sonra içmelisin. Yani elinde sürahi insanlara ikram ediyorsun. Ne yapmalıymışsın? Sünnet neymiş? En son sen içmeliymişsin. Halka su dağıtan kimse suyu en son içer. Naklediyor sahabi efendilerimiz bize, bu Müslim'de geçen bir rivayettir. Çok da hoş bir rivayettir. Azalmış suları, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam askerlerden birinin matarasını alıyor. Efendimizin elinde o su bereketleniyor. Birileri patlasa da çatlasa da bereketleniyor. Su artıyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dolduruyor. En son Ebu Katade'ye soruyor. Diyor ki Ebu Katade kaldı mı başka kimse? Ya Resulallah bir sen kaldın bir ben kaldım diyor. O zaman diyor ki ya Resulallah önce sen iç sonra ben içeyim. Hayır diyor Ebu Katade'ye. Bakın ilke koymuş ya, o ilkeye uyacak aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Halka su dağıtan en son içer. Önce sen iç sonra ben içeyim. Ya Resulallah sen içmeden ben nasıl içerim diyor. Öyle diyor. Önce ona içiriyor. Sonra kendi içiyor Efendimiz, bu konudaki sünneti de ortaya koymuş oluyor. Onuncusu ve sonuncusu da şu aziz kardeşlerim. Hamd ederek bitirmeli ve verilen her nimetten sorguya çekileceğini unutmamalısın. Bir yudum su içmiştir elhamdülillah deyip şükretmiştir, hamdını ortaya koymuştur sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Sonra görenlerin bize naklettiği gibi şöyle gözünden yaşlar sakalından süzülerek yere damlamıştır. Bunların da hesabı var demiştir.
Ondan gördüğü için Hazreti Ebubekir de yine Medine'de

Medine'nin bir sıcak gününde bir yudum su içip 10 damla gözyaşı damlatmış. Allah Resulü'nün söylediği o sözü o da orada bize nakletmiştir. Peki Efendimiz ne demiş elhamdülillah derken? Birkaç şey, onlardan bir tanesi de şudur. Bakın ne kadar latif, ne kadar hoş, ne kadar peygamber lisanından çıkan bir cümleyle mesaj yüklü. Hamd, suyu rahmetiyle tatlı ve zevkli yaratan Allah'a mahsustur. O Allah ki günahlarımızdan ötürü suyu acı ve tuzlu kılmamıştır. Elhamdülillah ala kulli hal bu işte. Allah'a hamdolsun ki suyu tatlı ve zevkli yaratmıştır, kılmıştır. Suçlarımızdan, günahlarımızdan ötürü suyu acı ve tuzlu kılmamıştır. İşte içme adabına ait de sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bize söyledikleri bunlar. Benim aziz kardeşlerim, beslenme ahlakı adına yürüdüğümüz şu bahsin sonunda da yine Efendimizin söylediği bir şeyi size söyleyeceğim. Bir de Rabbimizin söylediği küçücük bir şeyi size emanet edeceğim, faslı bitireceğim. Bakın yine Müslim'de geçen bir rivayet aktaracağım, şimdiki rivayet nakleden Ebu Hureyre. Diyor ki Ebu Hureyre radıyallahu anh, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir gün bize şöyle hitap etti. Ey insanlar, Allahu Teala Hazretleri tayyiptir, temizdir. Tayyip'ten başka bir şey kabul etmez. O tayyiptir, ancak tayyibi kabul eder. Allah'ın müminlere emrettiği şeyler peygamberlere emrettiği şeylerin aynısıdır. Dikkat buyurun. Fark yok. Allah'ın müminlere emrettiği şeyler peygambere emretmiş olduklarının aynısıdır. Nitekim Allahu Teala, ey peygamberler, temiz helal şeylerden yiyin, salih amel işleyin, çünkü ben yaptıklarınızı hakkıyla bilenim diye emretmiştir. Bu söylediği ayet Müminin Suresi 51. ayet. Müminlere de ey iman edenler, size verdiğimiz rızıkların temiz helal olanlarından yiyin. Bakara 172 diye emirde bulunmuştur. Şimdi bunu söylüyor ya Efendimiz, sonra şöyle bir şey söylüyor. Bir adam düşünün yolculukta. Yolcunun duası makbul mü? Makbul. Onun için yolculukta diyor. Yolculuktan dolayı üstü başı toz toprak içerisinde. Böyle bir halde olmasına rağmen ellerini açmış Allah'a dua dua yakarıyor. Böyle bir adam düşünün. O adam ey Rabbim, ey Rabbim diye dua ederken bu yolcunun yediği haram, içtiği haram, giydiği haramdır ve haramla beslenmektedir. Peki böyle bir kimsenin duasına nasıl icabet edilir diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Anladınız değil mi mesajı? Anlayın, ne olur anlayın da şu helal meselesinin ne kadar mühim olduğunu hayatınızın en temel esası kılın. Benim aziz kardeşlerim, Müslüman uydum kalabalığa diyemez. Uydum kalabalığa yok. Biz de uydum imama deriz eğer imam da doğruysa. Uydum kalabalığa sözü Müslüman sözü değildir. Bir tek başımıza kalsak, bütün dünya yok olsa, bir tek Müslüman biz kalsak, Allah'ın şeriatinde bizden istediklerinin bu manada yükledikleri aynen geçerlidir. Dünyada bir tek Müslüman kalsan senin derdin yine helal haram derdi olmalı. Bunu yaparsan ne olur biliyor musun? Talak suresinde söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem, başka bir şekilde de bize beyan ediyor o cümleyi. Ve men yettekillâhe yec'al lehu mehreca. Eğer Allah'tan korkarsanız Allah size bir çıkış yolu ihsan eder. Mahracı kim verir bize? Allah verir. Biz elimizden geldiğince hassas olalım. Ne yapalım? Faiz bu kadar yaygınlaşmış. Ne aldığımız belli, ne sattığımız belli. Marketler şöyle, kesilen etler böyle. Bunu deme. Hassasiyet göster. Sen elinden geleni yap. Elinden gelmeyen için de Allah sana bir çıkış yolu gösterecektir. Allah böyle bir hassasiyet içerisinde bizleri kılsın. Her zaman için helalin arkasında bizi yürütsün. Helalle yürüyen, helalle nefes alan, helalle nefes veren,
böyle yaptığı

0: içinde amelleri salih olan o güzel kullarından bizleri de kılsın inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com

0: markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
2: Zorunlu yayın.
3: Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
2: Zorunlu yayın.
4: Radyo Hedef.
5: Her Perşembe 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da aile ve toplum konularına ışık tutan programımızda aile içi iletişimden sağlıklı yaşamaya, madde bağımlılığından ruh sağlığına, sağlıklı beslenmeden engelliliğe kadar birçok önemli konuyu ele alacağız. Amacımız ailelerin karşılaştığı sorunlara çözüm önerileri sunmak ve sosyal hizmetlerin önemini vurgulamak. Uzman konuklarımızın katılımlarıyla her hafta gündemimizde olan bir toplumsal meseleyi derinlemesine konuşacağız. Aile dinamiklerine dair önemli ipuçları ve hayatınıza dokunacak konularla dolu bu program, aile bağlarını güçlendirmeye ve toplumsal dayanışmayı artırmaya yönelik bir adım. Toplumumuzun her kesimine hitap eden bu programda siz de söz sahibi olabilir, sorularınızı sorabilir ve deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Unutmayın, Evin Yankısı Serdarhan Duru'nun sunumuyla her Perşembe saat 19 ila 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Evinizin yankısına kulak verin.
4: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Muhammed'in kızını evine döndür.
2: Adamlardan biri mızrağı ile Hazreti Zeynep'in devesini yaralayınca hayvan ürktü ve Zeynep deveden düştü.
1: Yoksa böyle olur. Gördün mü?
3: Yazıklar olsun size. Gücünüz ancak bir kadına yetiyor. Yenge, iyi misin? Beni iyi dinleyin. Şimdi dönüp gitmezseniz ok çantamdaki her bir ok sahibini bulacak. Onlar bitince de kılıcım kırılıncaya kadar sizinle çarpışacağım.
4: İnsanların sizi görmeyeceği bir vakitte yola çıkın. O zaman onu götürüp babasına teslim edersin.
2: Ebu Sufyan'ın söyledikleri Kinane'nin aklına yatmıştı. Hazreti Zeynep hamileydi ve deveden düşmesi Kinane'yi çok korkutmuştu. Münafıkların bazıları hem Resulullah tarafından hem de diğer müminler tarafından fark ediliyordu ama bu özellikleri yüzlerine vurulmuyordu. Peygamberimiz sık sık iki yüzlü olmanın kötülüğünden bahsediyor, Müslümanları münafıklık alametlerinden sakınmaları için uyarıyordu.
5: Ne oldu, anlatsana?
6: Hanzala münafık oldu.
5: Sübhanallah. Öyle şey olur mu, ne diyorsun?
6: Resulullah'ın huzurundayken o bize cennet ve cehennemi anlattığında onları gözümüzle görmüş gibi oluyoruz. Onun yanından ayrılıp çoluk çocuğumuzun yanına gittiğimizde, işlerimizle uğraştığımızda bunların pek çoğunu unutuyoruz.
2: Onu dikkatle dinleyen peygamberimiz bunun üzerine şöyle dedi. Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki siz her zaman yanımda bulunduğunuz hal üzere kalsaydınız, melekler oturduğunuz yollar üzerinde ve yataklarınızda sizinle el sıkışır, sizi tebrik ederlerdi. Fakat ey Hanzala, insan bu. Bazen öyle, bazen böyle. Bu durumun kalplerinde bulunan bir hastalık olmadığını öğrenmek hem Hazreti Ebu Bekir'i hem de dostu Hanzala'yı rahatlatmıştı.
0: 52. Bölüm.
2: Osman bin Maz'un ve eşi Havle, peygamberimizin ailesinin fertleri gibiydiler. Havle, Hazreti Hatice'nin vefatından sonra uzun bir süre Resulullah'ın eviyle ve çocuklarının bakımıyla yakından ilgilenmişti.

0: Hazreti Zeynep'in ve Hazreti Rukiye'nin düğünlerinde hazırlıkların çoğunu o yapmıştı. Bu sebeple Resulullah'ın ev halkı bu aileyi çok sever, birbirlerine sık sık gelip giderlerdi. Havle bir gün üstü başı dağınık, kıyafeti son derece özensiz bir halde Resulullah'ın hanımlarını ziyarete geldi.
1: Havle, hoş geldin. Ne zamandır görmedik birbirimizi, özledim. Gel bir sarılayım sana.
2: Hoş bulduk.
1: Buyur şöyle, buyur. Ayakta kalma. Nasılsın?
2: Hamdolsun. Siz nasılsınız?
1: Biz de iyiyiz, şükürler olsun. Havle, sana bir şey soracağım. Bana darılma, gücenme. Sen Mekke'de giyimine, kuşamına dikkat ederdin. Güzel giyinirdin. Kınalar yakar, güzel kokular kullanırdın. Ne oldu böyle? Bir sıkıntın mı var?
2: Sorma Ayşe. Kocam Osman dünyadan elini ayağını çekti. Gecelerini namazla, gündüzlerini oruçla geçirir oldu. Artık gözü beni görmüyor.
1: Allah Allah. Ah, Resulullah geldi. Durumunu ona anlatalım mı? Ne dersin?
2: Olur.
0: Allah'ın Resulü Havle'nin evindeki durumu öğrenince hemen birini gönderip Osman'ı çağırttı ve onunla özel olarak konuşmaya başladı. Peygamberimiz ona, "Ey Osman, ben senin için güzel bir örnek değil miyim?" diye sordu.
3: O nasıl söz ya Resulallah? Elbette sen bizim için en güzel örneksin. Annem babam sana feda olsun. Neden bana böyle bir soru sordun?
0: Peygamberimiz, "Sen gündüzleri hep oruç tutuyor, geceleri de namazla geçiriyormuşsun, öyle mi?" diye sordu.
3: "Evet, öyle yapıyorum."
0: Sonra da Allah Resulü sözlerine şöyle devam etti. "Peki ey Osman, sen benim sünnetimden yüz mü çeviriyorsun?"
3: "Hayır ya Resulallah. Vallahi ben senin sünnetine uygun yaşamak istiyorum."
0: Peygamberimiz ona şunları söyledi. "Ben biraz uyurum, biraz da namaz kılarım. Bazen oruç tutarım, bazen de tutmam. Eşimle de beraber olurum. Allah'tan sakın ey Osman. Eşinin sende hakkı var. Misafirlerinin sende hakkı var. Nefsinin bile sende hakkı var. Şu halde bazen oruç tut, bazen tutma. Bazen namaz kıl, bazen de uyu." Osman kendisine yapılan uyarıyı anlamıştı ve kendine çeki düzen verdi. Hayatın hiçbir yönünü ihmal etmeden dengeli bir yaşam sürmesi gerekiyordu. Hazreti Fatıma, Peygamberimizin en küçük kızıydı. Resulullah'ın gözünde onun yeri ayrıydı. Kızı geldiğinde oturuyorsa mutlaka kalkar, onu öper ve kendi yerine oturturdu. Bir yolculuğa gidip döndüğünde ilk ziyaret ettiği kişi Fatıma olurdu. Hazreti Fatıma'nın yürüyüşü ve konuşma şekli babasına çok benzerdi. Resulullah'ın sevgili kızı artık evlilik çağına gelmişti. Ona denk görülen biri vardı, Hazreti Ali. Akrabalarından bazıları Hazreti Ali'yi, Hazreti Fatıma'yı istemeye teşvik ediyordu.
4: "Ali, evlilik çağına geldin. Peygamberimizin kızı Fatıma da öyle. Neden onu babasından istemiyorsun?"
5: "Belli bir gelirim yok. İçinde oturduğum şu evden başka bir şeyim de yok. Bu şartlarda nasıl olur da Resulullah'ın kızına talip olurum?"
4: "Öyle deme. Peygamberimiz seni ne kadar sever bilmiyor musun? Senin baban ona babalık yapmıştı. Sen de onun ellerinde büyüdün. Fatıma için senden daha hayırlı bir talip olamaz. Sakın çekinme. Emin ol bu peygamberimizi de memnun edecektir."
5: "Öyle mi dersin?"
4: "Tabii ki. Peygamberimize gidip niyetini belli edersen mutlaka kabul eder."
0: Hazreti Ali evlenme niyetiyle Resulullah'ın huzuruna gitti. Fakat meramını arz etmesi çok zordu.
5: "Resulullah'ın bütün vakar ve heybeti üstünde. Nasıl söyleyeceğim ki? Neyse, cesaret edemeyeceğim buna."
0: "Peygamberimiz Ali," dedi. "Geliş sebebin nedir?" Hazreti Ali söylemeyi denedi ama yine başaramadı. Bunun üzerine Peygamberimiz gülümseyerek, "Yoksa Fatıma'yı mı isteyeceksin?" deyince ancak tek bir kelimeyle cevap verebildi.
5: "Evet."
0: Peygamberimiz bu konuyu önce kızına açtı. Hazreti Fatıma'nın gönlü olduğunu anlayınca Hazreti Ali'yi huzuruna çağırıp mehir olarak ne verebileceğini sordu.
5: Ya Resulallah, atımdan ve zırhımdan başka bir eşyam yok.
0: Peygamberimiz, atın sana lazım olur, zırhını sat, onu Fatıma'ya mehir olarak ver deyince Hazreti Ali zırhını alarak çarşıya gitti. Hazreti Osman olan biteni öğrenmiş, Hazreti Ali'nin düğün hazırlığı için zırhını satacağını anlamıştı. Çarşıda onu yakalayarak zırhını satın almak istediğini söyledi.
6: Ali, bu zırhı ben almak isterim. Kaç dirhem istiyorsun?
5: 300 dirhem eder sanırım.
6: Olur mu? Bu iyi bir zırh. Sana veren peygamberimiz değil miydi bu zırhı?
5: Evet, o vermişti.
6: 500 dirhem eder.
5: O kadar etmez ey Osman.
6: Ben ticaretten anlarım. Daha fazla bile eder.
5: Bana öyle gelmiyor ama hadi dediğin gibi olsun, 450'de anlaşalım.
6: Son teklifim 480.
5: Tamam, anlaştık. Al bakalım zırhını.
6: Al, bunlar dirhemlerin. Bu da düğün hediyesi.
5: Ama az önce bedelini ödediğin zırh bu. Kabul edemem. Bu kadar büyük düğün hediyesi olmaz.
6: Ali bin Ebi Talip zırhını kaybetmemeli ki düşmanların ne yaman bir askerle karşılaşacaklarını bilsin.
5: Sağ ol, teşekkür ederim.
6: Kardeşim.

0: Ey Allah'ın Resulü, bu Fatıma'nın mehri. Buyurun.
1: Peygamberimiz mehir olarak sunulan paranın yanında zırhın da Ali'nin yanında olduğunu görünce bunun sebebini sordu. Hazreti Ali de Hazreti Osman'ın önce zırhı satın alıp sonra da hediye ettiğini anlattı. Peygamberimiz Hazreti Osman'a hayır dualar etti. Sonra ailesine düğün hazırlıklarına başlamalarını söyledi. Hazreti Ali'nin evi o zamanki pek çok ev gibi bir göz odadan ibaretti. Batha taraflarından getirilen yumuşak toprak odanın zeminine yayıldı. Hazreti Ayşe ile Hazreti Ümmü Seleme odanın tefrişiyle bizzat ilgilendiler.
2: Şu yastıkları da doldurup kabarttık mı işimiz bitecek.
3: Tut ucundan, beraber yapalım. Ha? Oldu. Düğünde ikram etmek için kuru hurma ve kuru üzümden şerbet yapacağız daha.
2: Ensardan birkaç kişi de düğün yemeği için buğday getirdi.
3: Saat bir koç getirmişti. Esma ve arkadaşları et yemeğini pişiriyor. Biz de ekmekleri pişirirsek akşama her şey hazır olur. Ayşe ile Ümmü Seleme de diğer hazırlıkları tamamlıyor. Sandığımızdan kolay oldu değil mi?
2: Evet öyle oldu. Allah mesut etsin.
1: Düğün yemeğine tüm Medine davetliydi. Hazreti Fatıma'nın mehri, çeyizi, düğün yemeği gayet sadeydi. Buna rağmen peygamber kızının düğününe şahit olanlar bu düğünden daha güzel bir düğün görmediklerini itiraf etmişlerdi. Düğün sonunda peygamberimiz damatla gelinin yanına geldi. Kapıyı Ümmü Eymen açtı. İçeri girmek için izin istedi ve sonra "Kardeşim burada mı?" diye sordu.
4: "Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. Senin kardeşin kim?"
1: Peygamberimiz Ali bin Ebi Talip diye cevap verince Ümmü Eymen'in şaşkınlığı arttı.
4: "Kızını ona nikahladığın halde Ali nasıl kardeşin olur ki?"
1: Peygamberimiz Ümmü Eymen'in bu şaşkınlığını tebessümle karşıladı. "Aynen dediğim gibi," dedi ve "Esma binti Umeys içeride mi?" diye sordu.
4: "Evet, burada."
1: Peygamberimiz "Demek Resulullah'ın kızına yardıma geldi," dedi.
4: "Evet, sağ olsun. Hem evin hazırlığında hem düğünde çok emeği geçti."
1: Peygamberimiz "Hayra ersin," diyerek ona dua etti. Daha sonra yeni evli çiftin yanına girdi. Hazreti Ali'yi çağırarak önüne oturttu. Hazreti Fatıma da utancından babasına bakamıyor, gözlerini elbisesine dikmiş oturuyordu. Resulullah onlara "Allah'ım bu evliliği hem onlara hem de nesillerinden geleceklere mübarek kıl," diyerek dua etti. Sonra Hazreti Fatıma'ya "Vallahi

0: daha hoş ve makbuldür.
1: Peygamberimiz bu teklifin samimiyetini hissetmişti. Bunu Harise'ye de söyledi ve ona Allah mallarını bereketlendirsin diye dua etti. Böylece Hazreti Ali ile Hazreti Fatıma mescide daha yakın olan bir evde yaşamaya başladılar. Peygamberimiz onları sık sık ziyaret eder, bazen gece namazına kaldırmak için evlerine uğrardı. Peygamberimizin sevgili dostlarından Osman bin Maz'un ağır bir hastalığa yakalanmıştı. Durumunun iyiye gitmediğini fark eden ailesi peygamberimize haber gönderdiler. Ancak Resulullah geldiğinde Osman vefat etmişti. Peygamberimiz Osman'ın yanına yaklaştı. Onu alnından öptü. Gözlerinden akan yaşlar Osman'ın yüzüne damlıyordu. Osman'ı yakından tanıyan hanımlardan biri üzüntüsünü dile getirirken ağzından şu kelimeler döküldü.
2: Osman, Allah seni rahmetine kavuştursun. Allah'ın sana ikramda bulunacağına şahitlik ederim.
1: Peygamberimiz kadına Allah'ın ona ikramda bulunacağını nereden biliyorsun diye sordu.
2: Bilmiyorum ama Allah ona ikram etmez de kime eder ya Resulallah? O senin süvarin ve dostundu. Biz onun hep güzel davranışlarına şahit olduk.
1: Peygamberimiz, biz de onun iyiliğinden başka bir şey bilmiyoruz. Ama ben Allah'ın peygamberi olduğum halde Allah'ın ne bana ne de ona ne yapacağını bilemem. Onun için Allah'ı ve peygamberini severdi demen yeterlidir. Osman yıkandı. Üstündeki elbiseleri kefen olarak kullanıldı. Peygamberimiz defne esnasında yanından ayrılmadı ve kabrinin başına bir taş dikti. O muhacirlerden Baki kabristanına ilk gömülen kimseydi.
3: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
2: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
3: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
0: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
5: www.radyohedef.com.
4: Tıklayın.
6: Radyo Hedef.
7: Onlar Alemler Sultanı'nın dava arkadaşları. Onlar Kutlu Nebi'nin yoldaşları. Onlar anam babam sana feda olsun ya Resulallah diyenler. Onlar hak yoluna canını hiçe sayanlar. Onlar önderler, onlar öncüler. Aslı ve asrı saadeti Hayatüs Sahabe lisanıyla kaleme alan Muhammed Yusuf Kandehlevi'nin Hayatüs Sahabe programı Hayri Akıncı'nın sunumuyla hafta içi her gün saat 16.30'da radyonuz Hedef'te.
8: ...91.8... gönül frekansınız. Radyo Hedef.
7: Hayatüs Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.
9: Hazreti Peygamber'in endişesi ve Ukbe bin Amir'in bu konudaki rivayeti. Ukbe bin Amir şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber Uhud Savaşı'nda şehit düşenlere 8 yıl sonra sağ ve ölü herkesle vedalaşan bir kimsenin edasıyla dua etti. Sonra minbere çıkarak ben sizin için sizden önce Allah'ın huzuruna varacak bir öncüyüm. Sizin için şahitlik edeceğim. Benimle buluşacağınız yer havuz başıdır. Ben sanki şu an havuza bakıyorum. Şunu bilin ki ben sizin artık şirke dönmenizden korkmuyorum. Sizin için asıl korktuğum dünyaya rağbet etmenizdir dedi. Bu Hazreti Peygamber'i son görüşümdü. Hazreti Peygamber bana gelince Allah'a yemin ederim ben şu anda havuzuma bakıyorum. Bana yer hazineleri veya yerin anahtarları verildi. Allah'a yemin ederim ki benden sonra bir daha şirke döneceğinizden korkmuyorum. Fakat dünyaya rağbet etmenizden korkuyorum dedi. Ebu Ubeyde bin Cerrah Bahreyn hasılatını getirdiğinde Hazreti Peygamber'in söyledikleri. Allah'ın Resulü Ebu Ubeyde bin Cerrah'ı Bahreyn'e göndermişti. Oradaki haracı getirecekti. Bahreyn'den bir miktar mal getirdi. Ensar malın geldiğini, Ebu Ubeyde'nin döndüğünü işittiler. sabah namazında Hazreti Peygamber'le bir araya geldiler. Resulullah sabah namazını kıldırdıktan sonra döndü. Onlar peygambere göründüler. Peygamber onları gördüğünde tebessüm ederek, "Zannederim ki siz Ebu Ubeyde'nin Bahreyn'den bir şeyler getirdiğini işitmişsiniz," dedi. Onlar da, "Evet ey Allah'ın Resulü," dediler. Hazreti Peygamber, "Sevinin, duyduğunuz doğrudur. Allah'a yemin ederim ki ben sizin için fakirlikten korkmuyorum. Benim korktuğum, dünyanın sizden öncekilerin üzerine açıldığı gibi açılması, sizin de onlar gibi dünyaya dalmanız. Dünyanın onları helak ettiği gibi sizi de helak etmesidir," buyurdu. Ebu Zer'in bu konudaki rivayeti. Ebu Zer şöyle anlatıyor. "Hazreti Peygamber'le bir arada oturuyordum. Bir göçebe Hazreti Peygamber'e yönelip geldi. Yüzünden aç olduğu belli oluyordu. Hazreti Peygamber'e, "Ey Allah'ın Resulü, kıtlık bizim canımızı okudu," dedi. Hazreti Peygamber, "Ben kıtlıktan değil de sizin için başka bir şeyden korkuyorum. Dünyanın sizin üzerinize oluk gibi akmasından korkuyorum. Keşke benim ümmetim altın takmasaydı," buyurdu. Ebu Said'in bu konudaki rivayeti. Hazreti Peygamber bir gün minbere çıkıp oturdu. Biz de etrafında oturduk. Hazreti Peygamber, "Ben sizin için dünyanın güzellik ve ziynetlerinden korkuyorum," buyurdu. Sa'd bin Ebi Vakkas'ın bu konudaki rivayeti. Allah'ın Resulü, "Sizin için fakirlikten daha fazla zenginliğin fitnesinden korkuyorum. Siz fakirlik fitnesiyle denendiniz, sabır gösterdiniz. Fakat dünya tatlıdır, çekicidir." Avf bin Mali'nin bu konudaki rivayeti. Hazreti Peygamber, "Siz fakirlik veya ihtiyaçtan mı korkuyorsunuz? Veya dünya sizin en büyük hedefinizi mi teşkil ediyor? Kesinlikle Allah size Farsların diyarlarını verecektir. Dünya oluk gibi size akacaktır. Hatta sizi ancak dünya küfre kaydıracaktır," buyurdu. Hazreti Ömer'in dünya nimetlerinin bolluğundan endişelenip ağlaması, Misver bin Mahreme'nin Kadisiye Savaşı ganimetleri hakkında rivayeti. Hazreti Ömer'e Kadisiye ganimetlerinden bazı mallar getirildi. Onları tetkik eder bakardı. Beraberinde Abdurrahman bin Avf da vardı. Abdurrahman, "Ey müminlerin emiri, bu sevinç günüdür," dedi. Hazreti Ömer, "Evet, sevinç günüdür bu. Fakat bu mal kime gelmişse onların aralarına düşmanlık ve buğz atılmıştır," dedi. İbrahim bin Abdurrahman bin Avf'ın bu konudaki rivayeti. Hazreti Ömer'e Kisra'nın hazineleri getirildiğinde Abdullah bin Erkam Hazreti Ömer'e, "Bunları niye Beytülmal'e koymuyorsun?" dedi. Hazreti Ömer, "Biz bunu Beytülmal'e koymayacağız, onu taksim edeceğiz," dedi. Ve Hazreti Ömer ağladı. Abdurrahman bin Avf, Hazreti Ömer'e, "Seni ağlatan nedir? Seni ağlatan nedir ey müminlerin emiri? Vallahi bugün şükür günüdür, sevinç ve ferah günüdür," dedi. Hazreti Ömer, "Bu mal hangi kavme verilmişse onların aralarında dargınlık ve düşmanlık baş göstermiştir," dedi. Hasan Basri'nin Kisra'nın kürk ve bilezikleri hakkındaki rivayeti. Hazreti Ömer'e Kisra'nın hırkası geldi ve onun önüne konuldu. Oturanlar arasında Süreka bin Malik bin Cuşum da vardı. Hazreti Ömer, Kisra bin Hürmüz'ün bileziklerini Süreka'nın yanına attı. Süreka onu ellerine taktı, omuzlarına kadar geldi. Ömer, bilezikleri Süreka'nın elinde gördüğünde, "Hamd Allah'a mahsustur. Hürmüz'ün oğlu Kisra'nın bileziklerini, Müllicoğulları kabilesinden Süreka bin Malik bin Cuşum gibi bir bedevi Arap'ın elinde görüyorum," dedikten sonra, "Ey Allah'ım! Biliyorum, Allah'ın Resulü isterdi ki ona bir mal gelsin de onu Allah yolunda Allah'ın kullarına taksim etsin. Fakat sen bunu peygambere vermedin. Bu senin peygamber hakkındaki bir lütfun ve seçişindir. Ey Allah'ım, biliyorum, Ebu Bekir de isterdi ki bir mal eline geçsin, onu Allah yolunda Allah kullarına sarf etsin. sen ona lütfederek, yine ona bir seçim, bir üstünlük vererek bunu ona nasip etmedin. Ey Allah'ım! Ben bu dünya mallarının artmasının Ömer hakkında bir aldatmacı olmasından sana sığınıyorum dedikten sonra, kendilerine verdiğimiz mal ve evlatla onların hayırlarına mı acele ediyoruz sanıyorlar? Hayır, anlamıyorlar. Ayetlerini okudu. İbn Abbas'ın bu konudaki rivayeti. İbn Abbas şöyle anlatıyor. Hazreti Ömer bir namazı kıldırdığında oturup halkı dinliyordu. Kimin ihtiyacı varsa Hazreti Ömer'le konuşuyordu. Eğer hiç kimsenin ihtiyacı yoksa kalkar giderdi. Hazreti Ömer bir ara bu adetini bıraktı. Artık namazlardan sonra oturmaz oldu. Ben, ey Yerfe, emir-il müminin hasta mıdır diye kölesine sordum. Yerfe bana, emir-ül müminin hasta değildir dedi. Biraz sonra Hazreti Osman da gelerek oturdu. Yerfe evden çıkıp, ey Affan'ın oğlu, ey Abbas'ın oğlu kalkınız diye seslendi. Böylece biz Ömer'in huzuruna çağrıldık. Onun huzuruna girdiğimizde önünde iki yığın mal vardı. Her birisinin üzerinde de bir omuz kemiği vardı. Hazreti Ömer, Medine'de ikiniz de aşiret bakımından çok kimselere sahipsiniz. Şu malı alınız, taksim ediniz. Fazla kalanı da bana geri getiriniz dedi. Hazreti Osman ondan almaya başladı. Ben de dizlerimin üzerine çökerek, eğer eksik gelirse sen bize onu tamamlayacak mısın dedim. Hazreti Ömer, sen de baban gibi isabetli görüşlere sahipsin ve sorulara da yerinde cevap verebilen birisisin. Hazreti Peygamberle ashabı açlıktan deri parçası yerken bu mallar yok muydu dedi. Ben de, evet, Hazreti Peygamber hayattayken bunlar Allah katında vardı. Eğer Hazreti Peygamber zamanında bu fetih müyesser olsaydı, senin yaptığın gibi yapmazdı dedim. Benim bu sözüme öfkelenen Ömer, peki nasıl yapardı diye sordu. Ben de, Hazreti Peygamber hem yerdi hem de bize de yedirirdi dedim. Bunun üzerine Ömer, hıçkıra hıçkıra, kaburgaları birbirine geçercesine ağladıktan sonra, isterdim ki bu halifelik vazifesinden ne lehimde ne aleyhimde olmaksızın çıkmış olaydım dedi. İbn Abbas şöyle anlatıyor. Hazreti Ömer bir gün beni çağırdı. Ona vardığımda önünde saçılmış altınlar bulunan bir deri sofra gördüm. Bana, gel bunları kavminin arasında taksim et. Bilemiyorum, Allah bunu peygamberine vermedi, Ebu Bekir'e vermedi. Fakat bana verdi. Bir hayır için mi, yoksa bir şer için mi bana vermiştir dedi ve ağladı. Sonra, hayır, nefsimi elinde tutana yemin ederim, Allah bu malları Hazreti Peygamber'e ve Ebu Bekir'e şer dilediği için vermemiş değildir. Bana da hayır dilediği için vermiş değildir dedi. Hazreti Ömer'le Abdurrahman bin Avf'ın kıssası. Abdurrahman bin Avf şöyle anlatıyor. Hazreti Ömer bana haber gönderdi, ona vardım. Kapıya geldiğimde onun içeride feryat ederek ağladığını işittim. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Allah'a yemin ederim, müminlerin emirinin başına büyük bir felaket gelmiştir dedim ve içeriye girdim. Elimi omzuna atarak, ey müminlerin emiri, zarar yok, zarar yok diyerek teselli etmeye çalıştım. Bana, hem de zararın en şiddetlisi vardır dedi. Elimden tutarak beni içeri götürdü. Baktım ki üst üste yığılmış heybeler bulunuyor. Hazreti Ömer bana, artık Hattaboğlu ailesinin Allah katında hiçbir değeri kalmadı. Eğer Allah dileseydi bu malı iki arkadaşına verir ve onlar da bana bu konuda bir yol açarlardı dedi. Ben de otur bakalım düşünelim dedim. Oturduktan sonra Hazreti Peygamber'in her hanımına 4'er bin, her muhacire 4'er bin, diğer insanlara da 2'şer bin vermeyi kararlaştırdık. Böylece o malın tamamını dağıttık. Abdurrahman bin Avf'ın bu konuda diğer bir kıssası. Abdurrahman bin Avf bizimle beraber oturuyordu. Ve o güzel bir arkadaştı. O bir gün bizi evine götürdü. İçeri girip yıkandıktan sonra çıktı ve yanımıza oturdu. Bize içinde ekmekle et bulunan bir sofra getirildi. Sofra kurulduğunda Abdurrahman bin Avf ağladı. Biz ona, "Ey Eba Muhammed, seni ağlatan nedir?" diye sorduk. O da, "Hazreti Peygamber ailesiyle arpa ekmeğinden doyasıya yemeden dünyadan çıktı gitti. Zannetmem ki biz peygamberin hayatından daha hayırlı bir hayat için geciktirilmiş olalım." Abdurrahman bin Avf'ın Ümmü Seleme'ye dünya nimetlerinin artması hakkındaki sorusu ve onun cevabı. Abdurrahman bin Avf, Ümmü Seleme'nin hücresine girdi ve "Ey anne, malın beni helak etmesinden korkuyorum. Ben Kureyş'in hepsinden daha zenginim." dedi. Ümmü Seleme, "Ey oğul, o vakit Allah yolunda infak et. Çünkü ben Resulullah'tan, ashabım içinde öyle kimseler vardır ki ben öldükten sonra artık beni göremezler." dediğini duydum. Abdurrahman bin Avf çıktı ve Hazreti Ömer'le bir araya geldi. Ümmü Seleme'den dinlediğini Hazreti Ömer'e rivayet etti. Hazreti Ömer, Ümmü Seleme'nin hanesine gelerek, "Allah'la sana yemin verdiriyorum, ben o kimselerden miyim?" dedi. Hazreti Ümmü Seleme, "Hayır, değilsin ve senden sonra da hiç kimseye sen onlardan değilsin demeyeceğim." dedi. Habbab bin Eret'in dünya nimetlerinin bolluğundan endişelenerek ağlaması. Hazreti Peygamber'in arkadaşlarından bazı kimseler hasta olan Habbab'ı ziyaret ederek, "Ey Eba Abdullah, sevin, sen havuz başında Hazreti Peygamber'e kavuşacaksın." dediler. Habbab, evin tavanına ve tabanına işaret ederek, "Bu varken bu nasıl olur?" dedi. Halbuki Hazreti Peygamber, "Sizin herhangi birinize ancak bir binicinin azığı kadar kafidir." demiştir. Habbab'ı Allah Resulü'nün sahabilerinden bazı kimseler ziyaret ettiler ve, "Ey Eba Abdullah, sevin, sen yarın arkadaşlarının yanına gidiyorsun." dediler. Habbab ağladı ve, "Dikkat edilsin. Bu ağlama herhangi bir sıkıntıdan ileri gelmiyor. Fakat siz bana bazı kimseleri hatırlattınız, onlar benim arkadaşlarımdır." dediniz. Halbuki onlar bütün ecirleriyle Allah'ın huzuruna vardılar. Korkarım ki sizin hatırlattığınız amellerin karşılığı olarak arkadaşlarımızdan sonra yediklerimiz olsun. Biz Habbab bin Eret'in

0: huzuruna girdik. Karnı yedi yerden dağlanmıştı. Bize, eğer Allah'ın Resulü, sakın sizden herhangi bir kimse ölümü temenni etmesin demeseydi, ölümü temenni edecektim, dedi. Ziyaretçilerden bazıları, peygamberin sohbetini ve ona varacağını hatırla, dediler. O da, korkarım ki benim yanımdaki mal ve servet, ona varmaktan beni men etsin. Benim yanımda 40.000 dirhem var, dedi. Habbab, kendimi Hazreti Peygamber'le beraber gördüğümde bir dirhem bile malım yoktu. Halbuki şu anda evimin bir köşesinde 40.000 dirhem vardır, dedi. Sonra ona kefeni getirildi. Kefeni gördüğünde ağladı. Hamza şehit düştüğünde onun kefeni ancak çizgili bir abaydı. Abayı başına örtmek için çektiğimizde ayakları dışarıda kalıyordu. Ayaklarını örtmek için çektiğimizde de başı dışarıda kalıyordu. Sonra başını abayla kapattık, ayaklarının üzerini de ızhır denilen otla örttük, dedi. Hastalandığında Habbab bin Eret'i ziyaret ettik. Şu tabutun içinde 80.000 dirhem vardır. Allah'a yemin ederim ki ben onları muhtaçlardan esirgemedim, dedi ve ağladı. Beni ağlatan şudur. Arkadaşlarım, dünya onların hiçbir şeyini eksiltmeden gittiler. Bizse onlardan sonra yaşadık. Gelen dünyalığı nereye sarf edeceğimizi şaşırdık. Ancak binaya sarf ettik, dedi. Habbab, bizden önce arkadaşlar gitti. Onlar dünyadan hiçbir şey elde etmediler. Biz onlardan sonra yaşadık. Hatta dünyadan herhangi birimizin nereye koyacağımızı, nereye sarf edeceğimizi bilemediğimiz kadar elde ettik ve onları ancak toprağa koyduk. Halbuki Müslüman sarf ettiği her şeyden ecir alır. Ancak toprağa sarf ettiğinden alamaz, dedi. Habbab bin Eret'in korkusu hakkında Buhari'nin rivayeti. Hazreti Peygamber'le beraber hicret ettik. Allah rızasını talep ediyorduk. Bizim ecrimiz Allah'a ait oldu. Bizden kimisi ecrinden hiçbir şeyi yemeksizin gitti. Onların içinde Mus'ab bin Umeyr vardı. Uhud gününde şehit edildi. Servet olarak arkasında abasından başka bir şey kalmadı. Biz o abayla onun başını kapattığımızda ayakları dışarıda kalıyordu. Ayaklarını kapattığımızda da başı dışarıda kalıyordu. Hazreti Peygamber bize, onun başını abayla örtünüz ve ayaklarının üzerine de ızhır denilen ottan koyunuz diye emretti. Bizden bazıları da çalışmanın semeresini şimdi toplamaktadır. Selman-ı Farisi'nin bolluktan korku bağlaması. Selman-ı Farisi ile Beni Abs'ten bir adamın kıssası. Beni Abs kabilesinden bir adam şöyle anlatıyor. Selman-ı Farisi ile arkadaşlık yaptım. Allah Kisra'nın hazinelerini Müslümanlara vermişti. Selman bana, size bu hazineleri veren ve sizi nimetler içinde yüzdüren Allah, Hazreti Peygamber hayattayken hazinelerini kilitlemişti. Hazreti Peygamberle ashabı sabahları kalkarken ne dinarları, ne dirhemleri ve ne de bir avuç yemekleri vardı. Ey Beni Abs'ten olan kardeşim, şimdiki durumu görüyorsun, dedi. Biraz sonra savrulan bazı harmanların yanından geçerken Selman aynı sözleri bir daha söyledi. Beni Abs kabilesinden bir adam şöyle anlatıyor. Selman, ey Abs'li kardeşim, in ve iç, dedi. İndim, Dicle'den bir avuç su içtim. Bana, senin bu içişin Dicle'den bir şey eksiltti mi, dedi. Ben de, sanmıyorum ki bir şey eksiltmiş olsun, dedim. İşte ilim de böyledir. Ondan alınır, fakat eksilmez, dedi. Sonra tekrar yolumuza devam ettik. Bazı buğday ve arpa yığınlarının yanından geçtik. Bana, bunların bize verilmesinin hayırlı olduğunu mu sanıyorsun? Hazreti Peygamber ve ashabına verilmeyişinin de şer olduğunu mu düşünüyorsun, dedi. Bilmiyorum, dedim. O, ben biliyorum. Bizim için şer, onlar içinse hayırlıdır. Hazreti Peygamber vefat edinceye kadar 3 gün arka arkaya doyasıya yemek yemedi, dedi. Sa'd bin Ebi Vakkas'ın Selman-ı Farisi'yi ziyaret etmesi ve aralarında geçen konuşma. Sa'd bin Ebi Vakkas, hastalandığında Selman-ı Farisi'yi ziyarete geldi. Selman ağladı. Ona, kendisini ağlatanın ne olduğunu sordu ve ''Sen arkadaşlarına kavuşacaksın. Havuz başında peygambere varacaksın. Hazreti Peygamber vefat ederken senden razıydı.'' dedi. Selman, ''Ben ölümden korktuğumdan veya dünyaya karşı şevkim olduğundan dolayı ağlıyor değilim. Fakat Hazreti Peygamber bize vasiyette bulunarak, herhangi birinizin dünyadaki azığı bir binicinin azığı kadar olsun.'' demişti. Halbuki etrafındaki bu eşyaların hepsi benimdir. Bunlardan başka büyük bir leğenim ve bazı kapkacaklarım daha var. Hazreti Peygamber ise vefat edeceği zaman onun yanında bir abdest ibriğinden başka bir şey bulunmuyordu, dedi. Sa'd, bize tavsiyelerde bulunsan da biz de ona göre hareket etsek, dedi. Selman, bir şey yapmak istediğinde, İki kişi arasında hüküm verdiğinde ve mal taksim ettiğinde Allah'ı aklından çıkarma, dedi. Selman-ı Farisi'nin ölüm anındaki korkusunun sebebi. Selmanul Hayr ölüm anında irkilmeye başladı. Yanındakiler, seni sıkan nedir ey Eba Abdullah? Sen hayır ve iyilik sahibisin. Hazreti Peygamber'le beraber savaşlarda ve büyük fetihlerde bulundun, dediler. Selman, Hazreti Peygamber bizden ayrılırken sizden herhangi bir kimse bir binicinin azığı kadarıyla yetinsin demişti. İşte bundan dolayı ızdırap duyuyor, irkiliyorum, dedi. Halbuki Selman öldükten sonra malı sayıldı, malının tamamı 15 dirhemi geçmedi. Ebu Haşim bin Utbe bin Rebiya el-Kureyşi'nin endişesi ve onun Muaviye ile olan konuşması. Muaviye, Ebu Haşim bin Utbe'ye geldi. Ebu Haşim hastaydı. Muaviye de onu ziyaret etmek istiyordu. Baktı ki ağlıyor. Ey dayıcığım, seni ağlatan nedir? Seni sıkan bir hastalığın mı var? Yoksa dünyaya ait bir hırsın mı vardır, dedi. Ebu Haşim, hayır. Fakat Hazreti Peygamber bize bir tavsiyede bulundu. Onu tutmadığımız için ağlıyorum, dedi. Muaviye, o tavsiye nedir diye sorunca Ebu Haşim, ben peygamberden, dünya malından bir kimseye, bir hizmetçi ve Allah yolunda bineceği bir binek kâfidir diye duymuştum. Halbuki ben kendime bakıyorum, mal derlemişim, dedi. Ebu Ubeyde bin el-Cerrah'ın korkması ve ağlaması. Ebu Ubeyde'ye, seni ağlatan nedir diye sorunca, ağlıyorum çünkü Resul-i Ekrem bir gün Müslümanların eliyle fethedilecek ve Müslümanların olacak yerlerden bahsederken Şam'ı da o esnada zikretti ve bana, ey Eba Ubeyde, eğer ecelin gecikirse sana 3 hizmetçi kâfidir. Birisi sana hizmet eder, birisi seninle beraber sefere çıkar, birisi de aile efradının ihtiyaçlarını görür. Onlara hizmette bulunur. Bineklerden de sana 3 tane kâfidir. Birisine yükünü yüklersin. Birisine binersin. Birisine de hizmetçin biner. İşte ben evime bakıyorum, köle dolmuştur. Avluma bakıyorum, hayvan ve atlarla doludur. Bundan sonra ben Resulullah'ın huzuruna hangi yüzle çıkarım? O, benim yanımda sizin en sevimli ve bana en yakın olanınız o kimsedir ki ben onu hangi hal üzerinde bırakmışsam bana o halle kavuşandır, buyurmuştu, dedi.
1: Hayatü's Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Ankara için ikindi ezanı.
2: Allahu Ekber, Allahu Ekber.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
0: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20 0312 485 22 20 Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Zorunlu yayın.
6: Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor. Çocuk, kadın, genç, yaşlı binlerce sivil hayatını kaybetti. On binlercesi de yaralı. Suya, gıdaya, elektriğe, ilaca ve tıbbi yardıma acil ihtiyaç var. Şimdi dayanışma zamanı. Filistin yaz, 2868'e kısa mesaj gönder. Filistin'in yaralarını birlikte saralım.
5: Zorunlu yayın.
0: Radyo Hedef.
7: İzzetimiz, şerefimiz, geleceğimiz bu kitapta, bu şerefli kitapta. Bu kitabı alalım, onunla amel edelim ki yeniden iki yakamız bir araya gelsin.
3: İhsan Şen Ocak'la tefsir dersleri her gün saat 17'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
0: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri başlıyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selamu ala men la nebiyye ba'de. Önce afakta bir seyre davet etmişti bizi Cenab-ı Hak. Şimdi Zümer suresinde 6. ayet-i kerimeden itibaren bizleri enfüste, iç dünyamızda bir seyre, bir seyahate davet ediyor. İnsan hayatının farklı merhaleleri var. Cenin aşaması var. Anne karnında geçirmiş olduğu yaşam var. Sonra dünyaya geliyor, dünya hayatı var. Ardından kabir var. وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ Berzah alemi var. Ardından da diriliş var, haşır var, neşir var. Cennet ya da cehennemle bu hayat, insanoğlunun hayat hikayesi devam edecek. Burada Cenab-ı Hak bizi iç dünyamızı okumaya, iç dünyamızı görmeye, orada kudretine delalet eden ne kadar işaret var, alamet var, onlara bakıp teslim olmaya, o bağlamda kulluğumuzu yeniden okumaya, değerlendirmeye bizleri davet ediyor. خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا Yani sizi خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ Tek bir nefisten yarattı. ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا Sonra o مِنْهَا مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ Tek nefisten de eşini yarattı, eşini var etti. Peki biz burada anlıyoruz ki insanoğlu yaratılış itibariyle Hazreti Adem var, sonra Havva annemiz var. Hazreti Adem'den onu Allah Teala onun kaburga kemiğinden yarattı, dünyaya geldi. O şekilde insanlar çoğaldılar. Ama bunu inkar ediyorlar. Diyorlar ki bir tane Adem yoktu, başta çok insanlar vardı. O şekilde bu yaratılma hadisesi meydana geldi. Peki ayet-i kerimeye baktığınız zaman ona müsaade etmiyor. Neden? Sizin hepinizi tek bir nefisten yarattı. ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا Sonra o nefisten زَوْجَهَا eşini var etti. Nisa suresinin birinci ayet-i kerimesine de baktığınız zaman يَا اَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذ۪ي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا Yani orada da Allah Azze ve Celle yine tek bir nefisten insanoğlunun yaratıldığını, sonra o nefisten de Hazreti Havva'yı yani ya da eşini var ettiğini bize haber veriyor. Ardından oradan nesilleri, insanları ikisinden çoğalttı, yeryüzüne yaydı onları. Kur'an-ı Kerim böyle diyor ama birileri bu ayet-i kerimelere bakarak hevalarına, heveslerine göre bunları tefsir değil de tevil ediyorlar. Hevalarına göre hayır diyorlar. Birkaç tane Adem var diyorlar. Şia'nın görüşü de budur. Oradan alıyorlar Allahu Alem, alıp da bunları inkar ediyorlar. Ama burada açık gördüğünüz gibi. Peki Cenab-ı Hak bunu haber vermeseydi insanoğlu nasıl yaratıldığına vakıf olabilir miydi? Olamazdı. Deneyle ulaşabilir miydi? Ulaşamazdı. Yaratan kimse o haber veriyor. Diyor ki seni böyle yarattım. İnsanoğlunun aslı esası Hazreti Adem itibariyle yaratılışı bu çerçevede oldu buyuruyor. Hani Efendimiz aleyhissalatu vesselam Eyyuhennas inna rabbekum vahidun ve inna ebakum vahidun. Yani Rabbiniz bir, babanız bir, küllüküm li Ademe ve Ademu min turabin. Hepiniz Adem'den, Adem'i de Allah Teala topraktan yarattı. Yani Efendimiz aleyhissalatu vesselam Allah Azze ve Celle İnsanın nasıl yaratıldığını, Kur'an-ı Kerim yaratılıştaki aşamaları, toprağın her birine ayrı bir isim veriyor. O beş ayrı isim veriyor toprağa. O isim verme sürecinde farklı farklı şeylerden yaratılmıyor. Peki neden farklı isimlerle Kur'an-ı Kerim o toprağı tesmih ediyor? Toprağın o çamur halinden insanın yaratılma sürecine gelene kadar ya da kuru halinden sonraki geçirmiş olduğu o merhaleler her birinin ayrı bir adı var Kur'an-ı Kerim'de onları zikrediyor. Yoksa netice itibariyle aynı topraktır ama geçirmiş olduğu merhalelere ayrı isimler veriyor. وَاَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْاَنْعَامِ ثَمَانِيَةِ اَزْوَاجِ Burada enzele ceala anlamında öyle diyor Hasan Basri. Allah Teala sizin için enzele lekum minel en'ami semaniyete ezvac. Hayvanlardan 8 çift yarattı. Onları sizin hizmetinize sundu. Enzele ceale anlamında ya da halaka anlamında alırız. Veya şöyle deriz. Ve enzele lekum minel en'ami semaniyete ezvac. Hayvanlar otla ayakta dururlar. Ota da yağmur hayat verir. Yağmur semadan gelir. Dolayısıyla semadan gelen yağmur ekine, bitkilere, nebatata hayat verir. Onun için Cenab-ı Hak onları ayakta tutan şey yağmur olduğundan dolayı enzele diye ifade ediyor. Peki ve enzele lekum minel en'ami semaniyete ezvac yehlukukum fi butunu ummahatikum. Allah Azze ve Celle sizi annelerinizin karnında yaratıyor. Bu yaratma işi Hazreti Adem'den sonra Havva annemizin rahminde itibaren devam ediyor. Halka min ba'di halkin fi zulumatin selas. Bir yaratılıştan başka bir yaratılış aşamasına geçerek bu süreç devam ediyor. Yahlukukum fi butunu ummahatikum. Müminun suresine bakarsanız onun birinci sayfasında Allah Azze ve Celle وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً ف۪ي قَرَارٍ مَك۪ينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللّٰهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. Yani orada insanoğlu önce toprak, çamur, onun hülasasından Hazreti Adem itibariyle yaratılıyor. Sonra nutfe var, kadının rahminde bir nutfe. O nutfenin aşamaları var. Nutfeden nereye geçiyor? Alakaya geçiyor. Alaka şöyle tavana attığınız zaman yapışan şey, oradan sarkan şey. Anne rahminde nutfeden sonra alaka aşamasına geliyor. Sonra muzga oluyor. Sonra diğer aşamalar bu şekilde devam ediyor. Burada da Allah Teala halkan min ba'di halkin. Yani anne rahminde siz nutfeydiniz. Orada bir yaratılış şeklinden başka bir yaratılış şekline sizi taşıdı. Fi zulumatin selas. Bu yaratılış bir şekilden başka bir şekle dönüşme hepsi aynı yerde oldu. Üç tane karanlığın içinde bir cenini içine alan o zar var. Sonra rahmi içine alan ayrı bir bölme var. Rahmin bölmesi var. Bir de kadının kendi karnı var. O karnın karanlığı var. Onun içine alış şekli var. Rahmin içine alış şekli var. Bir de

cenin etrafında bir zar var. Dolayısıyla üç aşamalı bir kaplama, kuşatma olduğundan dolayı bugün tıp da aynı şeyi söylüyor. Allah Teala fi zulümatin selas ifade buyuruyor. Peki insanoğlunu bu şekilde yarattık, buraya bakmıyor musun? Bir damla suydun, elem nehukum mimma immehin, o haldeydin, bayağı adi bir suydun. Fi zulmatin selas, üç tane ayrı zarın içerisinde Allah Teala senin yaratılış aşamalarını idare etti, yönetti. Sonra insan şeklinde dünyaya geldin, o haline bakmıyor musun? Zalikumullahu rabbukum. İşte yukarıda anlatılan, ifade edilen yaratılışa dair, sana dair ne kadar hakikat varsa işte bütün bunlar zalikumullahu rabbukum, Rabbiniz olan Allah bütün bunları yapmaktadır. Bütün bunları yapan Rabbiniz olan o Allah Azze ve Celle'dir. Lehul mulku, mülk onundur. Saltanat onun, idare onun. La ilahe illahu, ondan başka ilah yok. Ondan başka komut veren yok. Yaratmayı yöneten başka, Allah'tan başka bir kuvvet kudret yok. Vermeyince olmuyor işte. Yani çocuk eğer takdir etmediyse, bütün tüp bebek merkezleri harekete geçseler, orada faaliyet halinde olsalar, eğer Rabbim murad etmediyse o ailenin çocuğu olmuyor. Neden? Çünkü veren o, idare eden o, yöneten o. La ilahe illa hu, ondan başka idare eden yok, ilah yok. Fe enna tusrafun. O halde nasıl çevriliyorsunuz? Nasıl Allah'ı, Rabbinizi, Mevla'nızı bırakıyorsunuz? Neyi eksik buldunuz ki? Şeriatın hangi özelliği, hangi yönü, hangi boyutu, hangi buğdu sizi tatmin etmedi de başka ideolojilere, başka anlayışlara Müslümanlar gittiler, akılların, ruhlarını oralara kaptırdılar? Ya da şeriatın hangi yönünü eksik buldunuz da Kur'an-ı Kerim'i, İslam'ı aldınız, götürdünüz, başka anlayışlarla, başka ideolojilerle senteze gittiniz, oradan Türk İslam, Arap İslam sentezleri çıkardınız? Nasıl yaptınız bunu? Fe enna tusrafun. Nasıl çevrildiniz bu hayattan? Peki orada bir dünya var. İnsanoğlunun o dünyada anne karnındaki rihlesinden, anne karnındaki seyahatinden bize Cenab-ı Hak bahsetti. Yaratılış böyle dedi. Buradan dünyaya geliyorsunuz. Şimdi dünyaya gelen insan onun dünyadaki rihlesinden, dünyadaki seyahatinden bahsediyor. Dünya seyahatinde kimisi Allah yolunda oluyor, kimisi şeytanın askeri oluyor. İn tekfuru fe innallaha ganiyun ankum. Her inkar ederseniz, reddederseniz, nankör olursanız, nankör olur yani Allah Teala'nın sizi babalarınızın sulbünden alıp annelerinizin rahminde bu hayatı, bu şekli size vermesi, bunu inkar ederseniz ya da kainatın sahibinin sizin üzerinizdeki nimetleri, ihsanları, bunları inkar ederseniz, nankör olursanız, bu çağda şeriat olur mu derseniz, olmaz yani, biz başka esasları almamız gerekir derseniz, in tekfuru fe innallaha ganiyun ankum. Unutmayın ki Allah ganidir, mustanidir. Allah'ın size ihtiyacı yok. Ya eyyuhellezine amenu men yertedde minkum an dini fesevfe yetillahu bi kavmin yuhibbuhum ve yuhibbunehu ezilletin alel mu'minin aizzetin alel kafirin yücahidune fi sebilillah ve la yekhafune levmete laim. Eğer siz dönerseniz, bırakırsanız, terk ederseniz, reddederseniz, ya Rabbi ben İslam'ı bana insanlar zarar vermeyecek kadar yaşarım, başka insanlar beni tehdit etmeyecek kadar bir Müslüman olurum, eğer ben bunları söylersem, bu ifadeler, bunları bu topluma deklare edersem, o zaman bunlar benim hayatımı tehdit ederler, böyle dersen Allah sizi ortadan kaldırır, şeriatına, sancağına sahip çıkacak başka bir nesil gönderir. Yani men yertedde minkum an dini fesevfe etillahu bi kavmi, bir kavim gönderir. İşte okuduğum ayet-i kerimede de Cenab-ı Hak onun özelliklerini bize tadat ediyor. Onlar Allah'ı severler, Allah onları sever, cihad ederler. Kimsenin levminden korkmazlar. Yani bu adamlar bize ne diyecekler demezler, umursamazlar. Çünkü başkalarına göre değil,

hayatta o dinin yürümesinin önünde hiçbir engel duramaz Allah'ın izniyle. Her yer bent olsa, her yeri kapatsalar yine siz yol bulacaksınız. Enibu ila rabbikum, Rabbinizi oradan yol bulursunuz Allah Teala'nın inayetiyle. Ve la yerza li ibadihi'l kufur. Allah azze ve celle kulları için küfre razı olmaz. Yani sizi muhayyer bırakıyor. Hani emalde diyor ya, muridul hayri ve şerril kabih ve lakin leysa yerza bil muhali. Hayrı da yaratan Allah Teala irade eden Allah, şerri de irade eden o. Fakat velakin leysa yerza bil muhali. Şerri Allah Teala'nın rızası yok. Bütün insanları dünya rihlesinde, dünya seyahatinde muhayyer bıraktı. İsterse camiye gider, isterse kiliseye gider. Fakat وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ, Allah Teala kullarının küfre gitmelerine rızası yok. Rızası yok demek, eğer kulları küfre gider, meylederse o zaman bunun hesabını yarın ahirette onlara soracak anlamına gelir. وَاِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَاِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ, yani وَاِنْ تُؤْمِنُوا, eğer iman ederseniz, şükreder yani iman ederseniz, يَرْضَهُ لَكُمْ, o zaman razı olur, bu hayata razı olur, geleceğinize, istikbalinize razı olur. وَلَا تَزِرُوا وَازِرَةُ وِزْرَ اُخْرَى, kimse ötekinin günahını yüklenmez, yani birinden alıp ötekine vermez. Şunu söylüyor: yaşadığınız bir toplum var. Bu toplumda asiler var, günahkarlar var, zalimler var. Peki bunlardan sorumlu musunuz? Eğer vazifemizi yaptıysak sorumlu değiliz. Ama yapmadıysak elbette sorumluyuz. Koyun, her koyun kendi bacağından asılır diyor Behlül'den. Ama ne olur? Her koyun kendi bacağından asılır fakat kokusu bütün mahalleyi kuşatır diyor. Diyor ya ona Harun Reşit çağırıyor, insanlar şikayet ediyorlar, yapma diyorlar, herkese müdahale ediyorsun, yanlış diyorsun, hata diyorsun, usandılar senden. Her koyun kendi bacağından asılır, karışma millete. O da bir koyun kesiyor, asıyor evin önüne, kaldırmıyor. Aradan gün geçiyor, günler geçiyor, koyun kokuyor. Sonra gidiyorlar Harun Reşit'e, diyorlar ki bu koyunu kesti ama kaldırmıyor, her taraf leş kokuyor, kaldırsın. Gidiyor Harun Reşit'e, diyor ki demiştin ya her koyun kendi bacağından asılır. O koyunu kendi bacağından astım. Neden rahatsız oluyorlar? Evet, koyun kendi bacağından asılır. Fakat iffetsizlik, hayasızlık milleti perişan eder. Sokakları perişan eder. Namusları lekeler. Dolayısıyla Müslüman, Müslümana şöyle bir ifade Müslümana ait olamaz. Her koyun kendi bacağından asılır. Asılır ama işte böyle olur. Öyle olur. Sen öyle dersen her koyun kendi bacağından asılır. İşte böyle bir fotoğrafı görürsün kardeşim. وَلَا تَزِرُوا وَازِرَةُ وِزْرَ اُخْرَى, eğer sen vazifeni yaptıysan o zaman korkma. ثُمَّ اِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ, kimse kimsenin günahını yüklenmez vazifeni yaptıysan. ثُمَّ اِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, sonra dönüşünüz Rabbinize, Mevlanıza olacak. Yaptıklarınızın orada muhasebesi görüşülecek. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, dünyada yapıyor olduklarınızın orada Cenab-ı Hak size onlara haber verecek. İşte bunlar diyecek. Yapmışsın, yapmamışsın, terk etmiştin, bırakmışsın diyecekler. اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ, o yani bima fil kulub, yüreklerde neler varsa Allah Teala onları biliyor. Biliyor, çıkaracak. Yürekleriniz nasıldı? Kiminle beraberdi Müslümanlar? Kiminle beraber olmuşlardı? Neden olmuşlardı? Bunlar cemaatlerini, bunlar partilerini, bunlar cemiyetlerini öne çıkarmışlardı. Ümmetin menfaatinin önüne çıkarmışlardı. İşte bütün bunlar orada görüşülecek kardeşim. İnnehu alimun bizati sudur. Men kana yu'minu billahi vel yevmil ahir felyukrim jarahu felyukrim dayfahu. Adam komşusuna zulmettiyse zalim olarak huzur-u ilahiye gelecek. Zulmetti, daha edecekti ama edemedi. Onlar da kalbinde kaldı. O halde öldü gitti. Peki o yüreği Allah Teala buyuruyor ki ıslah et. O yüreği de biliyorum. Orada olanları, olacak olanları. Peki o innehu alimun bizati sudur, yürekte olanları, henüz hayata geçmeyenleri biliyorsa,

0: Peki ya insanoğlunun yaptıklarını, konuştuklarını, attığı imzaları onları bilmez mi? Elbette biliyordur. Yani onları bilen bunları evleviyetle bilir anlamında. Peki önce kendi yaratılışımızdan bahsetti. Sonra bizi dünyaya aldı. Dünyada insanlar dedi, nankörleri var, inkar edenleri var. Şimdi bizi hastalık halinde, bela halinde, sıkıntı halinde insan konumu nasıldır, durumu nasıldır Mevlasına karşı ve izâ messel insâne zurrun da'â rabbehu. Buradaki dur hastalık demek, musibet demek, fakirlik demek. Bu geldiğinde, isabet ettiğinde, mes yani dokunduğunda, dokunup da onu sarstığında da'â rabbehu muniben ileyhi. Yani da'â rabbehu muniben ileyhi, o zaman hal tabi muniben, Rabbine yönelir ama bir muhabbetle yönelir, aşkla yönelir, heyecanla yönelir. Ya cenneti ister ondan, sabredip o belaya, musibete, muniben de o mana var, cenneti ister, onu niyaz eder. Veya muniben ileyhi, şifayı Allah Azze ve Celle'den niyaz eder. Sümme izâ havvelehu, sonra Allah Teala ona verdiğinde, a'tahu yani mellekehu, ona mülkler verir, evler verir, hanlar, hanumanlar verir. Havvelehu ni'meten minhu, kendi katından nimet veriyor, ihsanla bulunuyor. Nesiye mâ kâne yed'u ileyhi min kablu. Hastayken, fakirken, musibetteyken ellerini kaldırıyordu, iltica ediyor, yalvarıyordu. O anki dualarını, yakarışlarını unutur insan. Unuttu bütün bunları. Ve ceale lillahi endâden li yudille an sebîli. Allah Teala'ya ortaklar koştu. Ve ceale lillahi endâden li yudille an sebîli. Buradaki lam talil için de alabiliriz. Akıbe olarak da alırız. Neden Allah Teala'ya ortaklar koştu? Yani Kur'an-ı Kerim diyor ki sana bela, sana musibet, sana açlık, sana afak zaruret geldiyse bütün varlığınla bu musibetleri fırsat bil, Rabbine dön, Mevla'ya dön, ona yönel. Arın her şeyden. Yani musibet olduğu zaman insandan vehim gider, masal gider, her şey kaybolur, sadece Allah kalır. Allah Azze ve Celle. Onunla senin aranda ne kadar engel varsa musibet anında onlar zail olur. İnsan yalın bir halde Rabbine yönelir. İşte ben geldim Allah'ım. Yani Hazreti Yunus Aleyhisselam balığın karnındaki duası, o dua onu kurtarıyor. Çünkü etrafı sarılmış, kuşatılmış, karanlık var. Orada sadece ve yalnız ona yöneliyor. İşte bu yönelişleriniz, bu yönelişler olmalı buyuruyor Kur'an-ı Kerim. Muniben bize bunu anlatıyor, bunu ifade ediyor. Fakat insanlar bütün bunları unuturlar, Allah Teala'ya ortaklar koşarlar. Niçin? Sonunda onun yolundan çıkıp uzaklaşma adına bunu yaparlar veya uzaklaşmak için. Kul temetta bi küfrike kalila. Emir tehdit için hadi bakalım. Öyle mi? Eğer sen küfrü, dalaleti, isyanı seçtiysen İslam'ı evine, hayatına sokmayacak, kızının kıyafetine, eşinin yaşam şekline, tarzına karıştırmayacaksan yaşa bakalım bu küfrün içerisinde. Temettâ bi küfrike kalîlâ. Kalil azdır. Neden bu hayat azdır? Küfür hayatı azdır. Ahirette cennete göre, cemalullah'a göre oraya nispetle dünya hayatı ya 80 yıldır ya 90 yıldır ama ahiret sonsuz ebedi olunca ona nispetle fevkalade azdır. İşte bundan hayvanlar gibi metalan buyuruyor Cenab-ı Hak. İnneke min ashabin nar. Çünkü sen cehennemin ashabındansın. O kadroya dahil oldun. Şimdi buradan biraz daha istifade et. Emmen huve kanitun ana el-leyli saciden ve kaimen yahdarul ahirete ve yercu rahmete rabbi. Emmen huve kanitun, yani bu kanit olan kişi, kemen huve asim bil kufri, yani kanit Allah Teala'ya itaat eden, ona teslim olan kişi, gece boyu ibadet eden, Allah Teala'ya seccadenin üzerine yalvaran kişi, kemen huve asim bil kufri, küfürle isyan eden gibi olur mu? Ya da bir önceki ayet-i kerimede ve izâ mesel insâne durrun da'â rabbehu munîben ileyh buyurmuştu. ona bir hastalık, musibet geldiğinde Allah Teala'ya yönelirdi. Onun gibi olur mu? Kim? Rabbine yönelen. Nasıl yöneliyor? Emmen huve kanitun. Kanit, itaatkar, Rabbine teslim oluyor. Teslim olurken bütün azaları inkiyat halinde. Ona ram, Rabbine ram olmuş. Ana elleyli, gece boyu. Saatlerce gecenin anlarında, zamanlarında ana elleyli, peki hangi halde geceler boyu ibadet edecek, itaat edecek? Secide ve kaima. Secde halinde, kıyam halinde. Yehzerul ahireh ve yercu rahmete rabbi. Beynel havfi ve raca, yani umutla korku arasında. Şöyle demiyor: İnsanlar yatıyor, ben teheccüde kalktım. İnsanlar başka şeylerle uğraşıyor, ben şeriat ilimlerini tahsil ediyorum. Ben buradayım ya Rabbi. İşte dinine sahip çıktım. Böyle ucuz ifadeler kullanmıyor. Ne kadar ibadeti, senası, tadarrusu olsa bile hayat hep beynel havfi ve raca. Umutla korku arasında yaşıyor. Secdesi var, rükûsu var, kıyamı var. Bu adamlar kanit. Bu emmen huve kanitun ana elleyli saciden ve kaimen yahzarul ahirete ve yercu rahmete rabbi. Bunlar kemen huve asim bil küfri. Küfürle Rabbine isyan edenler gibi bir olur mu? Elbette ahiret var. Bu dünyada asi olanla Allah'a itaat edenin karşılığını verecek. Birine cennetini, birine cehennemini açacak bir adaletin sahibi var. Allah Azze ve Celle var. Kul hel yestevillezine ya'lemune vellezine la ya'lemun. Buradan sonra şuraya gidiyor. Sizin bir secdeniz var, kıyamınız var, ahiret endişeniz var, Rabbinizin rahmetini umuyorsunuz. Bu hale gelince artık sizde marifetullah oluşuyor, marifetullah. Marifetullah'a ulaşıyorsunuz. Kul hel yestevillezine ya'lemune, bilen, marifetullah'a eren. Yani onlar alimul malumat olmuyorlar. Malumatın sahibinden bahsetmiyor Kur'an-ı Kerim burada. Kitap ezberleyen, sarf-ı nahiv kitaplarını ezberleyen, fail mef'ulü birbirine ayıran, onları demiyor. Neden sonra getiriyor? Beynel havfi ve raca. Dünyada öyle bir hayat var ki Allah Azze ve Celle'ye bütün varlığıyla teslim oluyor ama korkuyla umut arasında yaşıyor. Kul hel yestevillezine ya'lemune. Biliyor ama biliyor. Kul hel yestevillezine ya'lemune ve ya'melune. Bildikleriyle amel edenlerle vellezine la ya'lemune. Bilmeyenler eşit olur mu demek? O halde bilmeyenler bilmeyip ve la ya'melune, amel etmeyenler. Bilmiyorlar, bilmediklerinden dolayı şeriatın hakikatiyle amel etmeyenlerle bilip amel edenler bir olur mu? O halde burada Cenab-ı Hak, yani camiül malumat olan, malumatı bir araya getiren, ezberleyen, hıfzeden insanları değil de Rabbimiz burada bilenler, bildikleriyle amel edenler, sonra insanları onlarla amel etmeye çağıran Müslümanlardan bahsediyor. Bütün Müslümanlar bu manada kul hel yesevillezine ya'lemune vellezine la ya'lemun ayetin muhatabı olur. Burada önemli olan ya'lemune, bilip amel edenlerle bilmeyip ameli terk edenler bir olur mu? Elbette bir olmaz onlar. İnnemâ yetezekkeru ulul elbab. İşte bunu da lüb öz elbab, çekirdek akıl sahibi, kurucu akıl sahipleri ancak bunu anlarlar, bunu idrak edebilirler, bunun önemine onlar vakıf olabilirler. Kul ya ibadillezine amenu takû rabbeküm. Sonra buradan Müslümanlara dönüyor, yöneliyor hitap. Hepsine çağrıda bulunuyor. Efendimiz Aleyhisselam emrediyor. Söyle: Kul ya ibadillezine amenu. Ey iman eden kullarım, iman eden Rabbimizin, Mevlamızın kulları. İttakû rabbeküm. Rabbinize karşı takvayı kuşanın, huşuyu kuşanın. Muttaki kullar olun. Yani mayın tarlasında yürüyen insanlar gibi olun, haramlardan uzak durun. Lillezine ehsenu fi hadihi dunya hasene. لِلَّذ۪ينَ اَحْسَنُوا فِي هَذ۪ي الدُّنْيَا Bu dünyada hasene yapan, güzellik yapan için ne var? حَسَنَةٌ فِي الْآخِرَةِ Ahirette de hasene var. Kim burada sadaka verirse, yetime bakarsa, namaz kılarsa, dedikodudan uzak durursa, yanlış yapanlara müdahale ederse لِلَّذ۪ينَ اَحْسَنُوا فِي هَذ۪ي الدُّنْيَا Bu dünyada ihsanda bulunanlar için vardır. Nedir o? Hasenetun fil cennet. Cennette hasene var. Allah Teala onlara çok lütuflarda bulunacak. Ve arzullahi vasi'a. Allah'ın arzı da geniş. Eğer burada ise İslam'ı yaşatmıyorlarsa, sizi bir takım yanlışa, harama, tuğyana, tağutlara teslim olmaya çağırıyorlar. Siz de anlatıyorsunuz, direniyorsunuz ama bir noktaya geldiniz. Gücünüz, takatiniz kalmadıysa unutma ki her yer Allah'ın. Bize her yer Mekke diyeceksiniz. Bize her yer Medine diyeceksiniz. Bize her yer İslam'ın yaşandığı yer diyeceksiniz. Eğer bire bir yerde yaşama imkanınız yoksa başka bir yere gideceksiniz. İslam toprağı sınır tanımaz. Ve arzullahi vasi'a. Onun için peygamberler nereye gittilerse orası vatan olmuştur. İslam neredeyse Allah Resulü'nün yeri orası olmuştur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi fethedince namazın orada iki kılıyorlar. Seferi gibi kılıyorlar. Arkaya dönüyorlar. Etimmu salateküm fe inna kavmun sefurun buyuruyorlar. Orası vatanıydı. Orada doğmuş, orada yaşamış, orada hatıralar vardı. Annesiyle beraber 6 yıl orada kalmıştı. Orada arkadaşları vardı, amcası vardı. Orada şu kadar hatırası vardı ama orada kendini misafir kabul etti sallallahu aleyhi ve sellem. İslam'a kucağı açan, Yesrib'ten Tayyip'e, Tayyip'e, Medine'ye yürüyen o muazzam ve muhteşem şehirde Ensar'la, Muhacir'le Peygamber aleyhisselam orada namazlarını tam kıldı. Tabi Efendimiz aleyhisselam'ın eğer Mekke'de evi kalsaydı, Akil evini satmasaydı, orada da Allah Resulü iki yerde de namazını tam kılardı. Çünkü vatanı asiler tadat eder, birden fazla olabilirler. İki yerde bir adam evi varsa iki ayrı şehirde de mukim olur, namazlarını tam kılar. Fakat Efendimiz artık bir şeyi kalmadı orada. Sattı, Akil ortak bir ev vardı. Onu satmıştı Ebu Talib'in oğlu Hazreti Ali'nin kardeşi olan Akil. Peki yani Allah Resulü aleyhisselam bize şunu söylüyor. Ve arzullahi vasi'a. Muhacir olmaktan korkmayın, endişe etmeyin. İnnemâ yuvaffas sabirûne ecrahum bighayri hisâb. O sabredenlere, dönmeyenlere, İslam'ı yaşayanlara Allah Teala tarafından onlara ecrahum ecirleri bighayri hisab, hadsiz bir şekilde, nihayetsiz bir şekilde verilecek. Onlar büyük devletlere, büyük ihsanlara muhatap olacaklar, nail olacaklar inşallah. İnnemâ yuvaffas sabirûne ecrahum bighayri hisab. Bighayri hisab. Allah Teala o devlete hesapsız ecirlerin verildiği o ehli cennetin kadrosu arasında olmayı Allah Teala bizlere de ihsan eylesin. Estağfirullah ve tuğbileyim. Elhamdülillah.
1: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

Radyo Hedef FM 91.8. Aşr-ı Şerif. Yunus Koçan, Hacı Bayram-ı Veli Camii İmam Hatibi. Yunus Suresi 104 ila 109. Ayetler. Seslendiren Hayri Küçük.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, ey insanlar! Eğer benim dinim hakkında şüpheniz varsa, bilin ki sizin Allah'ı bırakıp da taptıklarınıza ben tapmam. Ben ancak sizin hayatınızı sona erdirecek olan Allah'a kulluk ederim. Bana müminlerden

0: olmam emredildi. Ve yüzünü hak dine çevir. Sakın müşriklerden olma buyuruldu. Allah'ı bırakıp sana yararı da zararı da olmayan varlıklara tapma. Bunu yaparsan kuşkusuz kendine yazık edenlerden olursun. Allah sana bir zarar verecek olursa onu ondan başka giderecek yoktur. O senin hakkında bir iyilik dilerse onun lütfunu engelleyebilecek de yoktur. Bunu kullarından dilediğine nasip eder. Bağışlayan ve esirgiyen O'dur. De ki, ey insanlar! İşte size Rabbinizden gerçek gelmiştir. Artık kim doğru yolu tutarsa kendi lehine bu yolu seçmiş, kim de saparsa kendi aleyhine sapmış olur. Ben sizin adınıza hareket edecek değilim. Sana ne vahyedilirse ona uy ve Allah hükmünü verinceye kadar sabret. O hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
0: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20 0312 485 22 20 Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
2: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
6: www.radyohedef.com.
5: Tıklayın.
7: Zorunlu yayın.
8: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
7: Zorunlu yayın.
9: Radyo Hedef.
10: Kur'an-ı Kerim yolunda, hadisler ışığında bir program. Orijinal kaynaklardan, Arapçadan Türkçe'ye tercümesi.
11: İstecibu lillahi ve lirrasul. Allah'ın ve peygamberinin davetine mutlaka icabet edin.
10: Kur'an-ı Kerim tilaveti.

0: Mustafa Özcan Güneş Doğdu Salihler Sofrası programıyla her perşembe günü 18'den itibaren Hedef Radyo'da sizlerle.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Ey iman edenler! Allah ve Resulü sizi Kur'an ve sünnet ile hayat bulmaya davet ettiğinde ona icabet edin. Heva ve heveslerin ilahlaştırıldığı, günahların çılgınca işlendiği fesat döneminde salihler bahçesinde bir sofra, alemlerin sultanının sünnetinin yer aldığı, gönüllerin Allah'ı anmakla mutmain olduğu bir sofra. Mustafa Özcan Güneş Doğdu'yla Salihler Sofrası başlıyor.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ankara'mızın gür sesi, Hedef Radyomuzun özel bir o kadar da güzel dinleyenleri. Ben Deniz Mustafa Özcan, Güneş Doğdu. Tekrar sizlerle bir Salihler Sofrası programıyla beraberiz. Bu münasebetle öncelikle her birinizi canla başla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Her programda olduğu gibi bugünkü programımıza da bir Kur'an tilavetiyle başlayacağız tabii ki. Bizim olmazsa olmazımız. Geçen haftalar 33 yıl yaşamış olduğum Hamburg'a ziyarete gitmiş idim. Orada akrabalarımı, kardeşlerimi, annemi görmekle beraber camilerimizi de ziyaret ettim. Tabii camilerimizde Kur'an okuduk, cemaatimize de hitap etme fırsatı bulmuştuk. Bendeniz'in hayatında çok önemli bir yere sahip olan Hamburg Merkez Ravza Camii'mizde okumuş olduğum Yunus Suresi 15 ila 20 numaralı ayet-i kerimeler. Öncelikle size onu takdim etmek istiyorum. Ondan sonra inşallah programımıza kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi her şey sussun. Sözlerin sultanı Kur'an'ımız konuşsun.

Evet kıymetli kardeşlerim, okuduğumuz Kur'an'ımızla Rabbimiz bizlerin öncelikle gönüllerini ihya eylesin. Kur'an insanlara hayat vermek üzere indirilmiştir. İnsanların mutlu olmasını temin için indirilmiştir. Mâ enzelnâ aleykel Kur'âne liteşkâ. Peygamberim, biz sana Kur'an-ı Kerim'i hayatını zorlaştırsın diye indirmedik. Tam tersine insanlar Kur'an'la doğru olan yola yönelsinler, mutlu olsunlar, huzurlu olsunlar için indirilmiştir. Elhamdülillah. Yine okuduğumuz Kur'an'ımızda da Allah'ımız bütün dünyasını değiştirmiş olan ehli imana rahmetiyle muamele eylesin. Şimdi konumuza gelebiliriz. Edebul Mufret eserimiz İmam-ı Bukhari Hazretleri'nin, konu Peygamberimizin yapmış olduğu şakalara örnekler verilecek. Efendimiz de şaka yapardı tabii ki. An Enes İbni Malik'in radıyallahu anhu. Enes İbni Malik Efendimiz. Çocukluğunu Peygamberimizin yanında geçirmiş olan o kutlu sahabe Efendimiz Enes İbni Malik radıyallahu anh Efendimiz anlatıyor. Diyor ki, Eten Nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme ala ba'd nisaihi. Bir gün Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bir yolculuk esnasında bazı eşlerinin yanına geldi. Ve ma'ahunne Ummu Süleym. O eşlerinin yanında Ummu Süleym de vardı. Fekale, şöyle dedi Peygamberimiz. Ya Enceşe. Enceşe, bu hanımların hevdeçlerinin bulunduğu deveyi çeken sahabe efendimiz. Ruvayden, yavaş ol dedi ya Enceşe. Sevkake bil kavarir. Cam şişeleri yavaş sür dedi ey Enceşe. Cam şişelerden kastı ne? Hanımlar çok naziktirler. Onları incitme. Onların incinmeyeceği bir şekilde deveni sür.

dedi. Malumunuz Osmanlı baştan aşağı İslam ile şekillenmiş bir medeniyettir. Bir yapıdır. Birileri ben Osmanlı'yı sevmiyorum. Osmanlı ne yaptı ki derken aslında onların kinleri, nefretleri İslam'adır. Direkt İslam diyemiyorlar. Nasıl desinler ki? Müslüman olduğunu söyleyen toplumdan destek alacaklar. Onlardan oy devşirecekler. Onu derlerse bunların gerçek iç yüzleri anlaşılmış olur. Muhtaç oldukları o oyu onlardan alamazlar. Ama yine de zaman zaman bu yapının içerisinde kümelenmiş, çöreklenmiş insanlar kinlerini, nefretlerini gizleyemiyorlar. Zaman zaman açığa vuruyorlar, değil mi? Mesela fırsat bulursam diyor ben Diyaneti kapatacağım. Kur'an kurslarını da kapatacağım. Tekkeler ne bunlar diyor, doğudaki medreseler. Bunlar diyor mağara adamı diyor ya. Artık ona göre peygamber de mağara adamı. Çünkü medreselerin, tekkelerin, zaviyelerin, Diyanetin davası peygamberin ortaya koyduğu davası. Tabii peygambere mağara adamı diyecek kadar yürek olmadığı için mesela son örneklerden bir tanesi. Yine ezanın sesinden rahatsız olanlar. Ben diyor meclise girersem diyor yeni adaylardan bir tanesi Osmanlı'ya düşman olduğunu sık sık dile getiriyor. Ve uzun bir müddetle ne yazık ki bu ülkenin okullarında Osmanlı hep kötülendi. Sultan Vahdettin vatan haini ilan edildi. Ama adamların derdi Osmanlı'yla değil, adamların derdi Vahdettin'le değil, adamların derdi İslam'la ve de Müslüman'la. Vallahu alem bu değerlere dayanarak Osmanlı ecdadımız da hanımlar için cinsi latife, nazik cins anlamına gelen bir ifade kullanmışlar. Efendimiz de annelerimizin bulunduğu deveyi süren o görevliye adı Enceşe imiş. Ya Enceşe, ruvayden aman yavaş ol. Sevkake bil kavarir. Şişeleri yavaş sür. Çünkü onlar çok naziktirler, incine binirler anlamında Efendimiz böyle bir nükte yapmışlar. Bu hadisi şerifin ravilerinden Kale Ebu Kilabe. Ebu Kilabe şöyle dedi. Fetekellemen nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme bi kelimetin. Efendimiz öyle bir söz söyledi ki لَوْ تَكَلَّمَ بِهَا بَعْضُكُمْ eğer bizden birisi veya sizden birisi bunu söylemiş olsaydı لَعُبْتُمُوهَا عَلَيْهِ o kişiyi ayıplardınız. قَوْلُهُ o da Efendimizin سَوْقَكَ بِالْقَوَارِيرِ cam şişeleri sürerken yavaş ol sözüdür değerlendirmesinde bulunmuş. Kim? Ebu Kilabe bu hadisi şerifin rivayet edenlerinden birisi. Evet kıymetli kardeşlerim, peygamberimiz de ne yapardı? Şaka yapardı. Böyle nükteli, veciz şeyler söylerdi. 265 numaralı hadisimize geliyoruz. An Ebi Hurayrate, Ebu Hureyre Efendimiz'den yine. Kalu ya Resulallah, ey Allah'ın Resulü dediler sahabe efendilerimiz. İnneke tudâibuna, ey Allah'ın Resulü, sen bizimle şakalaşıyorsun dediler. Kale Efendimiz de, inni la ekûlu illa hakkan, ben sizinle şakalaşsam da haktan, gerçekten başka bir şey söylemem. Yani Efendimizin bütün şakalaşmaları mutlaka doğruyu, bir gerçeği ortaya koyardı. Onu söylemiş oluyor bununla beraber. Efendimizin şakaları içerisinde bağışlayın belden aşağı bir şey yoktur. Ki Müslüman da böyle bir şey yapmaz zaten. Efendimizin şakalarında yalan da yoktur. Elhamdülillah. Şaka da olsa Efendimiz yalan söylemez. Müslüman da yalan söylemez. 266 numaralı hadisimiz şöyle. An Bekrillahi bin Abdillahi kâle. Bekir bin Abdullah şöyle anlatmıştır. Kâne ashabun nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme yetebâdehûne bil

verirlerdi. Yani o birbiriyle şakalaşan insanlar gider yerlerine tamamen hakkın müdafisi olan, hakkı müdafaa eden ciddi adamlar geliverirdi. Elhamdülillah. Yani İslam'da şakalaşma tabii olacak ama ölçüsüne göre. Yalan katmadan ve belli ölçüleri aşmadan. 267 numaralı hadisimizi arz ediyoruz. An İbni Ebi Muleyke'te kale. İbni Ebu Muleyke şöyle rivayet etmiştir. Mezahat Aişetu inde Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Bir gün Aişe'yi Sıddîka annemiz Efendimizin huzurunda bir şaka yaptılar. Bunun üzerine fekalet ummuha, Ayşe annemizin annesi şöyle dediler. Ya Resulallah, ey Allah'ın Resulü, ba'du du'abati hadel hayy min kinane, bu mahallenin bazı şakaları sanki ok torbasındandır. Yani atılan birer ok gibidir. Hani biz diyoruz ya her şakanın bir gerçeklik payı vardır. O da bu anlamda bunu söylemiş. Kale Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamberimiz Efendimiz de onun bu ifadesi üzerine bel ba'du mezhine hadel hayy, bilakis bizim şakalarımız bu mahallenin şakalarındandır. Yani bu mahallede hangi şakalar yapılırsa toplumun kaldıracağı, anlayacağı şakalar vardır. Bizim şakalarımız da bu mahallenin seviyesine, bu mahallenin anlayışına uygundur anlamında Efendimiz cevap vermişler. Konuyla alakalı bir hadisi şerif daha söyleyip ondan sonra inşallah size enfes bir eser takdim ediyor olacağım. An Enes İbni Malik'in kal, Enes İbni Malik Efendimiz'i tekrar bize aktarıyorlar. Câ'a raculun ilen nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme yestehmiluh. Efendimiz aleyhissalatu vesselama bir adam geldi ve bir binek talebinde bulundu. Ey Allah'ın Resulü dedi, benim bir bineğe ihtiyacım var. Bura çok önemli şimdi. Fekale, adamın bu talebi üzerine Efendimiz, ene hamiluke ala veledi nakatin, ben sana bir deve yavrusu vereceğim buyurdu. Kale ya Resulallah, adam bunun üzerine dedi ki, tabi hemen meseleyi anlamadı. Ve ma asna'u bi veledi nakatin, ey Allah'ın Resulü ben deve yavrusu ne yapayım? Hani o işime yaramaz ki, ben senden üzerine binebileceğim bir deve istiyorum. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bunun üzerine Peygamberimiz ona şöyle karşılık verdi. Vehel telidul ibile illen nuk. Her deveyi bir dişi deve doğurmamış mıdır dedi ya. Yani bu vereceğim deve de birisinin yavrusu değil miydi? Ne kadar güzel. Elhamdülillah. Efendimiz böyle bir nükte ile karşılık vererek ihtiyacı olan o sahabe efendimize bineceği deveyi kendisine takdim etmiştir. Evet. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da hayatında o günün şartlarına, o günün ortamına uygun veciz şakalar yaparlardı. Kıymetli kardeşler, benim bazı özel eserlerim var. Onlar flash bellekte kayıtlıdır. Hep yanımda taşırım. Çok özel dinlediğim Kur'an tilavetleri, özel dinlediğim ilahilerim. Arapçadır bu, Türkçedir, farklı muhtelif dillerde. Onları zaman zaman dinlerim. İşte onlardan bir tanesi Recep Kunduz Bey kardeşim var. Kendisini çok severim. Sesi ve okuyuşu beni çok etkilemiştir. Hani bir dem olur diye bir eser var ya, Enfes. Çok güzel bir eser. Muhtelif kardeşlerim bu eseri seslendirdiler ama Recep Kunduz Bey kardeşimin okuması benim tüylerimi böyle diken diken etmiştir. Hatta tüyler ürperten eser yazmışım üzerine. Şimdi Recep Kunduz Bey kardeşimden o çok sevdiğim Bir Dem Olur eserini sizlere takdim etmek istiyorum. Gelsin bakalım.

Evet kıymetli kardeşlerim, Recep Kunduz Bey kardeşimi dinlediniz. Sizin de beğendiğinizi ümit ediyorum. Şimdi yeni bir konuya başlıyoruz. 269 numaralı hadisimiz çocukla şakalaşmakla alakalı. Yine çocuk sahabi diye kendisi uzun yıllar Efendimizin yanında kaldı ya, ondan dolayı Enes İbni Malik Efendimiz'den yekul, o şöyle anlattı: kânen nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme le yuhalituna, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlerle şakalaşırdı. Hatta yekule, ta ki şöyle derdi bize: li ehin li sagirin, benim küçük kardeşime şöyle hitap

derdi. Ya Eba Umeyr, ma fe'alen Nugayr. Hadise bakar mısınız? Ey Eba Umeyr, bu Enes İbni Malik'in küçük kardeşi. Ma fe'alen Nugayr. Efendim, bu Umeyr'in Nugayr isminde bir kuşu varmış. Kuşun nasıl, ne yapıyor diye ona, onun seviyesinde, onun ilgisini çekecek, onun ilgi alanında ona böyle iltifat eder, ona bu şekilde yaklaşırdı, şaka ederdi. Tekrar edelim. Ya Eba Umeyr, ma fealen Nugayr. Nugayr ne yapıyor, ne iş yapıyor der, ona öyle hitap ederdi. Evet, 270 numaralı hadisimiz şöyle. An Ebi Hureyre'te. Ebu Hureyre Efendimiz'den. Ehezen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme biyedihil haseni evil Hüseyin'i radıyallahu anhuma. Efendimiz eline Hazreti Hasan veya bazen de Hazreti Hüseyin'i tutar, alır. Bak bak bak. Sonra kademeyi ala kademeyi, sonra bu torunlarının ayaklarını kendi ayaklarına koyar. Hani bazen ayaklarımızı ayaklarımıza değdiriyoruz ya. Sonra kale, sonra şöyle derdi. Terakka. Haydi çık bakalım derdi. Ayağına bastırır. Ayağını, haydi çık bakalım derdi. Hani bazen çocuklara böyle çöküyoruz da dizimize bastırıyoruz ya. O tarzda torunlarıyla Efendimiz oynardı, onlarla şakalaşırdı. Pekala, bu anlatılanlar neyin nesidir? İşte bunların hepsi güzel ahlaktır. Bir insanın bütün seviyedeki insanlarla güzel geçinmesinin örnekleridir. 270 numaralı hadisimiz de, evet, 271 olacak. Bak burada demek bir numara kayması olmuş. Aynen öyle olmuş. Evet. An Ebi Derda, Ebu Derda Hazretlerinden, benim küçük oğlumun adıdır aynı zamanda. Anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. O da Peygamberimizden bize aktardı. Peygamberimiz, mâ min şeyin fil mizani. Mizanda hiçbir şey yoktur ki efkalu, daha ağır bassın. Yani mizanda en ağır basacak şey, min husnil huluki, kişinin güzel ahlakından daha ağır basacak hiçbir şey yoktur. Demek ki Allahu Teala'nın en çok sevap yazacağı şey neymiş? Güzel ahlak. Yani bir karıncayı dahi incitmeyecek bir nezakette, bir nezahette davranmanın adı. Her şeyimizde, yani davranırken ve başkalarını düşünerek hareket etmeli. Mesela bizim toplumumuzda konuşurken benden başka kimse yok tarzında konuşuluyor. Belki insanlarımız bunu kasten yapmıyorlar ama düşünmek lazım, değil mi? Her şeyi düşünmek lazım. Örneğin Efendimiz sarımsaktır, soğandır yemiş olanlar bizim camimize gelmesin buyurur. Sebep, amenna. Sarımsak, soğan yemek haram değil, yasak değil. İnsan bunları sevebilir de ancak yedikten sonra onun vereceği kokuyla insanlar rahatsız olabilirler. Ben sevap alacağım diye ne yapma? Diğer insanları rahatsız etme. Öyleyse sevap alma şimdilik ama bu kokuyla gelerek de insanları rahatsız etme. Bak, ahlaktır bu. Affınıza sığınarak, özür dileyerek söylüyorum. Pekala, soğan, sarımsak yiyen camiye gelmesin, onun kokusu üzerinden gidene kadar diyen peygamber. Ya bir de sigara içenler, aman. Sigara içmeyen için öyle ağır bir koku oluyor ki bazen nefes alamıyorsunuz. Onun için yapabilen kardeşlerim sigarayı bırakmalılar. Yapabilenler için söylüyorum. Veya bunun tedbirini almalılar. Yani o kötü kokunun başkalarına sirayet etmemesi için ne yapılabilecekse onun mutlaka çareleri vardır. Ona azami derecede dikkat edilmeli. Şimdi 271 numaralı hadisimiz
An Abdullah ibn Amr'in kâle. Abdullah ibn Amr efendimiz şöyle dediler.

Lem yekunin nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem fahişen. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem asla ve kat'a kötü söz söylemezdi. Ve la mutefahişen. Efendimiz kötü davranışlar sergilemezdi. Ve kâne yekûl. Ve hep şunu söylerdi. Hiyârukum ehâsinukum ehlâkan. Sizlerin en hayırlısı, sizin en hayırlınız ahlak olarak en güzel olanınızdır. Ne kadar güzel değil mi? En hayırlı insan kimmiş? Ahlakı en güzel olan insanmış. Öyleyse mümin insanın böyle bir hedefi, böyle bir gayesi, böyle bir amacı olmalı. Allah'ımız cümlemizi ahlakı güzel olan kullarından eylesin inşallah. Şimdi işim tam da burasında size güzel bir eser daha takdim etmek istiyorum. Benim zaman zaman arabada sesini sonuna kadar açtığım, büyük bir keyifle dinlediğim İnnil Teyyari Hassaba eseri var. Kim okumuş diyeceksiniz? Mahmut Hataylı hocam vardı. Nurlar içerisinde yatsın. Herhalde kendisi de Hataylıydı aynı zamanda. Ama dinlediğiniz zaman derdiniz ki bu Arap. Belki de Arap'tı kendisi, bilmiyorum ama. Karagümrük'te çok güzel bir tekkemiz var malumunuz. Ahmet Özhan ağabeylerimizin devam ettikleri tekkemiz. Aynı zamanda musiki ile iç içe insanların özellikle devam ettikleri bir mekanımız. Ben de birkaç defa gittim, nasip oldu. Orada bir zikir ortamında kaydetmişler. Aman ya Rab, bu kadar mı güzel okunur? İnsanın adeta ayakları yerden kesiliyor efendim. Mahmut Hataylı hocamızdan canlı zikir eşliğinde, daha doğrusu zikir esnasında hocamızın okumuş olduğu İnnil Teyyari Hassaba eseri gelsin bakalım.

Oha!

Evet kıymetli kardeşlerim, Mahmud Hataylı hocamızı dinledik. Nurlar içerisinde yatsın, makamı cennet olsun. Türkiye'mizin enfes değerlerinden bir tanesiydi kendisi. Bugün de dersimizin sonuna geldik. Malumunuz önümüzdeki pazar günü ülkemizde bir seçim var. Zaman zaman hatırlattığım bir gerçeği tekrar hatırlatma ihtiyacı hissediyorum. Herkes verdiği oydan sorumludur, Allah'a hesap verecektir. Bunu niye söylüyorum? Zaman zaman bazı kardeşlerimin, ya hocam sen siyasete karışma gibi

şeyler duyuyorum. Kardeşim, biz hocayız, biz Müslümanız. Dolayısıyla bizi ilgilenen tarafını insanlarımıza uyarmakla sorumluyuz. Yani kardeş kardeşe bile vekalet verirken acaba diyor ne kadar zamanına versem? Yani yanlış bir şey yaparsa kardeş olur ya, idarecilerin yapacağı bütün sevaplara da ortak oy verenler, günahlara da ortak. Ona göre acaba nereye oy versek Allah'ımız razı olur'u düşünmek lazım. Futbol takımı destekler gibi taraf olunmaz. Dedik ya, bunu derken bütün partilerin artıları var, eksikleri var. Günahları var, sevapları var. Bunlar iyi hesap edilmeli ve ona göre Allah'ımız sorarsa niye buraya destek verdim? Ona göre ya Rabbi, şurada senin razı olacağını düşünerek böyle bir harekette bulundum diyebilmeliyiz. Herkesin farklı tercihlerde bulunması doğaldır. Hiçbir şekilde bu parti konularında birbirimizle tartışmamalıyız. Amenna. Fikirlerimizi birbirimize söyleyebilmeliyiz. Ancak tartışmamalıyız. Neden? Benim görebildiğim, kardeşimin göremediği veya kardeşimin gördüğü, benim göremediğim bir takım şeyler olabilir. Fikirlerimizi Allah için söyleyebilelim ama asla birbirimizle bu konuda bize zarar verecek, kardeşliğimizi bozabilecek bir tarzda asla ve asla bu konuları gündeme getirmeyelim diye düşünüyorum. Neden? Seçim bugün olacak, yarın bitecek. Yine biz bize kalacağız. Yine kardeşlerle yüz yüze bakacağız. Onun için siyasi görüşü ne olursa olsun bu ülkenin insanı birbirinin kardeşidir. Bunu çok önemsiyorum. Siyasi görüşlerimizle birbirimize sırt dönmemeliyiz. Onu demeye çalışıyorum. Olacak, yapılacak bu seçimin ülkeme hayırlar getirmesini Rabbimizden niyaz ediyorum. Düşünün, İngiltere'deki Economist dergisi bile dünyanın en önemli seçimi diye başlık atıyor. Bu seçimde bizim desteklediklerimiz eğer başarılı olmazsa Türkiye'yi kaybediyoruz diyebiliyor. Allah Allah. Demek adamlar Türkiye'yi kendilerine görüyorlarmış. Nasıl bir şeyse. Çok sevdiğim bir şairimiz var. Ramazan Akkaş. Kendisi şairi muazzam mahlasıyla şiirler yazar. Nevşehir Tepeköylü. İçeriğini ben yazdım, şairimize gönderdim. Dedim ki şu başlıkta bize şu konuları yazarsan çok seviniriz. O da bana şunu göndermiş. Arz ediyorum. Bunu da dua kabilinde kabul buyurun. Bununla da inşallah programımıza veda etmiş oluyoruz.

Allah yolunda koşana, hak için dağlar aşana, haçlıya karşı durana güç ver Allah'ım, güç ver. Taksim'e cami yapana, ülkeme eser katana, dünyaya kafa tutana güç ver Allah'ım, güç ver. Bakın göklerde uçana, deniz altından geçene, Ayasofya'yı açana güç ver Allah'ım, güç ver. Bu dönemde görün hele, yaptıkları destan dile, yıkılmasın bu son kale, güç ver Allah'ım, güç ver. Al bayrağım inmesin, ülkem eskiye dönmesin, harlandı ateş sönmesin, güç ver Allah'ım, güç ver. Amerika sefil batı, havlar durur kötü kötü, hep bir olmuş haçlı iti, güç ver Allah'ım, güç ver. Semalarda İHA, SİHA, bayraktarımız bulun.

Durmaz deha, durmak, dinlenmek yok daha. Güç ver Allah'ım, güç ver. Eren bülbülümüzü, Yasin börümüzü, 50.000 askerimizi şehit edenlere iktidar yüzü gösterme Allah'ım. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

ya. Senin cemalin görmeyen kolay kolay iflah olmaz Allah'ım. Senin cemalin görmeyen

0: Değerli dinleyicilerimiz, dinlediğiniz program bir tekrar yayınıydı.
1: Ey iman edenler! Allah ve Resulü sizi Kur'an ve sünnet ile hayat bulmaya davet ettiğinde ona icabet edin. Heva ve heveslerin ilahlaştırıldığı, günahların çılgınca işlendiği fesat döneminde salihler bahçesinde bir sofra, alemlerin sultanının sünnetinin yer aldığı, gönüllerin Allah'ı anmakla mutmain olduğu bir sofra. Mustafa Özcan Güneş doğduğuyla Salihler Sofrası sona erdi. Oh.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
2: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
3: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 380

0: 54 43 75.
1: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
2: Zorunlu yayın.
3: Avrupa'da eğitim, eğitimde şanlı.
4: Hazırlan. Bu sene belki de sıra sende. En saygın burs programlarından biri Jean Monnet seni bekliyor.
5: Diğer Avrupa ülkelerinde eğitim alabilir, kariyerinle ilgili en değerli katkıyı elde edebilirsin. Duydukların seni heyecanlandırdıysa daha fazlası için janmonnet.org.tr'yi ziyaret et. Son başvuru tarihini kaçırma.
3: Avrupa'da eğitim, eğitimde Jean Monnet.
5: Bu radyo spotu Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle hazırlanmıştır.
2: Zorunlu yayın.
6: Radyo Hedef.
7: Her perşembe 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da aile ve toplum konularına ışık tutan programımızda aile içi iletişimden sağlıklı yaşamaya, madde bağımlılığından ruh sağlığına, sağlıklı beslenmeden engelliliğe kadar birçok önemli konuyu ele alacağız. Amacımız ailelerin karşılaştığı sorunlara çözüm önerileri sunmak ve sosyal hizmetlerin önemini vurgulamak. Uzman konuklarımızın katılımlarıyla her hafta gündemimizde olan bir toplumsal meseleyi derinlemesine konuşacağız. Aile dinamiklerine dair önemli ipuçları ve hayatınıza dokunacak konularla dolu bu program, aile bağlarını güçlendirmeye ve toplumsal dayanışmayı artırmaya yönelik bir adım. Toplumumuzun her kesimine hitap eden bu programda siz de söz sahibi olabilir, sorularınızı sorabilir ve deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Unutmayın, Evin Yankısı Serdarhan Duru'nun sunumuyla her perşembe saat 19 ila 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Evinizin yankısına kulak verin.
6: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Radyo Hedef.
1: İyilik Öncüleri Derneği Evin Yankısı programını sunar. Evin Yankısı başlıyor. Hazırlayan ve sunan Serdarhan Duru. Program yönetmeni Halil Bekki.
2: Değerli dinleyicilerimiz, dinleyeceğiniz program bir tekrar yayınıdır.

Evet sevgili dinleyenler, herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ben Serdar Handuru. Evinize, yüreğinize misafir olduğumuz bir Evin Yankısı programına daha hoş geldiniz. Güzel bir Ankara akşamında, güzel Ankara'mızın güçlü sesi 91.8 Hedef Radyo'da yeni bir programda da birlikteyiz. Efendim bugün sizlerle birlikte bu çağın en derin hissettiğimiz dönüşümlerinden biri olan dijitalleşmeyi ve bu dijital dönüşüm içerisindeki yerimizi, hayatımıza etkisini ele alacağız. Bu süreçte sokakta, dolmuşta, okulda, otobüste, her yerde, yaşamın her alanında artık bir dijitalleşmeyle karşılaşıyoruz ve artık bu bizim çocuklarımızı, gençlerimizi, bizi en temelde hayatın her alanını etkilemeye devam ediyor. Bu aslında bir bu dönüşüm bir teknoloji meselesi değil. Artık ilişkilerimizi, evimizi, çocuklarımızla olan iletişimimizi, duygularımızı belirleyen bir yaşam biçimi haline geldi. Ve artık elimizdeki tabletleri, telefonları, bilgisayarları birer cihaz olarak görmüyoruz. Bazen bir kaçış aracı, bazen bir oyun alanı, bazen de İnsanlarla aramıza mesafe koyduğumuz bir araç olarak görüyoruz. Peki bu hızlı dönüşüm süreci bizi nasıl etkiliyor? Bu ekranlar bizim yakınlığımızı veya birbirimize mesafemizi nasıl etkiliyor? Ve bu bağlamda dijital esenlik konusunu, dijital sağlık, dijital iyi olma halimizi ve bunun bizim için neden kritik bir kavram hale geldiğini konuşmaya çalışacağız. Tabii bu süreçte sizlerin değerli katkılarına, sorularına her zamanki gibi kapımız açık. Siz de bu konuda sorularınızı bize iletebilirsiniz veya kendinizle ilgili deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Bunun için WhatsApp iletişim hattımızın numarasını paylaşıyorum. 0531 843 5633 0531 843 5633 numaralı WhatsApp iletişim hattına siz de bu konuyla ilgili deneyimlerinizi, sorularınızı yazabilir, bizimle paylaşabilirsiniz. Evet, az önce bahsettiğimiz gibi günümüzde artık birçok dijital araçla muhatabız. Yani sabah ilk uyandığımızda saate bakmak için ya da işte gece gelen bir mail, mesaj, arama, bir kayıt var mı diye direkt birçok insan telefonuna yöneliyor. İşte televizyon açma ihtiyacı hissediyor. Bir işte hem haber alma hem iletişim kurma açısından bu araçlara ihtiyaç duyuyoruz. Ama bu bir taraftan aile üyeleri arasındaki fiziksel mesafeleri saniyeler içinde kapatabilse de aslında bir paradoksal bir şekilde hem duygusal hem de psikolojik olarak mesafeleri de artırabiliyor. Dolayısıyla biz teknolojiyi ya da dijital araçları doğru konumlandırdığımız zaman hem bilgiye ulaşabiliyoruz hem yeteneklerimizi geliştirebiliyoruz. Bunun için eşsiz bir araç. Fakat bilinçsiz bir şekilde kullandığımızda hem bizi bireysel olarak fiziksel anlamda aynı odada olsak da duygusal anlamda bizi birbirimize yabancılaştırmaya bir uçuruma iletişim açısından bir uçuruma sürüklediğini görüyoruz. Çevremizde gözlemliyoruz değil mi? Arkadaş grupları bir kafeteryada, bir bahçede, bir parkta aynı masa etrafında oturuyorlar ama ya da işte bayramlarda görüyoruz. Bir akrabalar toplantısında, bir yemek davetinde uzun zamandır görmediğimiz akrabalarımızla bir araya

geliyoruz ama herkes eline telefonu açıp bir araya mesafe koyuyor. Hani fiziksel olarak bir aradayken bu dijital araç aslında araya bir perde, bir duvar örebiliyor. Bu nedenle bizim burada esenliğimizin, iyilik halimizin anahtarı ekranların bize sunduğu hıza değil, o ekranın arkasındaki o gerçek bağın derinliğine odaklanıyor. Tabii burada dengeyle o uçurum arasındaki farkı da gözetmek gerekiyor. Denge dediğimiz unsur hayatın birçok alanında, özellikle teknolojinin araç olarak görüldüğü bir bakış açısıyla kullanıldığında önemli. Ama biz teknolojiyi bir amaç haline getirdiğimizde işte o zaman amaç olma durumunda bir iletişim açısından uçuruma dönüşebiliyor. Yani aynı evde bir fizik ya da aynı fiziksel ortamda yakınlık varken duygusal bir mesafe ya da kontrolsüz olarak kaydırmayla zamanı ve dikkatimizi tüketmeye başlıyoruz. Bu çok yaygın olan bir şey. Sosyal medyada ekran kaydırmak, video kaydırmak, insanların hayatına tanıklık etmek bir bakıma bizim zamanımızı tüketiyor, bir bakıma dikkatimizi tüketiyor. Ama içten içte verdiği zararları da göz ardı etmememiz lazım. Orada şahitlik ettiğimiz yaşamlar bir başkasının hayatıyla ilgili belki pazarlamak istediği, sunmak istediği bir örüntü. Ve bu çoğu zaman bizim kendi hayatımıza yabancılaşmamıza da yol açıyor. Şöyle ki yani biz orada işte şatafatlı, parıltılı, kusursuz, estetik görüntülerle karşı karşıyayız. Ve öyle zannediyoruz ki bütün insanlar hayatını çok güzel geçiriyor. Şatafatlı, parıltılı, hiç kimsenin bir sorunu yok. Ve bu bizim hem estetik olarak, fiziksel olarak kendimizle ilgili, duygusal olarak, sosyal olarak, bilişsel olarak kendimizle ilgili bazı sorular sormamıza yol açıyor. Yani sorguluyoruz. Bu sorgulama insanları bir boşluğa ya da bir depresif ruh haline itebiliyor. Neye yarar sorusuna dönüştürebiliyor. Dolayısıyla bu bir bakıma orada sanal dünyaya dahil olmak, öyle bir uçurumun içerisine girmek bizi gerçek hayattaki sorumluluklardan ve sorunlardan bir kaçış rampasına itiyor. Hani hayatta bize sunulan imkanlar, nimetler, fırsatlar var ve bunları elde etmek için bazı sorumlulukları yerine getirmemiz gerekiyor. Ama sosyal medya öyle bir boyut kapısı haline geliyor ki orada vakit geçirmek ve kontrolsüz kaydırmak bizi o gerçek hayattan uzaklaştırıyor. Biz oradaki o sanal dünyayı ile birlikte hayata yabancılaşmaya başlıyoruz. Ve bununla birlikte aslında birçok insan orada kurgulanan dünyayla birlikte sosyal bir onay arama arayışına giriyor. İnsanlar beni beğenmeli, benim yaptığım işte elde ettiğim başarıyı, işte giyimimi, kuşamımı, yediğim yemeği onaylamalı. Ve ben onlara bunu göstermeliyim. Dolayısıyla bu döngüye bizi hapseden bir aslında bu bir kısır döngü ve bu döngüye hapsolunduğu zaman ekran başında sabahlanan ve işte yorgun uyanan insanlar, uykusuz kalan, duygu durumu bozulmaya başlayan, fiziksel sağlığı gitmeye başlayan insanlarla karşılaşıyoruz. Bu esasında bizim hayata dair, hayatın anlamına dair, hayatın amacına dair sorgulamalarımızı, düşüncelerimizi de boşa çıkaran bir süreç. Çünkü insan orada kendine sunulan, pazarlanan hayatlara şahitlik ettiğinde ister istemez bir işte ben niçin öyle olamıyorum ya da benim neden böyle bir nimetlere, imkanlara erişmek gibi bir lüksüm yok sorusunu soruyor. Tabii bu
teknolojiyi amaç haline getirmek ve insanların onayını, beğenisini almak birçok açıdan zarar veriyor. Bu sefer onların rızasını kazanmak için aslında umumun belki kalbini kıracak, topluma zarar verecek, Allah'ın hukukuna zarar verecek davranış ve söylemlerde bulunmaya itiyor insanı. Dolayısıyla bu amaç olarak kullanmak birçok açıdan zarar veriyor. Ama teknolojiyi bir araç olarak görmek ve denge gözetmek, en temelde bunu bir araç, yani belli bir bilgiye ulaşmak için kullandım, işim bitti, cihazı kenara bıraktım. Bir şey üretmek istedim, orada yeni bir durum ortaya koymak istedim, bunu yaptım. Orada yeni bir fikir, yeni bir iş ürettim, kenara koydum. Yeni bir beceri, işte yeni bir bilgi öğrenmek, dil öğrenmek için, kaynaklara erişmek için kullandım. Ya da uzaktaki sevdiklerimle, tanıdıklarımla duygusal bağ kurmak için kullandım. Bu durumda teknoloji bir araç olarak karşıma çıkıyor. Ve esasında denge de böyle gelmiş oluyor.

Evet, esasında teknolojinin bir araç olarak kullanılması ya da bir amaca dönüşmesi arasındaki ayrımı konuşuyorduk. Burada teknolojinin bir araç olarak kullanmasını, böyle kalmasını sağlamak için ilk adımımız bu aracın bizi ne zaman kontrol etmeye başladığını fark etmekle ilgili. Yani ne zaman artık bu bir araç olmaktan çıktı ve benim amacım haline dönüştü. Bununla ilgili bir farkındalık durağına ihtiyacım var. Esasında burada bir işte dijital bağımlılık, ekran bağımlılığı, oyun bağımlılığı, bu bağımlılık türlerini tanımlarken bunu bir toplam süreyle ölçmekten ziyade şunu sorgulamamız lazım. Ben bu davranışsal durumla ilgili, işte ekranla ilgili, oyunla ilgili bunun uğruna neleri feda ediyorum? Yani teknoloji hayatımıza değer eklemek yerine, bir değer katmak yerine hayatımızdan bir şeyler çalmaya başladığında, bizden bir şeyler götürmeye başladığında, işlerimizi aksattığımızda, asıl sorumluluklarımızı yerine getirmediğimizde, çocuklarımıza karşı, ailemize karşı, akrabalarımıza karşı, işimize karşı, kendimize karşı sorumluluklarımızı yerine getirmemeye başladığımızda, bizden bir şeyler çalmaya başladığında, işte burada sağlıksız kullanımla ilgili bir alarm durumu var demek. Bununla ilgili olarak yine esenliğimizi, sağlığımızı korumak için dikkat etmemiz gereken aslında bazı hususlar var. En temelde insanlar işte bir öğrenciyse ya da akademik hayattaysa ya da sosyal hayat da insanlarla bir iletişim ve ilişki halinde ise bununla ilgili bir gerileme yaşıyor mu? Yani ders çalışmak veya yüz yüze etkileşim kurmak yerine ekranı mı tercih ediyor? Odaklanma güçlüğü yaşıyor mu? Konsantrasyonla ilgili bir alarm durumu var mı? Bu konuda dikkatli olmak lazım. Bununla birlikte ekrandan uzak kaldığı zaman nasıl tepkiler veriyor? Bunu ciddi bir şekilde gözlemlememiz lazım. Bir huzursuzluk yaşıyor mu? Öfke patlamaları yaşanıyor mu? Ya da bir üzüntü hissediliyor mu? Bununla ilgili tepkiler neler? Bu soruyu sormamız ve buna anlamlı bir cevap aramamız lazım. Bir huzursuzluk varsa, öfke patlaması ya da derin bir üzüntü yaşanıyorsa bu da bizim için bir işaret. Bazı vakalarda, bazı durumlarda dijital bağımlılık insanların işte yemek yeme, uyku düzeni, kişisel hijyen gibi temel yaşamsal ihtiyaçlarını ertelemelerine yol açabiliyor. Sırf daha fazla ekran başında süre geçirmek için, daha fazla ekran başında kalmak için kişisel hijyenine, öz bakımına dikkat etmemeye başlıyor. Yemekleri hızlı yiyor ya da erteliyor, yemiyor.

En başında geçerilen süre hakkında artık yalanlar söylemeye başlıyor. Veya planladığı zamandan çok daha fazla süre cihaz başında kalmaya başlıyor. Normalde günlük rutin olarak 2 saat kalmayı planladı ya da 1 saat kalmayı planladı. Ama artık bu çok aşmaya başladığında ya da artık ekran süresi hakkında gerçek bilgileri vermekten çekinmeye, onu paylaşmamaya başladığında bu yine bize bir işaret veriyor. Bununla birlikte eğer birisi kendini daha iyi hissetmek ya da stresli durumlardan kaçmak için de tek sığınak olarak bu ekranları görüyorsa, o zaman bu performans kaygısı ve kaçışla ilgili de yine bize bir işaret veriyor diyebiliriz. Bu belirtileri tanımak ve bununla ilgili ailemiz içerisinde, akrabalık içerisinde ya da bir iş ortamında gözlemlerde bulunmak, bunları bilmek bizi koruyor. Fakat ekranın ardındaki o dünyanın barındırdığı spesifik riskler neler? Bunları bilmek lazım. Gerçek bir dijital savunma hattına ihtiyacımız var. Eğer bu savunma hattını kurgulayamazsak, bununla ilgili alarm durumlarını bilip önlemler alamazsak, bu ileride daha büyük sorunlara evrilecektir. Bununla ilgili de bir risk haritası oluşturmak, bununla ilgili güvenlik önlemleri almak bizim açımızdan önemli. En temelde bu riskler aslında teknik olarak açıklardan bahsetmiyorum. Bir insanın hem kişilik gelişimini hem kimlik gelişimini doğrudan etkileyecek unsurlara değinmek istiyorum. Maalesef sosyal medyayı açtığımızda veya çocuklarımız 13 başında vakit geçirmeye başladığında yaşlarına hiç de uygun olmayacak şiddet olayları, nefret söylemleri, işte müstehcenlik ya da zararlı alışkanlıkları, işte bir kumar reklamı, işte bir uyuşturucu ile ilgili özendirici içerikler ve bununla ilgili dezenformasyon bu alandaki aslında en sinsi tehditlerdendir diyebiliriz. Yani ülkemiz açısından değerlendirdiğimizde zamanında bu kötü alışkanlıklarla ilgili maalesef eskiden çok eskilerde işte gazete reklamlarıyla karşılaşıyoruz ya da sağlıkla ilgili böyle efsaneler var işte bir madde kullanımının sağlığa iyi gelebileceği ile ilgili vesaire. Bunlar aslında birer dezenformasyon ve bu alandaki toplumu etkilemek için bir dönüşüm ajanlığı elde etmek için gizli bir tehdit. Bu nedenle içerikle ilgili riskleri ailelerin sürekli takip etmesi önemli. Çocuğun yaşına uygun olmayan bir durum varsa ya da rahatsız edici bir içerik varsa bunu tespit etmek, bildirmek gerekiyor. Bununla ilgili olarak ne yapabiliriz? Güvenli internet filtreleri var ve çocuk dostu arama motorları var. Bunları aktif hale getirmek, karşılaştığımız içerikleri yargılamadan, çocuğumuzla tartışarak bir eleştirel düşünme yetisini güçlendirmek gerekiyor. Yani evet, böyle bir içerikle karşılaştın. Bu bizim aile yaşantımıza, dünya görüşümüze, ahiret görüşümüze uygun değil. Ve bununla ilgili bir eleştirel düşünme yetisi geliştirmek. Yani çocukta artık o filtreleme özelliğini kurgulamak gerekiyor. Çocuk da artık bizden bağımsız öyle bir içerikle karşılaştığında bunun uygun olmadığını tespit edebilmeli, ondan uzak durabilmeli. Bununla birlikte bir öz denetim gerçekleştirebilmeli kendiyle ilgili. Ve bununla ilgili bir diğer risk de, hani bu içerik açısından bir riskle karşı karşıyayız. Bir diğer risk iletişimle ilgili riskler. Yani biz sokakta çocuğumuzun tanımadığımız bir insanla iletişim kurmasına, konuşmasına, kontrolsüz bir şekilde temasta bulunmasına nasıl karşı çıkıyorsak, istemiyorsak, bu bizi rahatsız ediyorsa, dijital ortamda da yabancı insanlarla kurulan bu kontrolsüz iletişim ve temaslar ciddi bir risk.
Çünkü orada

manipülasyona açık hale geliyor ve çevrim içi olarak o dijital ortamda hem sözel olarak hem duygusal olarak hem cinsel olarak istismar riskiyle karşı karşıya kalıyor. Dolayısıyla burada da bir önlem almak ebeveyn olarak bizim açımızdan önemli. Tanımadıkları kişilerle asla kişisel bilgilerini paylaşmamaları gerekiyor. Bir kimlik bilgisi, telefon numarası, mail adresi, ev adresi ya da bir fotoğraf paylaşmamaları gerektiğini çocuklarımıza net bir şekilde anlatmamız lazım. Evladım, kızım, oğlum, sosyal medyada ya da internette vakit geçiriyorsun, bir oyun oynuyorsun ya da bir işte dizi izliyorsun, bir sosyal medya platformundasın. Kesinlikle adresini, telefonunu, mailini, fotoğrafını kimseyle paylaşmayacaksın. Bunu net bir şekilde anlatabilmemiz lazım ve sosyal medyada gizlilikle ilgili ayarları da periyodik olarak çocuğumuzla birlikte tespit etmek ve bunu takip etmek önemli bir hal alıyor. Evet, dinleyicilerimizin mesajları var. Onları sizinle paylaşalım. Ayşe Hanım yazmış. Selamünaleyküm. Öncelikle bu konuyu açıkladığınız için teşekkür ederiz. Cep telefonu mükemmel bir şey. İslam'ın temel kuralı her ne yapıyorsak dengeyi muhafaza etmek. İnşallah yapanlardan olalım demiş. Aleykümselam Ayşe Hanım. Evet, kesinlikle dengeyi muhafaza etmek gerekiyor. Yani bu teknolojik aletleri hep şey örneği verilir. Böyle bir bisturi düşünün, bir bıçak düşünün, ameliyat bıçağı. Bir doktorun elinde bu bir hayata dönüşüyor. İnsanlara şifa dağıtan bir elde insanlar için yararlı bir araç, bisturi. Ama bir katilin elinde de bir ölüm makinesine dönüşebiliyor. Teknoloji de esasında bundan çok farklı değil. Güvenilir ellerde, değil mi? Güvenilir insanların elinde, ülkemiz için bir savunma sanayinde, işte yazılımda, kodlamada, her türlü konuda mükemmel bir şey, buna sahip çıkmak, yapmak gerekiyor. Ama diğer türlü kötü insanların, şerli insanların elinde de esasında bir işte manipülasyon aracına ya da insanlara, çocuklara, evlatlarımıza zarar verici bir araca da dönüşebiliyor. Evet, burada risklerden bahsetmiş olduk. İletişim riskinden bahsettik ve diğer risklerden birisi de güvenlikle ve gizlilikle ilgili riskler. Son dönemlerde hem sosyal medyada hem haberlerde birçok dolandırıcılık haberiyle karşılaşabiliyoruz. Ya da istemediğimiz numaralardan mesajlar geliyor, aramalar geliyor ve bunların birçoğu dolandırıcılık amaçlı oluyor. Bizi dolandırmaya çalışıyorlar. Burada veri hırsızlığı ya da işte casus yazılımlar ve kimlik hırsızlığı gibi teknik tehditlerle de karşı karşıyayız. Bir alışveriş sitesinden yaptığımız alışveriş ya da bir herhangi bir siteye verdiğimiz mail adresimiz, telefon numaramız bize farklı kanallardan insanların ulaşmasına yol açabiliyor. Burada da yine önlem almamız gerekiyor bireyler olarak. Her platform için birbirinden farklı ve güçlü şifreler oluşturmak gerekiyor. Genelde tabii ki her yere kayıt oluyoruz. Her dijital mecrada bulunmaya çalışıyoruz. Kullandığımız bir iki tane mail adresi oluyor ve genellikle 2-3 tane de farklı şifre oluyor. Bunu böyle sürekli çevire çevire kullanıyoruz. Bu esasında bizim verilerimizi çok açık hale getiriyor. Yani sık kullandığımız mail adresini bilen birisi ya da sık kullandığımız şifrelerden birini keşfeden birisi her türlü platformda bizim bilgilerimizi açığa çıkarabiliyor. Ve bununla birlikte bazen mesaj olarak ya da mail olarak kaynağı belirsiz linkler gelmeye başlıyor. Bazen yanıltıcı mailler oluyor. Burada kaynağı belirsiz linklere tıklamanın ve dosya indirmenin risklerini somut olarak görmemiz lazım.
ve bunu çocuklar

çocuklarımıza da anlatmamız lazım. İşte basit bir mesaj gibi gözüküyor. Çocuk bilmiyor, tıklıyor, abonelik başlatıyor. Birçok ekonomik açıdan kayıp ya da zarar oluyor. Ya da bununla birlikte bir dolandırıcılık ağına girmiş oluyoruz. Kart bilgilerimiz çalınıyor. Bütün bunlar çocuklarımıza yine somut biçimde anlatılması gereken şeyler. Tabii güvenlik önemli ama bununla birlikte bir diğer risk de ticari açıdan. Genellikle işte çocuklar oyun oynamayı seviyorlar ve oyun içinde satın alımlar gerçekleşiyor. Ya da gizli reklamlarla karşılaşıyorlar. Ya da son dönemlerde artan bu yasa dışı kumar siteleri var. Ve maalesef birçok toplumsal bağlamda değerlendirdiğimizde aile için ciddi bir sorun ve risk kaynağı. Bu yasa dışı kumar siteleri aracılığıyla da maddi kayıplar önemli bir ticari risk olarak karşımıza çıkıyor. Burada yine kesinlikle bu tür sitelerden, bağlantılardan uzak durmak ve eğer bir oyun oynanıyorsa, yani normal günlük yaşamda bir kumar dışındaki oyunlardan bahsediyorum, bilgisayar oyunları, game'ler, buradaki ödeme yöntemlerini şifrelemek ya da otomatik yenilenen abonelikler varsa bunları takip etmek gerekiyor. Bazı uygulamalar diyor ki işte 7 gün ücretsiz kullanım izni veriyoruz. 7 günden sonra otomatik olarak karttan para çekimi gerçekleşiyor ya da bunu aylık olarak iptal etmediğinizde sürekli her ay otomatik kesiliyor. Bunu takip etmek gerekiyor. Eğer istemediğimiz bir şey varsa, abonelik varsa her ay bu ticari açıdan bir risk altında olmuş oluyoruz. Bununla birlikte hem bizim hem çocuklarımızın bilmesi gereken önemli hususlardan birisi de reklamların ve karşılaştığımız algoritmaların tüketim üzerindeki manipülatif etkisini bilmek gerekiyor. Farklı algoritmalarla karşımıza çıkan reklamlar, işte bir ürün arıyorsunuz ve o ürünü farklı bir sosyal medya platformunda görüyorsunuz ya da baktığınız bir ürün, yani daha önce o ürüne bakanlar başka bir ürüne bakıyorsa eğer, algoritma size onu da teklif ediyor ya da benzer ürünleri karşınıza çıkarıyor. Bu aslında ihtiyacınız olmadan size sunulan bir tüketim aracı ve bununla ilgili manipülasyonla karşılaşıyorsunuz. Dolayısıyla bunun etkisini de çocuklarımıza açıklamak gerekiyor. İşte en basitinden bir kara ya da bir boya kalemiyle resim çiziyor, atıyor çocuk size WhatsApp'tan ya da bir iletişim aracı olarak. Sonra işte boya kalemi reklamı görüyorsunuz. Ya da siz çocuğunuzla başka bir konu konuşuyorsunuz, onun reklamı karşınıza çıkıyor. Bunun bir algoritma sonucu olduğunu ve tüketimimizi etkilemeye yönelik bir davranış olduğunu yine açıklamak gerekiyor. Tabii ki ticari risklerden bahsettik, güvenli risklerinden bahsettik, iletişimle ilgili risklerden bahsettik. Bir diğer önemli risk alanı da sağlıkla ilgili risk. Maalesef yine ekrana bakmak ve dijital teknolojilerle çok haşır neşir olmak bizler de duruş bozukluklarına yol açabiliyor. Kamburluğa, işte bel ağrılarına, sırt ağrılarına, fıtığa, bu tür sağlık sorunlarına yol açabiliyor ve bununla birlikte gözde sorunlar başlıyor. Görme problemleri karşımıza çıkıyor. Sürekli masa başında ya da hareketsiz bir yaşam benimsendiği için obezite gibi sağlık sorunlarını görmeye başlıyoruz. Bu da beraberinde diğer sağlık sorunlarını getiriyor. Yani kalp damar hastalıkları, dolaşım sistemi hastalıkları, işte ekranın yaydığı ışığa bağlı olarak uyku düzensizlikleri, daha az süre uyuyoruz. Bu bizim psikolojimizi etkiliyor. İşte depresif bir ruh haline bürünüyoruz. Bütün bunlar hem fiziksel sağlığımızı hem ruh sağlığımızı önemli ölçüde etkiliyor. Dolayısıyla burada da yine ekran kullanımını, fiziksel aktiviteler
ve doğa yürüyüşleriyle mutlaka dengelemek lazım.

Hani dengeden bahsettik. Denge önemli bir unsur dedik. Eğer ekran kullanıyorsam, yani ben 2 saati, 3 saati ekran başında geçiriyorsam, bunu dengeleyecek şekilde bir doğa yürüyüşüne, bir fiziksel aktiviteye ihtiyacım var demek. Ve en önemlisi, sağlıkla ilgili olarak uyumadan önce, en az bir saat önce tüm dijital cihazlarımızı bir kenara kaldırmak, gerekirse uyuduğumuz odanın dışına çıkarmak ve onunla iletişimi kesmek gerekiyor. Yatmadan önce o ışığa maruz kalmamak önemli bir unsur olarak yine değerlendiriliyor.

Evet, sağlıkla ilgili birçok riskten ve bununla ilgili alabileceğimiz önlemlerden de bu şekilde bahsetmiş olduk. Esasında bizim bütün bunları toplamı bizde nasıl bir etkiye yol açıyor? Efendim, bizi hem bilişsel açıdan, hem sosyal açıdan, hem akademik açıdan etkiliyor. Yani ekranlar artık yüz yüze iletişimin yerini aldı. Tamam. Özellikle bu durum çocuklarda dil gelişiminde gecikmelere yol açıyor. Bunun için özellikle küçük yaşlarda ilk 2 yıl mümkünse ekrana maruz kalmaması önemli. Çünkü karşısında çocuk çizgi film izliyor ya da bir hareketli bir şey var. Ve bununla ilgili bir tepki verdiğinde karşıdaki ekran onun tepkisine uygun bir tepki vermiyor. Ve burada sürekli pasif dinleyici konumunda bulunuyor. Sürekli karşısında aktif olan bir yapı var ve çocuk artık pasif, edilgen bir şekilde ona maruz kalıyor. Bu gelişimde gecikmelere yol açıyor. Yani çocuk okul çağına geliyor ya da üniversiteye geliyor artık. Üniversitede bir şeyler anlatıyorsunuz. Yine o ekran izler gibi izliyor sizi. Yani oradan olaya dahil olmasını, katkıda bulunmasını, etken bir yapıya bürünmesini beklediğinizde artık o hem dil gelişimi hem sosyal becerilerinin zayıflaması ve odaklama süresinin kısalmasıyla birlikte akademik başarıda, bilişsel becerilerde ve sosyal becerilerde maalesef doğrudan bir düşüklük görüyoruz. Hatta bununla ilgili bir veri vardı. Yani otizmle ilgili bir veri. Amerika'da Silikon Vadisi'nin civarında otizm oranının çok yüksek olduğunu görüyoruz. Bunun temel şeyi ekrana maruziyet. Yani sosyal ve duygusal beceriler gelişmiyor. Belki de buna ihtiyaç da duymuyorlar. Ama bu sosyal becerilerin zayıflanması ve odaklanma süresinin kısalması ciddi anlamda olumsuz bir şekilde etkiliyor. Burada özellikle küçük çocuklarda bu dille ilgili kazanımların temel kaynağı yüz yüze etkileşim ve bu yüz yüze etkileşimin olduğu bir yerde bunu ekranla ikame etmeye çalışmak aileler için zarar verici bir şey. Bunu kabul edelim. Dolayısıyla yüz yüze iletişim kurabildiğimiz çocuklar, işte ne yapıyoruz? Ailelerin yaptığı ya da karşılaştığımız en büyük hatalar: yemek yerken karşısına ekran koyuyor. Mutfakta bir televizyon var. Koridorda yok. Salona geçiyorsunuz, bir televizyon var. Oturma odası varsa orada da bir televizyon oluyor. Ve hatta maalesef yatak odasında da bir televizyon oluyor. Dolayısıyla bir evde bazen iki bazen üç tane televizyonla karşılaşıyoruz. Bu insanların bağ kurmasını, etkileşimde bulunmasını olumsuz yönde etkiliyor ve en temelde çocukların ve gençlerin odaklanma becerisini de olumsuz yönde etkiliyor. Bu nedenle ekransız saatler, okuma saatleri, oyun saatleri belirlemek ve bu riskleri sadece bir teknik güvenlik açıklarıyla görmemek gerekiyor. Bazen en büyük tehlike bizim kullandığımız kelimelerin ve dahil olduğumuz bu

dijital alt kültürlerin içine gizlenmiş oluyor. Tabii biz bunları anlatırken farklı bir kuşakla da karşılaştığımızı, çalıştığımızı, büyüdüğümüzü fark etmemiz lazım. İşte Z kuşağı diyoruz, alfa kuşağı diyoruz ve son nesil işte alfa kuşağının da dijital dili ve yeni nesil ideolojisi var aslında. Bunun da farkında olmak gerekiyor. Alfa kuşağı dediğimiz internet dilini kullanan bir kuşak. Artık bu bir jargon değil. Bir kimlik inşa etme ve statü belirleme aracı. Bu dilin altında yatan aslında bir performans kaygısı var ve bunu da biz en güçlü olarak bir erken uyarı sistemi olarak görmemiz lazım bu dili. Yani çocuklarımız nasıl bir dil kullanıyor? Mesela sosyal medyada ya da çocuk alfa kuşağıyla, Z kuşağıyla konuştuğumuzda işte ghostladı diyor. Bu çok cringe diyor. Bununla karşılaşıyoruz. Aslında işte sistematik olarak birini görmezden gelmek, işte ghostlamak ya da toplumsal olarak dışlamak amacıyla kullanılan bu dışlama araçları gibi. Veya siber zorbalıkla karşılaşıyor çocuk. Kill yourself diyor, işte kendini öldür ya da çok ağır bir siber zorbalık ve nefret ifadesi olarak kullanılıyor bunu. Kısaltmalar kullanıyorlar sosyal medyada. Bazen işte WhatsApp'ta ya da bir sosyal medya platformunda ya da bir oyunda, bilgisayar oyunda yazışırken işte bir kısaltma yazıyor. KYS yazıyor yani NPC yazıyor. Ne yapıyor burada? Bir mesaj veriyor. Bir zorbalıkta bulunuyor. Bunu da ailelerin farkında olması lazım. Belki buna da değinmek önemli. İşte mesela Sigma diye bir ifade kullanıyor. Yalnız demek, kimseye güvenmeyen, ancak güçlü, üst düzey görülen tiplere deniliyor. Ya da non-player karakter, işte kendi hayatında etkisiz olan, edilgen kişi anlamında. Bunları alfa kuşağı artık internet dilinde çok fazla kullanıyor. Bununla birlikte yeni nesil ideolojilerle ve risklerle de karşı karşıyayız. İnternet kültüründe yayılan artık bazı web siteleri var. Yani bir işte kişisel gelişim kılıfı altında kadın düşmanlığı yapılıyor ya da toksik olarak erkekliği aşılamaya çalışıyor. Yani normalde işte bir erkeğe şey mesajı veriyor. Kontrolü eğer ele almazsan ezilirsin gibi. Ya da Black Pill dediğimiz daha böyle karanlık mesajlar var. Kişinin başarısının tamamen genetik ve kadere bağlı olduğunu, yani aslında bu kaderden kastımız bizim İslami terminolojiyle tanımladığımız kader değil. İşte genetik açıdan bir aktarımla olduğunu savunarak gençleri umutsuzluğa iten ya da nefrete iten bir sarmala sürüklüyor. İşte bu akımlar kendini güçsüz hisseden gençlere sahte bir güç ya da suçlayacak bir sistem vaat ediyor ve şiddete yöneltiyor, şiddete sürüklüyor. Ve bu, böyle bir platformda eğer şiddet varsa, bu şiddete maruz kalan, şiddet mağduru olan çocuklar ve gençler de aynı kuşaktan çıkıyor. Ve burada bu dili anlamak, Z kuşağının, alfa kuşağının sosyal medya platformlarında kullandığı bu dili anlamak, esasında dijital dünyada kaybolan gençlerle yeniden bağ kurmanın ve onları bu siber zorbalıktan ya da oradaki tehlikelerden korumanın da esasında bir anahtarını oluşturuyor. Bunun da bilincinde olmak gerekiyor. Burada o zaman şöyle bir soruyla karşılaşıyoruz. Yani biz ebeveynler olarak bir siber zorbalıkla karşılaştığında çocuğumuz ya da biz karşılaştığımızda bundan nasıl korunabiliriz? Önce burada siber zorbalığı bilmek gerekiyor.

Birisi işte şantaj, dışlama ya da sahte hesaplarla karalamak, onun hakkında dedikodu yaymak gibi yöntemlerle bireyin ruh sağlığını hedef aldığında ne yapmak lazım? En temelde sakin kalmamız gerekiyor ve tabii ki bu sakin kalınacak ya da durulacak, panik yapılmayacak bir şey demek değil. Ama burada bize yarar sağlayacak şey sakin kalmak. Ve çocuğumuzun bu konuda eğer bize açıldıysa, bununla ilgili bilgi verdiyse, işte bunu benimle paylaştığın için teşekkür ediyorum. Çok kıymetli. Şu an güvendesin. Bu sorunu birlikte çözeceğiz. Bu mesajı çocuğa hissettirmek gerekiyor. Zorbalıkla ilgili her türlü mesaj, görüntü varsa bununla ilgili mutlaka ekran görüntüsü almak ve kanıtları toplamak, kanıtları silmemek gerekiyor. Bu kanıtları topladıktan sonra teması kesmek ve engellemek lazım. Zorbayla tartışmaya girmemek lazım. İlgili kullanıcıyı engellemek ve bulunduğumuz platforma şikayet etmek, rapor etmek lazım. Bununla birlikte resmi ihbar kanallarını da kullanabiliriz. Kullanmamız da gerekiyor. Eğer bir tehdit, şantaj, istismar varsa, şiddet varsa vakit kaybetmeden resmi kanallara başvurmak ve süreci takip etmek gerekiyor. Bu durum bir okul bağlamında, bir kurum bağlamında gerçekleşiyorsa mutlaka okuldan ve uzmandan destek almak. Bu süreci okuldaki rehberlik servisiyle mutlaka paylaşmak, konuşmak ve bu zorbalığın ortaya çıkardığı duygusal tahribat için uzmanlardan yardım almak gerekiyor. Bununla ilgili olarak ihbar web var ya da Emniyet Genel Müdürlüğü'nün siber ihbar hattı var ya da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Alo 183 gibi danışma hattı var. Dolayısıyla bu tür araçları kullanarak hem Emniyet Genel Müdürlüğü'ne hem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na danışmak ve ihbarda bulunmak gerekiyor. Burada bir zorbalığa karşı bizim bireysel önlemlerimiz hayati önem taşıyor. Fakat uzun vadeli çözüm çocuğumuzla kurulan dijital sözleşmelerde yatıyor. Yani hem biz güzel bir rol model olacağız, hem de çocuğumuzda bu dijital esenliği sağlamak için, dijital iyilik halimizi güçlendirmek için bir sözleşme yapacağız. Denge çok önemli dedik ve bu dengeyi de yine çocuğumuzla birlikte gözetmeye gayret edeceğiz. Evet efendim, bir programın da sonuna yaklaşmış olduk sevgili dinleyiciler. Bu hafta evin yankısında dijital çağın bizim üzerimizdeki, ailemiz ve çocuklarımız üzerindeki etkisini konuştuk. Teknoloji aslında hayatımızı kolaylaştırdığı kadar ilişkilerimizi de yeniden şekillendiriyor. Bununla birlikte bir farkındalık oluşturmaya çalıştık. Burada dijital esenlik sadece bizim ekran başında geçirdiğimiz süreyle ilgili bir kavram değil. Duygusal olarak iletişimimizi sürdürdüğümüz ya da sanal ortamda ortak yaşam değerlerimizi korumaya çalıştığımız bir şey. Ve burada da teknolojiyle birlikte aslında sınırlarımızı belirlemenin ve korumanın, denge kurmanın ve anlayış geliştirmenin ne kadar önemli olduğunu da böylece görmüş olduk. Efendim, bugün evin yankısında beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yayın sürecindeki emekleri için yayın yönetmenimiz, genel yayın yönetmenimiz Halil Bekgi Beyefendi'ye teşekkürlerimi sunuyorum. Önümüzdeki hafta yine aynı gün ve aynı saatte, Perşembe akşamı saat 19'da 91.8 Hedef Radyo'da başka bir konu, konukla ve gündemle evinize, yüreğinize misafir olacağız inşallah. Evinizde yankılanan sesler her zaman sevgi ve anlayış dolu olsun. Sağlıklı, saygı dolu ve huzurlu bir yaşantı diliyorum efendim. Hayırlı akşamlar. Evin Yankısı programında yeniden görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.

0: Değerli dinleyicilerimiz, dinlediğiniz program bir tekrar yayınıydı.
1: İyilik Öncüleri Derneği'nin sunduğu Evin Yankısı sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
2: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
5: www.radyohedef.com.
4: Tıklayın.
6: Zorunlu yayın.
7: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
6: Zorunlu yayın.
0: Radyo Hedef.
8: Müslüman, Allah'a teslim olmuş insan, interneti de, bütün nimetleri de Rabbinin emrine ve yasağına göre kullanarak zehirden ilaç üreten insan. Rabbimiz neyi yasak ettiyse, haram ettiyse imtihan gereği onun muhakkak helalini de yaratmıştır. Ümmet 3 tane alimi varsa onların etrafında toplanacak. O alim kime bağlı, bu alim kime bağlı, o alimin geçmişinde ne var, geçen gün o alim şunu yaptı mı diye. Peşinden gideceği adamların her türlü konuşulmaması gereken insani eksikliklerini konuşursa bir Müslüman toplum kimin peşinden gidecek?
9: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi programı her akşam saat 20'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
10: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
11: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'la Hayat Rehberi başlıyor. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız sizlerle.
12: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşler, bugün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin lisanından günlük hayatımıza göre farklı bir konuyu dinleyeceğiz. Bir hayvanın Allah'ın kudretiyle insanlarla konuşmasını değerlendirmeye çalışacağız. Önce bir mümin olarak bizim için kesinlik ifade eden, tartışılmaz gerçeklerden birisini zihnimizde tekrar netleştirmemiz lazım. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i çok güzel konuşan, iyi insan, ahlaklı insan, etkili insan vesaire gibi kendi aramızda üstünlük gerekçesi olarak kabul ettiğimiz nedenlerden birinden dolayı sevmiyoruz. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i beğenmedik. Beğenmek, seçmek, hoş görmek, uygun görmek filan gibi ifadeler onun için geçerli değil. Biz ona teslim olduk.

Beğenmek demek, üç sözünden ikisi hoş olduğu için hoşumuza gitti, beğendik demektir. Böyle bir şey geçerli değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bizim iman kilidimizdir. Allahu Teala'ya imanımızın kilit ismi olduğu için ona iman ettik. Bu nedenle o bize binlerce sene sonra cehennem ateşi şöyle yanacak dediği için cehenneme inandık. O bize binlerce sene önce şöyle bir olay oldu dedi. Hiç de bir kanıt göstermediği halde doğru diyorsun dedik. Ebu Bekir radıyallahu anh, senin adamın arşa kadar çıkıp gidip geldiğini söylüyor diye miracı ona yorumlatmak isteyen müşriklere ne cevap vermişti? Doğrudur demişti. Niye binaen doğrudur demişti? O bana çok daha ötelerinden haber veriyor da onu da doğruluyorum demişti. Gene arşa gittim dediği çok yakın bir şey. Kudüs'e gittim dediyse çok yakın bir mesafe. O binlerce sene sonrasının cennetinden bahsediyor. Onu doğrulayan birisi dün gittim geldim dediği sözü doğrulamaz mı? Bu gerçeği zihnimizde berraklaştırmamız lazım. Bizim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin anlattığı şeyler arasında aklımıza takılan ve takılmayan bölümü asla olamaz. Aklımızı siler atarız, onun dediğine iman ederiz. İman budur. Ama ben konuşurken veya çok sevdiğimiz başka bir insan konuşurken sözlerinden seçim yaparız. Beğeniriz. Filan sözü çok güzel söyledi deriz. Şu sözde iyiydi deriz. Bu sözü de herhalde doğru değildi diyebiliriz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için böyle bir şey yok. Ashab-ı kiramın imanlarının farkı buydu. Onunla hiç tartışmadılar. Ama ya Resulallah sözü hiç ağızlarından çıkmadı. Ama kelimesini kullanmadılar. Ne dediyse peki ya Resulallah dediler. Hatta ve hatta Arapçada evet sözünün karşılığı olan naam kelimesini bile kullanmadılar. Naam, evet, doğru söylüyorsunuz demektir. Onlar sana şunu söylüyorum dediği zaman lebbeyk ya Resulallah dediler. Lebbeyk ise bizim ifademizde başım gözüm üstüne demek. Evet bile demediler. Baş göz üstüne ya Resulallah dediler. Onlardan birisini çağırdığında Muaz dediğinde lebbeyke ya Resulallah. Buyur baş göz üstüne ya Resulallah. Sözünü söyletmeden daha, ne diyeceğini dinlemeden teslimiyet gösteren ifadeler kullandılar. O ifadelere uygun tavır da kullandılar. Her halükarda sözümüze başlamadan bu gerçeği bir kere daha zihnimizde vurgulamamız lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tam bizim aklımıza uygun, hakikaten böyle diyeceğimiz şeyler anlatsaydı onun peygamber olması gerekmezdi zaten. Peygamber demek ötelerden haber getiren demek. Senin aklına, benim fikrime uygun olması şart olmayan şeyler konuşan birisi demek. Cennete iman ediyorum. Cenneti akıl alır mı ki iman ediyoruz? Cehenneme iman ediyoruz. Bunu akıl alıyor mu ki iman ediyoruz? Sonsuzluktan, rakamsızlıktan söz ediyor. Bin sene, milyon sene değil, ebedilik, hiç sonu olmayan bir banttan söz ediyor. Bunu kabul ettikten sonra filanca olay oldu, şu oldu, ben filan taşla konuştum, filan ağaç önümde eğildi, secde etti önümde dediği zaman ağacın secde etmesi zor bir şey mi
Levh-i Mahfuz'dan söz ediyor. Arş'tan söz ediyor. Firdevs cennetinden söz ediyor. Bizim aklımızı filtre yapıp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sözlerini o filtreden geçirdikten sonra kabul etmemiz asla müminliğe uymaz. Resulullah ile aleyhissalatü vesselam aramızda hiçbir filtre yoktur. Teslim oluruz. Yalnız şu var. Ramazan'da bir gazetenin Ramazan sayfasında görmüştüm diye peygambere söz mal edemeyiz. Peygamber aleyhisselamla aramızda filtre yok. Şartsız kayıtsız teslimiz. Ama onun söylediğine dair belge isteriz. Onunla bir engelimiz yok. Onun sözünün bize ulaşmasında ciddiyet ararız. Ben takvim yaprağında görmüştüm. Şöyle olmuş, melekler filancaya böyle demişler. Git takvim yaprağını aldığın yere koy sen. Din takvim yaprağından, gazete sayfasından. Hatta rahmetli nenem anlatmıştı. Böyle demiş peygamber. Böyle nene dini değil bu iş. Masal dini yok. Sen nenenden masal dinle. Ama nenen Buhari biliyorduysa Allah rahmet eylesin, onu başımızın üstüne koy. Yani Peygamber aleyhisselam Efendimiz'i tartışmayız. Ama Peygamber aleyhisselam Efendimiz'in bize getirdiği Kur'an ve Kur'an gibi bize sağlam yollarla gelen bilgiler için geçerli bu. Bizim arkadaş dedi, arkadaşının özelliğine hacı. E senin arkadaşın hacca gidince Efendimiz aleyhisselam kabrinden defter mi teslim etmiş ona, bunları sana öğretiyorum diye. Ne özelliği var hacının? Hocanın ne özelliği var? Alimin bile bir özelliği yok. Efendimiz aleyhisselamdan sonra Cebrail geliyor mu bir daha? Hayır. E Cebrail'in gelmediği bir dünyada kimse gayıptan bir şey bilemez. O zaman bana Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin lisanından çıktığına dair bir belge getirmen lazım. Bu belge nedir? Buhari'dir, Müslim'dir, Ebu Davud'dur, Tirmizi'dir, Nesai'dir, İbn-i Mace'dir, Muvatta'dır, Ahmet bin Hanbel'dir. Bunlar belge isimleri. Bu belgelerin arasında da yine seçim var. Mesela Buhari, Müslim. Bu iki kelimeyi bir yerde duyduk mu arkadaşlar? Kur'an gibi değil. Ama Kur'an'dan sonraki ikinci isimler söz ediliyor demektir. Yine açık bir kapı bırakarız. Canı sıkıldığı için altına Müslim yazabilir. Yaz Buhari gitsin. Olabilir. Yani insanların yine güveni söz konusu. O zaman sen Buhari mi dedin? Müslim mi dedin? Neresinde? Filan yerinde. Heh, giderim oraya müracaat ederim. O doğrulamayı yaparız. Burada kuralı tekrar özetliyorum. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle asla tartışmalı bir şekilde iman etmedik. Beğenerek alacağımız herhangi bir sözü yoktur. İman ettik. İman ne demek? %100 teslim olmak demek. Şu kadar fark var. Biz Resulullah dedi aleyhissalatü vesselam denen bir sözün kaynağını ararız yalnız. Nerede dedi? Takvim yaprağında olmaz. Vaazda dinlemiştim olmaz. Hoca konuşmasında söylemişti olmaz. Hocanın bu dinde konuşma hakkı yok. Alimlerin konuşma hakkı yok. Allah konuşur, peygamber konuşur. İmam-ı Azam'ın da konuşma hakkı yok. İmam-ı Azam niye konuşuyor? Resulullah dedi diye konuşuyor. Bir şey deme hakkı değil. Bir şey deme hakkı olan Allah'ı ve Resulünü tanıtıyor bize. Çünkü biz La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'ta iki isim zikrettik. Allah ve Muhammed. Ondan başka bağlayıcı kimsemiz yok. Bizi onlara götüren bağlayıcı bizim için. Ebu Hanife'yi severiz. İmam Malik'i severiz. Önünde eğilir.

edebimizden ağzımızı açmayız. Niye? Ulaşamadığımız Resulullah'a bizi ulaştırdıkları için. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onların özel bir değeri olduğundan dolayı değil. Onların değeri bizim kolay kolay yapamayacağımız bir işi becerip bize teslim ettikleri için, hazır lokma haline getirdikleri için Allah onlardan razı olsun. Buradan ne çıkarıyoruz kardeşler? Biz bir Müslüman olarak Resulullah dedi ki diye bir söz duyduğumuzda, o sözün altındaki dipnotta Buhari yazıyorsa, Müslim yazıyorsa, Ebu Davud yazıyorsa, Tirmizi yazıyorsa otururuz. Dese ki o sözde gökler aşağıda, yer yukarıdadır diye bir söz olsa, belli ki bu söz doğru değil. Onu da kabul ederiz. Demek ki bundan sonra gök aşağısı, yer yukarısıdır deriz. Su katıdır, taş sıvıdır dese bir hadiste, hemen bakarım bu nerede geçmiş bu hadis. Buhari'de mi geçmiş? Bundan sonra sıvının adı taş, sertin adı da sudur derim. Bitti, benim için her şey değişti demektir. İnşallah bu imanı zaten taşıyoruz. Ama özellikle bugünkü dersimizin ön mukaddemesi olarak zikretmem gereken bilgiler olduğu için bunları tazeledim. Kardeşler, Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir sabah namazından sonra ashabıyla sohbet ederken onlara farklı bir şeyden söz etmiş. Buyurmuş ki, adamın biri zamanında, kendinden önceki bir olayı anlatıyor, zamanında öküzüyle tarlasını sürüyormuş. Adam yorulmuş. Yahu öküzün arkasından o da yürüyor ya, bineyim bu öküzü demiş. Nasıl olsa sürüyor öküz. Hayvancağız sürerken bir de onu binmiş. Öküz de gitmemiş. Gitmeyince kamçılamış öküzü. Öküz bakmış ki adam hem yanlış iş yapıyor, bir de üstüne kamçıyla vuruyor. Dönmüş. Ben bu iş için yaratılmadım, ben tarla sürerim demiş. Dile gelmiş öküz. Bu sözü dinleyen sahabiler, Subhanallah, öküz de mi konuşuyor ya? Demişler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki, konuştuğuna ben inanıyorum. Ebu Bekir de inanır, Ömer de inanır demiş. Orada Ömer ve Ebu Bekir yok ama. Sonra buyurmuş ki, bu da ne demiş? Ben size başka bir konuşan hayvan anlatayım. Günün birinde bir kurt çobanın koyunlarından birisini çalmış. Çoban da gitmiş, kovalamış hayvanı, kurdun ağzından almış koyunu. Kurt dönmüş bakmış, yem gitti. İyi, bugün kurtardın ama gün gelecek, benden başka bu koyunları bekleyen olmayacak, bakayım nasıl kurtaracaksınız onu zaman demiş. Gene ashab-ı kiram, Subhanallah, kurt da mı konuştu yahu demişler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, ben inanıyorum buna. Ebu Bekir de inanır, Ömer de inanır demiş. Bu hadis Buhari'de, Müslim'de, Ahmet bin Hanbel'de ve benzeri bütün sağlam hadis kitaplarımızda var arkadaşlar. Kur'an ayeti değil ama ayetten sonraki en güçlü bilgimiz. Dolayısıyla ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin böyle bir konuşma yaptığına inanıyorum. İman ediyorum. O söylediğine inandığım için de böyle bir olay olduğuna da %100 inanıyorum. Hiç tereddüdüm yok. Bu dersten bize bazı önemli alıntılar hakkı çıktı arkadaşlar. Bir, burada müthiş bir gerçek var. Bu gerçek hepimize ders olacak. Bir yerde bir konuşma yapılıyor. O konuşma Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin meclisi ve sabah namazını kıldırdığı bir yer. Orada 100 kişi varsa eğer, o 100 kişinin 100'ü de Resulullah'ın arkasında sabah namazı kılmış insanlar. Orada bir enteresan şey söylüyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem.

Oradakiler de olmaz böyle bir şey demiyorlar. Hayret ya, öküz nasıl konuştu diyorlar. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların tereddüt olmayan ama hayret ifade eden öküz insanla konuşuyor. Cümlelerine karşı ben inanıyorum Allah konuşturur diyor. Şüphe ediyorsanız Ebu Bekir'e Ömer'e de sorun, onlar da inanır. Ebu Bekir Ömer böyle bir şey duymamışlar. Orada yoklar zaten. Burada arkadaşlar müthiş bir bağlantı var. Karşısında, arkasında namaz kılmış cemaati, belki de o cemaatle namaz kılarken Cebrail aleyhisselam da oradaydı. Sayısını Allah'ın bileceği kadar melekler oradaydılar. Mescid-i Nebi'de namaz kılınmış. Sahabi insanlar, Bedir'e katılmışlar, belki de Uhud'a katılmışlar. Mücahit insanlar. Ama bir tereddüt hissiyatı anında iki isimden söz ediyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Bekir de inanır, Ömer de inanır buna diyor. Herkes orada Ömer aslında. Herkes camide namaz kılıyor ama Ömer, Ebu Bekir olmuyor kimse arkadaşlar. Çünkü orada Ömer olsaydı, Ebu Bekir olsaydı, Subhanallah, öküz de mi konuşuyor demeyeceklerdi. Ne müthiş şey konuşmuş diyeceklerdi. Herkes Müslüman, Müslümanlığına da kimse Ebu Bekir değil arkadaşlar. Orada mesela Abdurrahman İbni Avf da vardı. O da aşere-i mübeşşereden, cennetle müjdelenmişlerden. Ya Abdurrahman, konuşmaz mı öküz diye dönüp ona soru sormadı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Orada olmayan ve bu olayı dinlemeyen Ebu Bekir'i ileri sürdü, Ebu Bekir'in adına imza attı. Herkes onun 20 senelik dostu orada. Herkes anam babam sana feda olsun ya Resulallah diyor. İdi. Ama Ebu Bekir'in yeri başka. Ömer'in yeri başka. Çünkü Ebu Bekir Miraç gününde bu açık çeki vermişti onun önüne zaten. Ömer bu açık çekten 100 defa imzalamıştı onun önünde. Buradan kardeşler, normal cami Müslüman olmakla senin adına Müslümanların açık çek kullanabileceği çapta İslam'a teslim olmuş Müslüman olmak arasında fark var demek ki. Uhud'a katılmış, Bedir'e katılmış Müslüman da olabilirsin. Ya arkadaşlar, konuşmaz mı öküz diye dönüp onlara soru sorsaydı, ne demek ya Resulallah? Sen buyurduysan konuşur tabii. Taş konuşsa ne olur derlerdi. Ama soru sorduktan sonra bu cevabı vereceklerdi. Ebu Bekir'le Ömer'e sormaya gerek yoktu. Açık çek vermişti zaten. Sorun Ebu Bekir nasıl iman ediyor. Bir tereddüdünüz varsa kurt dile geldi. Öküz dile geldi. Tereddüdünüz varsa Ebu Bekir'e sorun. Hani ben peygamberim diye böyle konuşuyorum. Ebu Bekir'e sorun. Ömer'e sorun. Kardeşler, şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yok. Ama Kur'an'ı var. Hadisleri var. Bıraktığı camilerin mihraplarında namaz kılınıyor. Şimdi aynı tereddütlü şey gündeme geldiğinde, İslam'a sataşıldığında, Kur'an 4 kadınla evliliğe müsaade ediyor dendiğinde, helaldir 4'ü de diyecek kadın aranıyor. Çarşaflı kadın aranıyor. 4 kadında tereddüdün varsa sor bu ablaya denecek kadın aranıyor. Sor bu hacı teyzeye denecek birisi aranıyor. Ama aslında bir taneyle idare edin demek istedi de işte demeyecek. Dediyse Allah öyledir diyecek birisini anlatıyor. Filanca sadakayı Allah emrediyor. Filanca konu çok ağır ama Kur'an'da var dendiğinde, elbette Kur'an'da varsa daha ne tartışıyorsun diyecek hacı amcalar her zaman farklı demek ki. Şimdi imam kardeşler diyorlar ki, yahu kardeşim,

Camide bir ayet, bir hadis okuyorsun. Hırsızın kolunu kesmekten söz ediyorsun. Solculardan, komünistlerden önce hacı amcaları itiraz ediyor. İşte fark burada arkadaşlar. Bu camide bir tane Ebu Bekir vardır muhakkak. Sen ona gönder.

0: Tehlikeli arkadaşlar. Kazara o ayeti zamm-ı sure olarak okusan bile, ya başka ayet bulamadın mı Kur'an'da diyen çıkıyor sana. Senden önce camide ağlıyor, sızlıyor, ya Rabbi cennetine koy beni diyor. Sonra da imama diyor ki bu ayetleri niye okudun sen diyor. E bu ayetler Kur'an'dan değil mi? Kur'an'dan. Ama zamanı değil. Sübhanallah. Kur'an'ın baharlık ayetleri, kışlık ayetleri, yazlık ayetleri mi var? Yanlış zamanda giydik bu elbiseyi.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
2: Kur'an'ın mevsimlik ayeti mi var? Hayır, mesele bu değil kardeşler. Mesele kökünden anlaşılmaz.

lazım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bile ben buna inandım, Ebu Bekir de inanır, Ömer de inanır derken ki o samimiyet, muhakkak Ebu Bekir beni destekler düşüncesi önündekilerin çoğu tarafından ona verilememişti demek ki. Ha, burada bir sır anlıyoruz kardeşler. Bir insan Kureyş'ten müşrik, Lat ve Uzza'ya tapan bir dedenin torunu, öyle son günlerine kadar öyle yaşamış, zoraki sonra iman etmiş bir babanın çocuğu olduğu halde kendi kız çocuğunu diri diri toprağa gömmüş, vahşi bir adam olarak yaşadığı halde sonra kıyamete kadar Resulullah'la aynı kabre nasıl gömülürmüş, bu sırrı çözdük şimdi. İnsanlar bir kere 10 dakika Resulullah'ı kabrinde ziyaret edeyim diye senelerce harçlık biriktirirken başka iki kişiye o kabirde kıyamet sabahına kadar yatmak nasip olmuş. Sen ruhunu, aklını, bedenini, sağlığını da onun kucağına koyduğun için Allah sana bunu nasip etti zaten. Demek ki Ebu Bekir bir fark, Ömer bir fark, Allah onlardan razı olsun. Ne müthiş bir fark hem de arkadaşlar. Ne müthiş bir fark. Bu bedavaya, şansa olmuş bir şey değil. Bir insanı şansla, ya bana mağarada arkadaş lazım hicret esnasında, 3 kişiden kura çekin diyerek nasip olmuş bir şey değil bu. Bu, senin yıllarca biriktirdiğin o hasretinin Allah'tan alınmış karşılığıdır. Dünyadaki karşılığı. Tekrar vurguluyorum. O mecliste cennetle müjdelenmiş insanlar vardı arkadaşlar. Bedir ehlinden kimseler vardı. Ve imanlarında bir şüphe yok. Zaten sabah namazı Resulullah'ın arkasında kılındıktan sonra aleyhissalatü vesselam neyinden şüphe edeceksin? İman meselesi değil bu. İmanda randıman meselesi. Bir iman var, saniye içinde devreye giriyor. Bir iman var, günlerce tartıştıktan sonra cevap veriyor. Biri manuel, biri otomatik iman. Ebu Bekir'de tartışmaya mecal yok. Ömer'de tartışmaya mecal yok. Resulullah dedi, bitti. Son cümlesinin noktasını beklememişler bir şey söyletmek için. Öbürü hanımına soracak, çocuğuna soracak, hesap kitap yapacak, tamam ya Resulullah diyecek. Bu fark o tarafında vardı, Ebu Bekir ile Ömer tarafında vardı, öbür tarafta da vardı. Şimdi diyebiliriz ki Ebu Bekir de Ömer de damadıydı. Estağfurullah, kayınpederiydi. Kayınpederlerini tercih etti, akraba ilişkisi vardı. Öyle değil kardeşim. Orada başka kayınpederleri de vardı. Kendi damadı vardı. Ali benden parçadır demişti. Ali oradaydı. O başka bir şey. Akrabalık meselesi değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin akrabası yoktu, ümmeti vardı. Onun öyle şeylerle alakası yoktu. Bu samimiyet başka bir mesele. Sevdiği hanımları da yan odadaydılar. Bu sözün konuşulduğu yerden 5 metre ötede Ayşe'si vardı. Sorulduğunda Ayşe'yi çok sevdiğini söylüyordu. Hayır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kayınpederini, damadını vesaire akrabasını kollamak için söylemiyor. Onların yüreğindeki imanı görüyordu. Teslimiyet tartışmazlar. Ne denirse kabul eder olduğunu biliyordu. Bu bilgi ona bu sözleri söyletti. Peki bunun bizimle bağlantısı var mı? Tekrar ediyorum, var tabii. İşte şimdi biz aynı haberi duyduk. Ebu Bekir miyiz, Ömer miyiz? Subhanallah, öküz de mi dile geldi yahu? Diyecek Müslüman mıyız? Yoksa bunu mecazi söylemiştir peygamber. Aslında demek istedi ki deyip onun ağzından yorum mu yapıyoruz? Herkes paragrafını seçebilir şimdi. Ebu Bekir Ömer bir paragraf çeşidi. Subhanallah, ne enteresan bir şey. Bir paragraf çeşidi.

Aslında demek istedi ki, başka bir paragraf çeşidi. Ya bunu kim Buhari'ye söylemiş? O da bir paragraf çeşidi. Herkes kendisi için yer bulabilir. İkinci mesele kardeşler, bu hadisi şeriften ders. Ne demek istiyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz? Ki bizi bu bölümü çok fazla ilgilendiriyor. Şimdi öküz dile geldi, ne dedi? Ben bu iş için yaratılmadım dedi. Yaratılmadım dediği iş ne? Adam üstüne binince, ben insan taşımam, ben tarla sürerim dedi. Bu öküzün sözünde bir mesaj var. Kurt ne dedi? Şimdi benden kurtardım bunu. Gün gelecek, benden başka koyunların çobanı olmayacak, ne yapacaksınız o gün dedi. Bu iki sözden bize ne ders çıkıyor? Bir, öküzün verdiği ders arkadaşlar, keşke bunu öküz vermeseydi ama maalesef öküzden bu dersi almak zorundayız. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem medeni bir şekilde başka yerlerde de söyledi bunu. Ama öküzden de ders alınması gerekiyor ki onun ağzından da bize bilgiler verdi. Kardeşler, fıtratla mücadele öküzü dile getirecek kadar vahşi bir uygulamadır. Fıtratla mücadele etmemek lazım. Fıtrat ne demek? Allah'ın yarattığı kalıp demek, standart demek. Kadın sakallı olmaya çalışırsa bu fıtratla mücadeledir. Kadının sakalı olmaz. Erkek kadın gibi olmak, doğum yapmak isterse bu fıtratla mücadeledir. Olmaz. Allah erkeği doğum yapmak için yaratmadı. Kadını da sakallı yaratmadı. Öküzü dile getirecek laflar bunlar. Öküzü konuşturacak kadar büyük gerçekler bunlar. Allah bir şeyi ne için yarattım diyorsa onu o tarzda bırakmak lazım. Şimdi burada özellikle bir konuyu gündeme getirmiş olmak için bu hadisi şerifi bugün ders malzemesi yaptım. Kardeşler, çocuk konusunda ümmeti Muhammed'in en zor yıllarından bir bölümünü yaşıyoruz. Çocuklarımız bizim istediğimiz tarzda yetişmiyor. Öyle bir ortam yok. Bizim öyle bir imkanımız yok. Bizi rahat bırakan da yok. Çocuklarımızda da öyle bir himmet yok. Öyle bir dert yok. Biz çocuklarımızın doktor olmalarını, mühendis olmalarını, hafız olmalarını, hoca olmalarını, alim olmalarını, ehli tarikat olmalarını istiyor olabiliriz. Bu isteğimizde hiçbir sakınca yok. Mesela kızımızın çarşaflı, peçeli, mücahide hanım olmasını isteyebiliriz. Keşke hep böyle istesek. Fakat bizim bu isteğimiz, hoca olmalarını, hafız olmalarını, çarşaflı, peçeli olmalarını isteğimiz bir şey, onların Allah tarafından kendilerine biçilmiş fıtratları başka şeydir. Allah'ın oto tamircisi olarak yarattığı bir çocuğu hafız yapmaya, mühendis yapmaya, doktor yapmaya uğraşmak öküzü konuşturacak kadar enteresan bir olaydır arkadaşlar. Öküz bile dile getir, dile gelir, yapma kardeşim bundan hafız olmaz yahu der sana yani. Kim bilir öküzler ne mesajlar verdi de anlamıyoruz onları. Öküzü anlamak da bir seviye işi. Yani öküz kim bilir İbranice mi konuşuyor? Arapça mı konuşuyor? O da belli. Bir şeyler diyor hayvancağız ama anlayan yok. Çocuklarımız üzerinde bir, ailemiz, eşlerimiz üzerinde iki, üç, çevremiz üzerinde

arzularımızın %100 gerçekleşmesi için verdiğimiz mücadele insani değildir. Erkek bir insana doğum yaptırmak için uğraşmakla mühendislik yeteneği olmayan, matematiksel zeka taşımayan bir çocuğun mühendis olması için uğraşmak arasında fark yok kardeşler. Bunu anlamamız lazım. Bizim çocuklarımızın mühendis olmaları için veya hafız olmaları için uğraştığımızın yarısı kadar ne olabilecekleri için uğraşmamız daha sağlıklıdır. Çocuğumuzun ne olabileceğini keşfetmek çok önemli bir mesele. Ben biiznillahü teala, Allah'ın izniyle söylüyorum, sadece 10 dakika bir çocukla bana baş başa kalma imkanı verilsin 5 yaşından sonra, o çocuğun kaç ayda hafız olacağını günüyle beraber söyleyebilirim. 5 ay 10 gün içinde hafızdır diyebilirim. Beni 10 dakika bir çocukla baş başa bırakın. Neden dolayı? Bu bir keramet değil. İlim değil bu. E sen de 4 yaşında hafızlığa başlarsan, 4 yaşında hafızlık yaparsan, e sen de bunu 5 yaşındaki çocuk nasıl yapar bilirsin. Sen de 300-400 tane hafız yetiştir. Sen ne anlarsın bundan? Bir marangoz şöyle bir ağaca baktığında bunda çok budak var, bundan masa olmaz derken Allah'ın büyük dostlarından biri ağacın budaklı olduğunu anladı diyor musun? Lan nereden anladın sen bunu? E keramet, Allah dostu işte, anlaşıldı. Kardeşim adam günü ağaçla geçiyor, sabaha kadar da ağaç fiyatlarını düşünüyor. E bu budaktan anlasa ne olur? Kestaneden anlasa, gürgenden anlasa ne olur? Bu bir deneyim meselesi. Bir dershanede 500 tane öğrenciye matematik öğreten bir öğretmen bir çocukla 10 dakika baş başa kalıp lan bu tıp kazanamaz dediğinde Subhanallah, bakma sakalı yok ama bu da keramet ehli demek gerekmiyor ki arkadaşlar. Adam rakam kadar çocuk görmüş. Bir defter, matematik defterindeki rakam sayısı kadar çocuk görmüş. Onun zekasının matematiğe uygun olmadığını yani anlamak bir keramet işi değil ki. Mizaçlarımız bizim farklı. Yeteneklerimiz farklı. Hazreti Zeynep Efendimizin hanımlarından, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sevdiği dostlarından Hazreti Zeyd ile evlendirdi onu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. 3 gün bir arada duramadılar. Biri sahabi erkek, öbürü sahabi kadın. 3 gün duramadı. Yalvardı, yakardı Efendimiz, etmeyin eylemeyin. Bulmadı. Medine'de yani evlendiklerinden itibaren Cebrail'in gelip gittiği bir yerde geçiremediler. Mizaçlar farklı. Biri bir ağanın kızı, öbürü de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında yetişmiş bir köle. Mizaçları, kültürleri uyuşmadı. Hazreti Ömer gibi adaleti, merhameti yerle gök arasını doldurmuş bir insan kaç tane hanım boşadı arkadaşlar? Ömer olmak kadını da idare etme yeteneğini beraberinde getirmedi. Adam merhametli, titiz ama saat kadar hassas birisi. Bir saniye geç kalkmıyor. Her şeyi ölçülü. Böyle bir adamla bir arada yaşayacak kadının ya sıfır yetenekli olması lazım, robot gibi onu Ömer kullanacak, şuraya kalk şuraya otur. Biraz kafası başka tarafa çalışıyorsa bir arada durmaları mümkün değil. Bunları anlamak için keramet ehli olmak gerekmiyor. Bilgisayar testi yapmak da gerekmiyor. Yani kafalara bilgisayar testine koyalım, bunlar bir arada uyum sağlar mı? Olmaz kardeşim. Bu bir deneyim meselesidir. Görünen köy kılavuz istemediği gibi bu eşlerin 3 ay sonra boşanacağına dair keramete de gerek yok. Günde verebilirsin. Bu bize bir ufuk açmalı. Çocuklarımızın üzerinde sanal projeler üretmeyelim arkadaşlar. Öküzü konuşturmaya gerek yok. Bunu insanca anlamamız lazım bizim. Sen bu çocuk doktor olacak diye uğraşacak yerde
Yani en geç 12 yaşında bir çocuğun hangi meslekten olacağı çok net belli olur arkadaşlar. En fazla 12 yaşına kadar. Artık bununla ilgili meslekler var, branşlar var. Hani diyelim ki o pedagoglara falan para vermek istemiyorsun, bana getir, ben Allah razı olsun söylerim sana. Yani dershaneye bu çocuk mühendislik kazanacak diye verdiğin para kadar o çocuğa harçlık versen elini ayağını öper istediğin mesleğe girer diyor. Yazık günah. Çocuklarımızı harap ediyoruz. Filan meslek çok değerli. O mesleğe bu çocuk illa gidecek. E kardeşim herkes o mesleği istiyor. Kime süpürttürecek Allah Teala bu sokakları? Kim temizlikçi olacak? Kim tamirci olacak? Allah seçmiş 100 tane kulunu filan mesleğe, 10 tane kulunu filan mesleğe. Allah ayarlamış bunu. Sen ben yaratılmadan binlerce sene önce. Niye çocuğunla kötü oluyorsun? Bu kadınla, bu kocayla sizin gelebileceğiniz muhabbet noktası şu kadardır. Bu kaynasa kaynasa 80 dereceye gelir. 90 derecede buhar olmaz sizden. Siz sadece çocuk doğurup büyütebilirsiniz. İleri gidemezsiniz siz. Bu belli bir şey. Boşuna ne muska yaptırıyorsun, bilmem ne yaptırıyorsun. Hiçbirinin hayrı yok kardeşim ya. Muskacılar da meşhur ettiler bu yüzden. Şunu yaptı, bunu yaptı. Hiç. Boşuna tütsü yapma. Filan ağacın kökünü yedimedi. Hep zarar. Sen kendi kendine kök yemişsin zaten. Bunun... Kardeşlerim, öküzü konuşturacak şeylerden konuşuyoruz biz burada. Fıtratla mücadeleye gerek yok. Allah bu çocuğu hafız olmak için yaratmamış. Niye sen bunu hafızlıkta zorluyorsun? Herkes hafız olacaktı. Kardeşim, 120 bin sahabiden 120 tane hafız yok. Ne diyorsunuz siz ya? Binde bir değil hafızlık oranı ashab-ı kiramda. Hafızlık sonraki nesillerde yaygınlaştı. Herkes çok iyi Müslüman olmak zorunda. Akidesi sağlam insan olmak zorunda. Herkes sancağına sahip çıkmak zorunda. Herkes insanlığından taviz vermemek zorunda. Bunlar ortak değerler. Hafızlık ortak değer değil. Doktorluk ortak değer değil. Allah bir insanı hangi kapasitede yaratmışsa bu neye benziyor? Yani bir insan 1.60 boyunda, ben filan futbol veyahut da filan spor türüne gireceğim, onun için mengeneyle asılıp büyüteceğiz mi bu adamın boyunu 20 santim daha? İnsanın boyu büyümediği gibi yetenekleri de değişik olmaz. Zorlarsın. Bir sürü genç görüyorum, filan fakülteye girecek diye dershanelerde delirtiyorlar çocukları. Kör ata çevirdiler çocuklarımızı. Hayır kardeşim, onurlu bir temizlikçi onursuz bir doktordan daha iyi değil mi bu dünyada? Helal yiyen, haramdan korkan, kimsenin iffetinde gözü olmayan, ahlaklı, namuslu bir bekçi, ümmeti Muhammed'in malında gözü olan, insanların iffetine saygısı olmayan, haram helal düşüncesi olmayan bir doktordan 1000 kere daha iyi değil mi? Ya, dindarlık açısından değil, insanlık açısından bile bakıldığında. Dolayısıyla kardeşler, Allah'ın fıtratını zorlamayacağız. Öküzü sürmek için yarattıysa Allah, onu sadece sürümde kullan. Atı da sürümde kullanma, hayvana yazık. Onu da Allah binmek için yaratmış. Onu da binmek için yarattı. Herkesi ne için? Köpeği niye yarattı? Allah bekçi olsun diye. Süs hayvanı yaparsan yazık günah köpeğe. Köpeği de köpekleştirdin. O işe tevessül edeni de. Köpekten süs hayvanı olur mu? La havle ve la kuvvete illa billah. Allah onun girdiği yere melek sokmuyor. Sen onunla avunuyor, teselli ol. Demek ki senin meleklerle alakan yok. Şeytan oğlu, şeytan sen. Sen köpekten başkasıyla teselli bulamıyorsun sen. Köpekten teselli bulur mu insan ya? İnsana çok sadık. İnsana sadıklığı onun imtihandan dolayı. Onunla seni imtihan edecek Allah. Nikahlı karı ne kadar dertli, nikahsız ne kadar ucuz. Onun gibi bir şey bu. Bir kediyi beslersin, önce seni tırmalar. Helal beslemek ama. Bir köpeğe kazara kuru bir ekmek ver, 20 sene peşinde dolaşsın. İmtihan çünkü. İmtihan. Nikah ve nikahsız meselesi gibi. Bu da bir imtihan türü.

Yani hılkatı zorlamamak lazım. Allah ormanları ne için yaratmış? O ormanı onun için kullanacaksın. Sen keser ormanları başka iş için kullanırsan tabiatı bozarsın. Burada kardeşler şu ayrımı yapmak istiyoruz. Tabiat bozuldu. Neresi bozuldu? İşte dereler kirli akıyor. Doğru, derelerin kirliliği tabiatın bozulması. E peki kadınlar erkekleşti, erkekler kadınlaştı. Kadınlar kamyon şoförü, tır şoförü oluyorlar. Bu tabiat bozulması değil mi? He? Erkekler evde ninni çocuk sallıyor, kadın tır şoförlüğü yapıyor. Hiç mi bunda boldozer sürüyor kadınlar? Yani bu böyle şey olur mu ya? Köyde kahvede erkekler çay sigara içiyorlar, kadın tarla sürüyor. Tabiata aykırı değil mi bu? Tabiat derelerden, ormanlardan mı bozuluyor sadece? Köy meydanında lakırdı lukurdu etsinler, 70 yaşında kadın, 30 yaşında genç kadın sırtına bebeğini bağlamış, güneşin altında orada tarlada harman yapıyor. Erkekler de köy kahvesinde oturuyor. Tabiat burada bozulmuş. İnsanın tabiatı bozulduktan sonra dereler aşağı doğru değil, yukarı doğru aksa bile bir değişiklik sayılmaz mı? Dereler kirliymiş. Nereden kirlendi? İnsan kirlenmiş. Beşik sallayacak yetenekte yaratılmış insanlar kepçe sallıyorlar. Dünyayı sallıyorlar. Böyle şey olur mu? Fıtratla mücadele etmek ters gitmektir. Aykırı gitmektir. Çocuklarımızın yetişmesinde, siyasi hayatımızda, siyasetimizde, aynı şekilde aile hayatımızda, aynı şekilde iş dünyamızda. Başka bir örnek, yani sen kardeşim kaç yaşında bu marketi açtın? 26 yaşında. Bundan önce ne yapıyordun? 10 tane 10 kaç yapıyor söyle derken 10 dakika düşünüyorsun. İstanbul gibi bir yerde, canavar gibi tüccarların dolaştığı bir yerde market açtın. 10 gün sonra geldin, iflas ettim diyorsun. Kardeşim sen köyünden gelirken iflas ettin zaten. Çekirdekten yetişmişliğin var mı? Hiç üst üste 3 defa aldım verdim lafı kullandın mı sen? Hayır. Bu marketi neye güvendin açtın? Herkes market açıyor. Herkes su bayisi açıyor, o da su bayisi açıyor. Kardeşim sen çorak Anadolu'dan geldin, şişe bile görmedin hayatta, niye su bayisi açıyorsun? Herkes açıyor. Hayır, hayır. Her meslek için Allah bir insan yaratmış. Sen kör taklit gidersen olmaz. Sen tornavida tuttun mu ilk işin elini delmek olur senin. İnsanlar bir tornavida tutmak için senelerce çıraklık yapıyorlar. Sen markette bir tornavida gördün, aldın, bir de vida aldın, ustalık yapıyorsun. Çocukla ne farkın var senin? Çocuk da babasının aletleriyle oynuyor. Fıtratımızla sürtüşüyoruz. Ondan sonra da işler ters gidiyor oluyor. İşler ters gittiği yok kardeşim. Biz ters döndük. Hani meclisimizde fıkra meclisi değil ama çok güzel bir örnek. İşte adamın biri trafiğe ters girmiş. Koca bir caddede tek başına ters gidiyor. Polis de anons ediyormuş. Sürücüler dikkat edin bir araç ters gidiyor diye. O da çıkmış camdan. Memur bey yanlış söylüyorsun, hepsi ters geliyor demiş. Şimdi kardeşim bizim yani çocuklarımıza uygulamamız, eşlerimize uygulamamız. Ya olmaz bu adamdan kardeşim doğru dürüst bir mücahit. Bundan ne yapabilirsin sen? Bekçi ol, bekçi yap. Buna niye vakıf teslim ediyorsun? Bunu niye köy derneğinin başına getirdin? Bu köyde dağda koyun bekleyecek adam, İstanbul'daki köy derneğinin başına getirdin, soydu soğana çevirdi derneği, ondan sonra, hayır bir dakika, burada mesul o elbette Allah katında ama, hiç mi hırsızın suçu yok? Onu o derneğe getirenlerin hiç mi suçu yok? Ailemizde, ticaretimizde, siyasi anlayışımızda, ilişkilerimizde, örf anlayışımızda, eğitimimizde, kesinlikle, fıtratımıza dikkat edeceğiz arkadaşlar. Aksi takdirde işte görüyorsunuz öküz bile dile geliyor. Yapma bu aykırı senin fıtrata demek zorunda kalıyor. İnşallah bu konudaki dersten kendimize pay çıkaracağız. İnşallah. Yani mesela şimdi ben bunları söyledim. İçim

0: Bizdeki yaşlılar bunları yeni çocuğu olanlara söylüyor herhalde. Hayır. Ha, yeni çocuklara söylemiyorum. Hacı amca sana da söylüyorum. Gelinin işine karışma sen. Camiye git. Sana kahve yaparlarsa iç. Gençlerin işine karışma evde. Bu modeli alma. Bu renk iyi değil. Senin gözün bozulmuş. Doğru dürüst bir şey gördün. 7 numara gözlük kullanıyorsun. Hangi rengini gelinine tayin ediyorsun? Fıtratla ne uğraşıyorsun ya? Gencin fıtratıyla bizim zamanımızda sorardık babamıza. Kaç defa perde değiştirdin de babana sordun. Perde mi vardı sizin zamanınızda? Yani haddini bilmek fıtrat üzere gitmektir. 85 yaşındasın. 30 yaşında iki tane gencin hayatını yönlendiriyorsun. Allah'tan kork ya. Senin zevkine uymak zorunda mı onlar? Kardeşim, işte bunları peygamberden dinlemezsen, Kur'an'dan anlamazsan, aleyhissalatü vesselam, öküz dile gelir anlatır sana, ne yapayım? Bir başka mesele, hadis-i şerifte, ashab-ı kiram, öküzün, subhanallah, öküz konuştu deyince, ikinci örneğini nereden verdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Bir de kurdu anlatayım size dedi. Hani kurt, koyunu kaptı, kaçtı, yaratıldı. Koyun ne için yaratıldı? İnsana veya kurda yem olmak için. Başka çaresi yok. Yani kurdun kaderi ya insanın yemi olacak ya da kurdun yemi olacak. Kurt benim zannetmiş, kapmış onu. Götürmüş. Hayvanı gitmiş yakalamış çoban. Bunun üzerine kurt yani dönmüş. İyi, bugün kurtardın. Bakacağız demiş. Bir gün benden başkası beklemeyecek bu koyunları demiş. Şimdi kardeşler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashab o gece çok üzülmüşlerdi de onları teselli için masal anlatmıyor. Bir kurdun elinden kurtulmuş koyun fıkrası anlatmıyor. Söylediği sözden alimler yüzlerce anlam çıkarmışlar. Bir, bundan 10 asır önce yazılan hadis şerhleri kitaplarında çobanlık mesleğinin insanlığın literatüründen kalkacağının anlamını çıkarmışlar bundan. Yok, kimse çobanlık yapmak istemeyecek. Hadis-i şerif buna işaret ediyor demişler. İki, anlamışlar ki bundan insanlığın geleceğinde kimsenin malına sahip çıkmayacağı, kurtların bile ağalık yapacağı dönem gelecek diye anlam çıkarmışlar. Üç, anlam çıkarmışlar ki kıyamet günü ey çoban senin derdin koyun moyun olmayacak. Sen o gününü düşün. Benimle uğraşma. Bıraksaydın yeseydin bunu ne olurdu? Diye mesaj verdiği anlamını da çıkarmışlar. Hangisi çıkarsa çıksın. Biz evvela kurtların dilinden anlayan peygamberimizle iftihar ediyoruz arkadaşlar. Elhamdülillah. Ne derin dünyalardan. Cebrail'den duydu bize anlattı. Kurtlardan duydu bize anlattı. Elhamdülillah. Burada bu hadisi şerifi konuşmuşken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayvanlarla ilgili bize aktardığı şeyler bununla sınırlı değil arkadaşlar. Onu da bilmemiz lazım. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir yol esnasında bir yere giderken bir deve Efendimizin yanına yanaşıyor. Onun Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kulağıyla dinliyor. Bunun sahibini bana bulun diyor. Buradayım ya Resulallah diyor. Hayvan seni şikayet ediyor. Çok yüklüyormuşum bunu diyor. Olur mu? Olur. Peki ya Resulallah diyor o da. Başka zamanlarda başka hayvanlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle konuştular. Hayvanın ağladığını gördü. Niye ağladığını anlattı. Kardeşler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, insan iki kulağı iki gözü var ama bizim bildiğimiz insan değil. Onunla ağaçlar da konuştu. Elinizdeki broşürde göreceksiniz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de bir kütük, hurma kütüğünün üzerine çıkıp konuşma yapardı. Bildiğiniz kütük, kasap kütüğü gibi böyle bir kütük. İnsanlar oturunca üstte görülsün diye. Ne kadardı Allah bilir. O kütüğün üzerine çıkar, ayakta konuşma yapardı. Sonra bir kadıncağız dedi ki ya Resulallah, ben marangozluktan anlarım, sana güzel bir minber yapayım dedi. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme 3 basamaklı bir büyük minber yaptılar. Minber, şimdi camilerde cuma hutbesinin okunduğu yerdeki o merdivenin adı minber, onun adı. Onun üzerine çıktı. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz konuşma yaptı. Bir cuma günü o minberin açılış töreni oldu. Ashab-ı kiram o kütüğü kaldırdılar, bir kenara attılar. O minberi getirdiler, oraya koydular. Şimdi hacca gidenlerin gördüğü yerde, o minberin orijinali değil ama yani yer orası. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem minbere çıktı, hamd etmeye başladı. Konuşacakken bir çocuk ağlamaya başladı. Çocuk görmüyorlar, çocuk sesi duyuyorlar. Döndü baktılar ki o kütük ağlıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem konuşmasını yarım bıraktı. İndi. Kütüğü bebek gibi kucağına sardı. Sıvazladı, sıvazladı. Bunu bir yere gömün dedi. Bu üzerine çıkıp benim tekrar ayet hadis okumayacağımı anladığı için ağladı dedi. Arkadaşlar bu Buhari'de bu hadisi şerif ve müthiş güçlü hadislerden biridir. Çünkü bine yakın sahabinin önünde oldu bu olay. Onlar torunlarına anlattılar bunu. Yani Kur'an düzeyinde güçlü bilgilerden birisi. Kur'an gibi değil şüphesiz. Efendimizin büyük mucizelerinden bir tanesi bu. Bunlar hepsi bize neyi gösteriyor? Efendimizin mucizesi işte bak ağaçların dilini bile anladı. Değil arkadaşlar. Yıllardır deden Kur'an okuyordu. Deden öldükten sonra bu evde Kur'an okunmuyor. O ağaçlar bile, o mobilyalar bile ağlıyor. Niye bu dersi çıkarmıyorsun sen ondan? Senin evinde Kur'an sesi duyulmuyor. Ağaçlar bile perişan. Niye duymuyorsun? Hacca gidenler Medine-i Münevvere'de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mescidinde Osmanlı zamanından yapılmış beyaz mermerlerle olan bölüme dikkat ederlerse her direğin üstünde direklerin hatıraları vardır. Oradaki direklerden bir tanesinde ağlayan kütük direği diye yazar Arapça lehçesiyle. O kütük o direğin altına gömülmüş cenaze gibi. Onun üzerine de o direği hatıra olarak yapmışlar. Yani biz sanal bir din konuşmuyoruz arkadaşlar. Elhamdülillah. Kütüklerin, ağaç parçalarının bile ağladığı ve ibret aldığı bir dinimiz var. Kur'an'ımız var. Zikrullah'ımız ağaçlara bile işledi. Hem de arkadaşlar o kütük kuruydu şüphesiz. Yaş ağaçtan kütük olmaz. Kuru kütükler, damarlarından su çekilmiş kütükler bile üstünde Subhanallah denince anlıyorlardı demek ki. Bu masal değil. Hadis-i şerif, takvim yaprağı bilgisi değil. Resulullah sözü aleyhissalatü vesselam. Şimdi biz bu tip mucizelerinden, aleyhissalatü vesselam Efendimizin bu bilgilerinden sadece bir kültür olarak istifade edersek yazık emeklerimize. Hayır. Ders çıkarmak zorundayız. Öküz konuştu. Kütük ağladı. Ağaçlar önünde secde etti. Biz neredeyiz kardeşim? Biz neredeyiz? Bir kütük kadar olmayacağız mı? Benim evimde Riyazu Salihin okunmuyor kaç senedir. Subhanallah. Yahu kuru bir hurma kütüğü bile arkadaşlar artık hadis okunmayacak beni attı bunlar diye ağlar. Bir Müslüman benim evimde bir sene oldu Riyazu Salihin okunmadı demez mi ya? Hiç mi ders almayacağız biz? Böyle olaylar işte öküzleri dile getirdi. Allah dininin en iyi, en sadık Ebu Bekirleri, Ömerleri olmayı bize nasip etsin kardeşim. Umarım Allah-u Teala feyziyle, bereketiyle bu dini yaşayıp Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaatiyle cennete girmeyi hepimize müyesser kılar. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.
1: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi sona erdi. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ı dinlediniz.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Radyo Hedef. Kimileri dudak ucuyla, kimileri ağzıyla, kimileri gözleri, kimileri de yüreğiyle konuşur. Dinlenmeye değer olanlar gözleri ve yürekleriyle konuşanlardır. Siz onları dinleyin.
6: Nihat Halkan'la Dosta Doğru her Perşembe 21'den sonra radyomuzda.

Nihat Halkan'la Dosta Doğru başlıyor. Program yönetmeni Halil Bekki. Değerli dinleyicilerimiz, dinleyeceğiniz program bir tekrar yayınıdır.

görmeden doğduğum gecenin seherini, ellerim değmeden anama ve günah izi yokken dudaklarımda bebeklere has bir dille ağlayarak sana geliyorum, sana çırılçıplak. Köklerim sığmadı zamana, silktim ham meyvelerim utandım da, bir garip ağaç oldum aşk ülkesinde, kutsal duygularına donandım yaprak yaprak. Sana geliyorum, sana dal budak. Ne bir dürüm ekmek var heybemde, ne içecek suyum kana kana. Bir tutam umutla düştüm yollara, bazen yürüyerek, bazen koşarak. Sana geliyorum, sana yalın ayak. Yollar uzadıkça yük ağırlaştı, ateş düştü gönlümdeki harmana. Bıraktım ağrıyı sızıyı bir yana.

hasretinden ipil ipil yanarak sana geliyorum, sana. Bir avuç toprak. Seyrettim uzaktan benliğimi ki et kemik kan değilmiş mana. Habibin hakkına, ismin hakkına af dilemek için ağlayarak sana geliyorum, sana. Ya Hak. Abdurrahim Karakoç 7'ydi. Paylaştık sizinle. Yollar uzadıkça yük ağırlaştı. Ateş düştü gönlümdeki armana. Bıraktım ağrıyı sızıyı bir yana. Hasretin ipil ipil yanarak. Sana geliyorum, sana. Bir avuç toprak. Kısacık ömür işte. Yani sonunda sana geliyorum, sana ya Hak diyor. Hak'a kavuştu Abdurrahim Karakoç. Allah gani gani rahmet eylesin inşallah. Şiirin zarif oğlu der ki, bu yolu rastgele yürürsen ömür olur. Denginle yürürsen şiir olur. Eğer şiir gibi bir ömür olsun istiyorsak o dengeyi bulmak lazım işte. O denge. Dost, arkadaş, yaren, sevgili, eş. O denge bulmak lazım. Bulanlar kimlerdir? Aramakla bulunur bilmem. Ama bulanlar hep arayanlardır. Öyle büyüklerden biri. O dengemiz karşımıza çıksın inşallah. Böyle dua edelim. Böyle isteyelim Rabbimizden. İnşallah o denge çıkaracaktır karşınıza, karşımıza. Uzunca bir aradan sonra koskocaman bir özlemle herkese merhabalar diliyorum. Hoş geldiniz, sefalar geçirdiniz. Burada olmak hakikaten güzel. Burada, bu masada, bu çayla beraber olmak, sevgili yönetmenimle beraber hakikaten güzel. Güzel bir duygu, güzel bir özlem. Özlemek güzel şey. Umarım sizler de özlemişsinizdir ha. Abdurrahim Karakoç şiiriydi. Paylaştığımız, eğer siz de arzu ettiğiniz şiirler, okunmasını arzu ettiğiniz şiirler varsa WhatsApp hattımızdan 0531 843 56 33 0531 843 56 33 WhatsApp hattında yazabilirsiniz. Okumaktan keyif alacağız. Söz olsun. Artık olan oldu bize. Gelsen de bir, gelmesen de. Gelemeyiz biz yüz yüze. Gelsen de bir, gelmesen de. Hep kendini çektin naza. Yok baharda yahut yaza. Bıktım gayrı yaza yaza. Gelsen de bir, gelmesen de. Bir candır bu, bir andır bu. Giden gelmez bir handır bu. Dağ taş değil insandır bu. Gelsen de bir, gelmesen de. Göreceğim bir boş kafes. Ceset kalmış çıkmış nefes. Nerede o can, nerede o ses? Gelsen de bir, gelmesen de. Hı? Gelsen de bir, gelmesen de.

Vardığın dergâhta post ol buyursun. Gördüğün garibe dost ol buyursun. Meclise devam et el sürmemeye. Girdiğin sohbette mest ol buyursun. Abdurrahim Karakoç şiiri paylaştık sizinle. Ey gönül diyor, ey gönül. Çok güzel bir söz, çok güzel insanlardan, güzel insanlardan birinin çok güzel bir ifadesi, çok güzel bir sözü. Herkesi güzel gör, kendini boş gör diyor. Tam tersini yaparsak büyümeyiz, büyüyemeyiz. Herkesi boş göreceğiz ha? Kendimizi güzel göreceğiz, hoş göreceğiz. Yok, tam tersi. Herkesi hoş göreceğiz. Sıçı kabahatı kendimizde göreceğiz. Öyle olursak büyürüz aslında. Öyle olursak dostluk devam eder. Ya da aile devam eder. Herkesi güzel görmek lazım. Yine bir güzel Abdurrahim Karakoç şiiri. Hani diyor ya, Zarif onun çok güzel bir ifadesi var. Bir tabut düşün diyor. İçinde ben, içimde sen varsın. Mikrofona konuşayım. Seni görünce sana doğru meylettim. İçinde ben, içimde sen. Dilimin ve kalemimin ucundasın. Fakat kalbimin içinde. Bunu görünce aklıma geldi Zarif Oğlan'ın şiiri. Böyle bir tabut düşün ki içinde ben varım, içimde sen. Dilimin ve kalemimin ucundasın. Fakat kalbimin içinde. Şu tükenen yıllara, gecelere sor. Gündüzlere sor kiminleyim ben. Hiç sizin semtinizde vefa rüzgar esmez mi? Hı? Dağlara seslendim. Onlar bile ses verdi de sen neden susuyorsun? Sen ses ver de senin semtinden esecek vefa ve aşk rüzgarlarına bağrımı açayım. Ciğerlerimi çekeyim. Beni ne yapacaksın deme. Benim yüzümden ne hale gelmişsin de. Yollarda ayak izlerini gördüm. Bu izlere yüzlerimi sürdüm. Evet. Buralardan geçen sensin. Yollardan geçtiğin gibi benden de mi geçeceksin? Yollardaki izlerini başka izler bozar, siler. Fakat kalbimde bıraktığın izler ebedidir. Bozulmaz, silinmez. Seni düşüne düşüne düşüme giriyorsun. Onun için ben gündüzlerden çok geceleri sever oldum. Senin olmadığın yerde güneş yok bana. Senin olmadığın yerde ateş yok, hayat yok bana. Muhacir kuşlar sıcak iklimlere göçtüler. Demek ki göç zamanı. Benim kuşumsa aşk denilen kafeste çırpınıp durur. Senin olduktan sonra her şey sıcaktır bana. Sonbahar bile ilkbahar gibidir. Bir baktın canımı yaktın. Bir daha bak ki kül olayım, sar olayım. Bu bayram da sensiz geçti. Seninle her gün bayram bana. Sen olmayınca bayramdan ne haber? İş bildiğin gibi değil, bilmediğin gibi. Sen kendine bakma, bana bak. Neler oluyor? O zaman anlarsın. Öldüğüm zaman mezarıma gel. De ki, bu adam benden neler çekti? Ey toprak, böyle bir dertliği sen nasıl çekiyorsun? Sen benden ne ayrısın ne gayrı. Ama feryatlarım neye? Gidişin bir türlü harap ediyor beni, gelişin bir türlü. Fakat bu iki harabe arasındaki canı gör. Senin için geliyor dediler, aklım gitti. Gelirsin aklım gider, gidersin aklım gider. Açık söyle, sen akıl düşmanı mısın? Toprağa düşen tohum gibi ben de ayaklarına düşüyorum. Söyle, bu aşk ne zaman başak verecek? Sen
Sen ne olursan ol, bana ne diyorsun? Ben ne olursan ol, bana gel diyorum. Hangimiz haklıyız? Hı? Söyle. Artık bu ateş böyle gitmez. Artık bu ateş böyle tütmez. Dumanım kesildi. Şaraba kör oldum. Anla. Akşam oluyor. Güneş batmak üzere. Aşk uzun bir geceye benzer. Sabah ayıklar içindir. Biz ki sarhoşuz. Gel. Uzun gecelere bürünelim. Senin için geliyor dediler. Aklım gitti. Gelirsin aklım gider. Gidersin aklım gider. Söyle. Sen akıl düşmanı mısın ha? Akıl düşmanı mısın?

Geçmedi yâre sözümüz. Yollarda kaldı gözümüz. Yere sürüldü yüzümüz. Böyleymiş kara yazımız. Çiçekler açılmaz oldu. Pınarlar içilmez oldu. Yâri bize gülmez oldu. Böyleymiş kara yazımız.

Yalnız ona yar demiştik. Onda bir şey var demiştik. O bizi anlar demiştik. Böyleymiş karayazımız. Hey gönül, gene bu gece. Kaderin geceden yüce. Gel susalım beraberce. Böyleymiş karayazımız. Sabahattin Ali şiiriydi. Paylaştık sizinle. Bazen susmak çok daha keyifli, çok daha güzel. En azından kırmıyorsun. Hı? Kırmadan, dökmeden. Susmak bazen daha güzel. Çünkü bazen konuştuktan sonra çok pişman oluyoruz. Kırmış oluyoruz, dökmüş oluyoruz, bozmuş oluyoruz. Terapisi bir şekilde zorlaşıyor. O zaman susmak daha güzel bazen. Bazen de kelimelere zul geliyor. Neyi anlatsam, kim anlatsam, ne kadar anlatsam diye. Hı? Biz WhatsApp numaramızı verdik ama WhatsApp'ı açmadık be. Bilmiyorum. Sıkıntı yok, sonra açarız. Biz yine de verelim. 531-843-56-33. Biraz sonra da açabilirdik aslında. Acelemiz yoktu. Yakınla alakalı problem var. 48 saat boyunca ararsın diye bekledim. Kısa da olsa bir hal hatır sorarsın diye bekledim. Gece diye verdin sözü, gündüze kapadım gözü. Tam 2 gündür gökyüzü kararsın diye bekledim. Sen tutuşturdun çırayı, sonra uzattın arayı. Kendi açtığın yarayı sararsın diye bekledim. Dostu ki dostluk ayıra, akı karadan ayıra. Şer bildiğini hayıra yorarsın diye bekledim. Eşertip gönül bağını, delip feleğin ağını, kör şeytanın bacağını kırarsın diye bekledim. Her kim ki sözünleri, konuşmaz ileri geri. Şayet varsa engelleri, yararsın diye bekledim. Uğur Şılak şiiriydi, paylaştık sizinle. Vefalı, hani yine Cahit Sarıfulu diyor ya, bir ölüm bir de sonbahar diyor. Vefayı onlarda aramak lazım demek ki. He? İnsanoğlunda biraz vefasızlık var gibi mi sanki? Bilemedim. Var mı insanoğlunda vefasızlık? Ne diyor? Bir ölüm, bir sonbahar. Kelam eyle, varsın gerçek olmasın. Sen seviyorum de, sen seviyorum de, sen seviyorum de yalan da olsa. Söyleyecek başka sözün kalmasın, sen seviyorum de yalan da olsa. Güller mi dalında solmadı ki, ecel mi kapıyı çalmadı ki, hangi gerçek yalan olmadı ki, sen seviyorum de yalan da olsa. Senden gelir, geri sana giderim. Senle başlar, senle biter kederim. Bir söze, bir ömür feda ederim. Sen seviyorum de, yalan da olsa. Hiç merak etme, hiç merak etme, hiç merak etme, sen sevinirim ben. Sen söyle, sen söyle yeter ki avunurum ben. Yalanını bile savunurum ben. Sen seviyorum de, yalan da olsa. Sen seviyorum de, yalan da olsa.

Dünyanın en güzel şeyini diye soruyorlar. Birçoğu eve gitmek diyor. Güzel şey değil mi? Eve gitmek güzel şey. Evde birilerinin bekliyor olması güzel şey. İnsanın evinin olması güzel şey. Ne oldu mikrofona? Daha mı yaklaşayım? Tam karşımda zaten şimdi. Şöyle biraz daha yaklaştım. Bir aynaya bir de mikrofona tam karşıdan bakmak lazımmış. Tamam, süper. Hadi öyle olsun bakalım. Sarı saçlarına deli gönlümü bağlamışım, çözülmüyor mihriban. Ayrılıktan zor bellem ölümü, görmeyince

sesilmiyor Mihriban. Yara deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor Mihriban. Önce naz, sonra söz ve sonra hile. Sevilen sevene düşürür dile. Seneler, asırlar değilse bile eski töre bozulmuyor Mihriban. Tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama aşka hudut çizilmiyor Mihriban. Boşa bağlanmamış bülbül gülüne. Kar koysan köz olur aşkın külüne. Şaştım kara bahtın tahammülüne. Taşa çalsam ezilmiyor Mihriban. Tarife sığmıyor aşkın anlamı. Ancak çeken bilir bu derdi gamı. Bir kör düğüm baştan sona tamamı. Çözemedim. Çözülmüyor Mihriban. Çözemedim. Çözülmüyor Mihriban. Usta sen çözemediysen biz hiç çözemeyiz. Zaten uğraşmak da çok anlamsız ve yersiz. Unutmak kolay mı deme. Hı? Unutursun Mihriban'ım. Oğlun kızın olsun hele. Unutursun Mihriban'ım. Zaman erir kelep kelep. Meyve dalında kalmaz hep. Unutturur birçok sebep. Unutursun Mihriban'ım. Yıllar sineye yaslanır. Hatıraların paslanır. Bu deli gönlün ıslanır. Unutursun Mihriban'ım. Süt emerdin ya gündüz gece. Unuttun ya büyüyünce. Ha işte tıpkı öylece. Unutursun Mihriban'ım. Gün geçer, azalır sevgi. Değişir her şeyin rengi. Bugün değil, yarın belki. Unutursun Mihriban'ım. Düzen böyle bu gemide. Eskiler yiter yeni de. Beni değil, sen seni de. Unutursun Mihriban'ım. Unutursun Mihriban'ım. Unutursun.

0: Gölgesine otur ama yaprak senden incinmesin. Temizlen, yer mezara. Toprak senden incinmesin. Yollar uzun, yollar ince. Yol kısadır aşk gelince. Yat, kurban ol İsmailce. Uçak senden incinmesin. Burada indi ararlarsa, doğru söyle sorarlarsa, tabutuna sararlarsa, bayrak senden incinmesin. İl göçsün göçtüğün vakit, yol yansın geçtiğin vakit, suyundan içtiğin vakit, ırmak senden incinmesin. Toz konmasın sakın sana, hakkı geçer halkın sana, gücenmesin yakın sana, uzak senden incinmesin. Abdurrahim Karakoç şiiriydi. Vallahi o kadar güzel ifadeler kullanıyorlar ki bazen. Yani bir satırına ne bileyim ben ya, muhteşem şeyler. Tabii Hasan abi inanılmaz güzel söylemişti bu şarkıyı. Yüreğine sağlık. Buradan da hürmetle, sevgiyle, muhabbetle, özlemle analım, yad edelim kendisini. Uzun zaman oldu görüşmeyeli. Hasan abicim ellerinizden hürmetle öperim. Hakikaten güzel yorumlamıştı. Tabii çalarım, çalarım gülüm. Vaktimiz de çok fazla yok. Hepsini çalarım. O çok çalacağım şarkılar vardı aslında da. Çalarız inşallah. Çalarım, bunu da çalarım. Ya. Gölgesinden oturanma, yaprak senden incinmesin. Temizden de gir mezara, toprak senden incinmesin. Tertemiz olmak lazım, tertemiz. Güzel bir hayat yaşamak lazım. Ömür sandığımız kadar uzun değil. Dünyaya niye geldiğimizi asla ama asla unutmamamız lazım. Asıl olan uzun ya da kısa yaşamak değil ki. Asıl olan yaratılış gayesini bilerek yaşamak. İşte bu gaye, he? Çabamız hep bu gaye için olmalı. Ölüm vefalı, yani unutmayacak bizi. Vakti geldiğinde hadi gidelim diyecek. Hadi. Mektup derken şiir oldu bak gene. Darılırsan ben öldürürüm, unutma. Taze sarmaşığım hoyrat bedene. Sarılırsan ben ölürüm, unutma. Bir gün güneş olur, göle doğarsın, bir gün yağmur olup yola yağarsın, bir gün çiçeklerden koku sağarsın, yorulursan ben ölürüm, unutma. Kılıç ağzı yoldur, ok ucu meydan, dikkat etsen benim canımsın ey can, koyakta kekliksin kayada ceylan, yorulursan ben ölürüm, unutma. Aşk denince aklı bırak deli ol. Işık ışık gökten inen dolu ol. Boz bulanık akan yağmur seli ol. Durulursan ben ölürüm, unutma. Dinlemek zor, anlatmak zor yar beni. Göreceksin dertte, gamda gör beni. Gönül toprağıma yaptın türbeni. Dirilirsen ben ölürüm, unutma. Bir gün güneş olur, göle doğarsın, bir gün yağmur olup yola yağarsın, bir gün çiçeklerden koku sağarsın, yorulursan ben ölürüm, unutma. Vurulursan ben ölürüm, unutma.
1: Ben aşkımın hasretiyle yanarken yanmayan

Valla Seylahıma Şafak da hani sonuna kadar haklı burada yani. Ne eleyim diyor ya. O kadar şey yapmışım artık yani. Ne yapayım, ne eleyim. Yani gidiyorsa gitsin, bana ne diyor ya. Bak sen. Bak sen. O kadar diyorsun yani. Peki hadi öyle olsun bakalım. Bizim buralarda bir söz vardır da. Vaktimiz mi geldi ne? Her saniye bir gaftır sen olmadığın zaman. Zaman büyük israftır sen olmadığın zaman. Sen olmazsan yar olmaz. Sen olmazsan yer olmaz. Mana yerini bulmaz. Sen olmadığın zaman. Yar demişim sana yar. Değişir mi bu karar? Benim ne anlamım var? Sen olmadığın zaman. Oruçlak şiir. Paylaşacak sizinle. Hazreti Ali Efendimiz'in çok güzel bir ifadesi var. Diyor ki, hırs seni kul etmesin. Çünkü hak seni hür yarattı. Şu kısacık ömrümüzde köle olmanın, ne bileyim ben, hırsımıza kapılmanın bir mantığı, bir anlamı yok aslında ama işte maalesef hür yaşamak lazım. Hı? Paranın pulun esiri olmadan, ne bileyim ben, ya da hırslarımızın esiri olmadan, isteklerimizin esiri, isteklerinin esiri olmadan. Çünkü bitmeyecek bu isteğin sonu, bitmeyecek isteğimizin sonu. Yani o kadar malımız olsun, o kadar mülkümüz olsun, 80 yaşına gidelim hala işte şunda gözümüz olacak, bunda gözümüz olacak. Şu evi de biz alsaydık, şu arabayı da alsaydık gibi. Çocuklara şunu da bıraksaydık gibi. Bir türlü hür kalamayacağız. Güzel yaşamak lazım. Hani temizlen de gir toprağa diyor ya, mezara toprak senden incinmesin. Temiz girmek lazım. Son şiirimiz olsun. Bu da sevgili Uğur Şırak'tan olsun. Allah nasip ederse inşallah haftaya. Haftaya inşallah. Söz olsun. Haftaya görüşmek temennisiyle, duasıyla. Hoşçakalın. Mutlu geceler diliyorum. Güzel geceler. Gözümün içine derin manidar. Baksan neye yarar? Artık geç oldu. Araya örülen çok duvarlar var. Yıksan neye yarar? Artık geç oldu. Kıyamete kadar bil ki bu sürgün, ölmekten bin beter olsam da her gün, pişmanım diyerek karşıma bir gün çıksan neye yarar? Ha? Artık geç oldu. Mesken tutarım da en viran yeri, cenneti vaat etsen dönemem geri. Dönüşüm yok deyip son gemileri yaksan neye yarar? Artık geç oldu. Kıyamete kadar bil ki bu sürgün, ölmekten bin beter olsam da her gün, pişmanım diyerek karşıma bir gün çıksan neye yarar? Artık geç oldu. Artık geç oldu.

Bu aşkın çırasını yakacaksan yak artık. Ya da bir an gönlümden çıkacaksan çık artık. Bu aşkın çırasını yakacaksan yak artık. Ya da bir an gönlümden çıkacaksan çık artık. Bilemedim yerimi, ölümüyüm dirimi. Hep yaktın ciğerimi, sökeceksen sök artık. Her halinde

Sen çekeceksen çek artık. Bilemedim yerimi, ölümüyüm dirimi. Hep yaktın ciğerimi, sökeceksen sök artık. Her halinde bir ima, yoruyor bu dilemma.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
4: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
0: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
6: www.radyohedef.com.
0: Tıklayın.
7: Radyo Hedef.
8: Allah'ı, Resulünü ve onların gönül dostlarını anlatan bir program. İnsan, sevinci, hüznü, sevgiyi, muhabbeti yaşatan bir program. İnsan, sırrın, zühtün, aşkın menbaından. İnsan, hikmetin, devletin, saadetin pınarından. İnsan, murat, mürüvvet, namuşan. İnsan, toprak, et, kemik ve can. İnsan.
5: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı hafta içi her akşam 22'den itibaren Hedef Radyo'da sizlerle.
7: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Camiye doğru giderken

0: Allah'ım, kalbimi, lisanımı, kulağımı ve gözlerimi nurlandır. Arkamı, yani mazimi, önümü, yani geleceğimi, üzerimi, yani nimetlerimi, altımı, yani musibetlerimi nurlandır ve bana her halde nurlar ihsan eyle.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: İnsan. Programı hazırlayan ve sunan Kürşat Eren Bilge. Teknik yapım Halil Bekgi.

amel ve ibadetlerinizi gösterişten uzak ediniz. Ancak Allah kendisi için ihlasla yapılan amelleri kabul eder. Allah dostlarına dostlar, bu konuyla ilgili sözlerinden birkaç alıntı da almak gerekirse buyruluyor ki, İhlas, Allah'ın dininde ona ortak koşmaman, onun için yaptığın amellerde kimseye gösteriş yapmamandır. Bir diğerinde ihlas, kulun açık, gizli bütün amellerinin bir olmasıdır. Yine ihlas, kulun günahlarını gizlediği gibi sevaplarını da gizlemesidir. Süleyman Darani Hazretleri dostlar, riyanın üç alametini zikrederek onun tersi olan ihlası şöyle tarif etmiştir. Birincisi riya. Yalnız iken ibadette tembellik etmektir diye söylüyor. İkincisinde cemaat içinde ibadet ederken çalışkan ve sevinçli olmak. Yaptığı iyi amellere karşı insanlar tarafından övülmeyi sevmek. Riyanın gizlilikleri noktasına dostlar. Yaptığı iyi amellere karşı insanlar tarafından övülmeyi sevmek. Mesela dostlar, hayırlar yaparsın. Eline 3-5 dünyalık sermaye kaparsın ve çevrendeki insanları hoşnut etmeye çalışırsın. Sonra bunları gösteriş ve riyanın dairesine kapanıp girdabına kapılırsın. Sonra eline bir tesbih şey alırsın, silgi. Yaptığın amelleri çatır çutur silersin. Ve amelin ortaya çıktığı zamanda ve

amelini ortaya çıkartmak istediğin zaman da yine nefis koca olan çalımlar atmaya başlar. Dersin ki işte bana geldi, hal böyle böyle abi, bir Allah razı olsun bir kardeşin geldi, halini durumunu anlattı. Sen de bu kardeşimin cebine birkaç kuruş haçlık vereceksin, onun gönlünü hoşnut edeceksin. Ondan sonra da belirli bir yardım yapacaksın. Kalabalık insanların içerisinde belki o kardeş gelip bunu sana söyleyemez, yalnızken söyler. Ve sen de sana ihtiyaç duyulduğu noktada sana gelen insana hemen lafı şu şekilde yapıştırırsın. Eğer vereceksen, nefis orada çalım çakacak ya, aman şunu bu tarihte muhakkak ver. İşim gücüm var, başkalarına da yardım edeceğim. Başkaları da istiyor çünkü Allah rızası için onların da işini görmem lazım. Orada hafiften çalım attırıyor. Neden? Amelini ortaya çıkarttıracak. Hani başkalarına da bir şeyler yapıyorsun ya, aslında belki o tarihte o parayı senin işini görmeyecek ama adamdan erken kurtarabilmek için formüller arıyorsun. Ve burada nefis yine koca olan fırıl fırıl dönüyor. Ve bu amelin ortaya çıkmamasını da belki o an için nefsin onu ortaya çıkartmamak için sakladı. Ama bir süre sonra birisi geldi, yav ne mübarek adam ya, Allah razı olsun, gelene gidene yardım ediyor. Vallahi bu adamın hakkını ödeyemeyiz. Böyle konuşmaların esnasında sen de oradaysan eğer, nefis koca olan orada gevrek gevrek güldürür içinden. Benden bahsediyorlar, bozuntuya verme. Hem kendi kendini ortaya çıkartacaksın ya. Estağfurullah, böyle şey mi olur? Ne kadar seni övmelerine müsaade eder isen, nefis koca olanın o kadar bir ilmini daha boynuna sıktırırsın. Ve her seferinde sana hayırla yardım ettiğin insanlar seni pohpohlamalarına, seni göklere arşlara çıkartmalarına müsaade eder isen, nefis koca olanın öyle bir çalımı gelir ki arkadan. Herkes yardım ettin mesela, diyelim dostum dedim, Allah razı olsun, ne kadar iyi bir kardeşimiz, Allah işini gücünü rast getirsin, Allah ondan defalarca razı olsun, işimizi gördü, maddesel boyutta işlerimizi rast getirdi diye kendini bu şekilde yüksek sesle övdürttüğün zaman nefis artık öyle alışır ki dostlar, bir süre sonra başkalarına yardım yine ettiğinde, imkanın dahilinde verdiğinde, nefis koca olan yine bekler acaba yine ne söyleyecekler diye. Eğer hiçbir şey söylemesen kendi kendine bu sefer pişman olursun. Tüh, adam hiçbir şey söylemedi arkadaş. İnsan bir dua eder ya, Allah razı olsun der, onu bile demedi. İşte nefis bekliyor ve böyle böyle aslında farkında olmadan insanlara yüksek sesle övgüler yağdırdığımızda onun da nefsinin olabileceğini hesaba katmadan aslında onun ipini çekiyoruz. Bir süre sonra alışıyor ve ondan sonra da ilgi bekliyor o kardeşim. Ondan sonra da amelini gayri ihtiyari ortaya çıkarttırıyor. Ama sırdaş hesaba yazdırsa aslında Allahu Ekber. Sadece Yaradan'ın bilsin. Başka hiçbir kimse bilmesin. Allahu Teala bilsin sadece. Diyor ya hani, sağ elinin verdiğini sol elin görmesin diye. Böyle yapabilenlerden Allahu Teala razı olsun. Gerçekten Allah için cebinde 3-5 kuruşun varsa, şu ortamda, şu sıkışık dönemde ihtiyaç sahibi olan insanlara Allah rızası için verdiğinde, kimse görmeden ama, kimse görmeden, sadece Rabbin görüyor, sol elin bile görmesin diye bu kadar ince ince irdelenen bir meselede, sadece Yaradan'ın bilsin diye verip hemen arkanı dönüp, çünkü bazı insanlar vardır, verirler mesela böyle yüzüne bakar, gözünün içine bakar, acaba teşekkür edecek mi, ne diyecek, bir şey diyecek mi diye böyle açar yüzüne bakar. Ya verdin Allah rızası için, döndür başını, dön arkanı. Onu rencide etme, sana açılan eli rencide etme, maharet burada zaten. Allah için vermek önemli. Ama nefis koca olan işte seviyor ya bu işleri, pohpohlanmayı da seviyor. Ondan sonra cuma insanın yüzüne bakarsın böyle, acaba benden hoşnut oldu mu? Verdim işini gördüm ama herhalde başka işlerimizde de yardım eder. Mesela bir de ona işin varsa eğer, sadece işini görebilmek için, ona Allah rızası için değil de dünyalık işlerini ve menfaatlerini görebilmek için yardım ettiysen, sadece dünyalık menfaatlerinin karşılığını alırsın. Ama gerçekten öyle mi? Gerçekten perdenin arkasında olan Allahu Teala'nın, tespitat almasın, yani gerçek manada Allahu Teala'nın rızasını kazanmak değil de sadece dünyanın meşgaleleri içerisinde bir ameli ortaya çıkartmak istersen, yaptığın amel yine boşa gitti. Allah katında ne kıymeti var o zaman? Maksat Hakk'ın rızasını kazanmak değilse, ondan sonra yaptığın amelin

Hani rivayetlerde bunlardan bahsetmiştik dostlar. Allah-u Teala senin üzerinde kul borcu, kul hakkı olan insanı getirir senin yanına. Senden hakkını istediğinde ona Allah-u Teala yaptığın amellerin hatırına, güzel amellerin hatırına o dünyalık birçok şeyleri, lütuflarla insanlara verdiği, aktardığı şeyleri bir noktada insanların yanına getirir. Allah-u Teala ahirette o borçlu olduğun insana da karşısına getirir. Ona ahiret nimetleri sunar Yaradanım. Al der, cennetlik köşk, huri, ne istiyorsan lütfeder. Sana hakkını helal ettirebilmek için cennet nimetleri sunar Allah-u Teala. Ve ondan sonra da elhamdülillah o da sana hakkını helal eder. Ama neye müstahap? Şu dünyada hakkın rızasını kazanmak için gizli, kimselere göstermeden yaptığın amellerinin mükafatında. Elhamdülillah. İşte Rabbül Alemin seni cennetine koyabilmek için böyle lütuflar ihsan eder. Onun için hiçbir şey zor değil ki. Sen doyana kadar da istesen, bütün malı mülke seni Rabbül Alemin ahirette öyle nimetlere gark etse, hazinesinde hani diyor ya, deryanın içerisine batırılıp çıkarılmış bir toplu iğnenin ucundaki ıslaklık gibi. Elhamdülillah. Yaradanım zaten seni cennetine koyabilmek için o güzel lütufları ihsan ediyor. Ama bizim nefis koca olan cennetine girmemek için elinden gelen gayreti gösteriyor. İstişare noktasına geldiğinde, ya efendi, insan istemez mi cenneti ya? İnsan ahiretteki o güzellikleri istemez mi? Tabii ki nefis koca olan şu anki düşüncelerle hemen ister. Ama biraz icraat noktasına geldiğinde, ya zamanı gelince hallederiz. Şimdi zamanı mı bunun? Kelimelerinin arkasına saklandığında, bir gün Ezrail aleyhisselam ensene tokadı patlattığı gibi yatırır seni yere, hemen koca olanı sürükleye koca olan da kalmaz o zaman. Aynen götürüp biraz önce aktardığımız gibi atarlar Murk'un buzdolabına. Geriye dön bak, hayhak. Gelen gelmiş, giden gitmiş. Dikkat etmek lazım dostlar icraat noktasında. Diyor ki, ibadet sayılmayan işlerle yapılan ve ibadet sayılan işlerle yapılan riyalar kendi aralarında diyor ikiye ayrılır. O hasletleri diyor bir araya getirmek için bunları diyor irdeleyelim. Bir eserde buyruluyor ki dostlar, halsiz ve sararıp solma gibi haller göstererek fazla ibadet ettiğini. Bakın bunlar çok ince meseleler. Dikkat edelim. Özellikle İslami camianın içerisinde yapılan eksiklikler, hatalar, onları ortaya çıkartıyor şimdi kitapta. Diyor ki, halsizlik ve sararıp solma gibi halleri göstererek fazla ibadet ettiğini, dini hususta büyük üzüntü çektiğini ve ahiret korkusunun çok olduğunu nefis koca olan diyor vehmetmek ister. Vay be, ne mübarek adam. Oturmuş caminin içerisinde veya bir meclisin içerisinde rengi sararıp solmuş. Kendi ibadetten geçmiş. Üzüntüde, sıkıntıda, halimiz ne olacak, şöyleyiz de, böyleyiz de feryadı figan ediyor. Amelini farkında olmadan, belki de bilerek ortaya çıkartıyor. Vay be, adamın işi gücü ahireti düşünmek ya. Tam Allah adamı. Allah adamı zaten icraatını ortaya çıkartmaz ki. Sırlar alemidir onlar. Ama nefis koca olanın esiri olanlar amellerini bu şekilde ortaya çıkartırlar. Diyor ki, bu yolla az yediğini, geceleri az uyuduğunu, büyük himmet sahibi olduğunu, din adına üzüldüğünü vurgulamaya başlarlar sohbetlerin içerisinde. Bu hatalara düşmüyor muyuz dostlar? İşte eskisi gibi artık fazla yemiyorum ya. Muazzam derecede gaflet. Geceleri beni uyutuyordu. Artık az yiyorum ki uyusmasın diye. Geceleri de işte kalkıyoruz, işte bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ondan sonra hakikaten müthiş derecede üzülüyorum İslamiyet'in duruma. Felaket derecede. Ne olacak o kardeşlerimizin durumu? O sokaklarda olan insanlar, akın akın olan insanların haline çok üzülüyorum arkadaş. Amelini ortaya çıkartıyor farkında olmadan. Zaten ona herkes, inançlı bütün Müslüman üzülüyor. Ama amelini ortaya çıkartmak eksi puan. Ve hatta diyor ki, yine saçını başını dağınık olmasıyla riyakarlık da yapar diyor. Hani kendini pecmurda etmiş, ibadete vermiş. Bakıyorsun adama, hiç kendisine dikkat etmemiş, saçlar dağılık, renk soluk, bakıyorsun dudaklar kurumuş, kendini ibadete vermiş. Bu adam derviş canım, maşallah. Öyle bir hale de gelmiş ki. Sonra saçlarını da taramamış, görünüşü de pecmurde.

İbadetini farkında olmadan, belki de farkında olarak ortaya çıkartıyor bu kardeşim. Saklamıyor durumunu. Diyor ki bu belirtiler ortaya çıktığında halk onun bu görüntüsüyle işaret edilen noktaları yorumlar ve diyor halkın bu inançlardan dolayı lezzet duyar diyor o insan. Vay be mübarek, devamlı bu adamı görüyorum ben hep oruçta. Bu adamı ne zaman görsem arkadaş, elinde tesbih, habire Allah Allah Allah adamı canım, belli zaten ya. Baksana şu sakalları da maşallah öyle de uzatmış. Namazda bir mübarek, bir de saraklı sarık da sarıyor maşallah ya. Ondan sonracıma konuştuğu zaman da taş üzerine taş bırakmıyor. Sorsan zaten hep Arapça, ayet ayet hep adı söylüyor. Arapçadan da anlamadığım zaman ne söylerse söylesin, vay mübarek be adam ilim deryası. Ne söylerse söylesin hep böyle sözcüklerde farklı kelimeler de kullanıyor. Bakıyorsun vay be ne mübarek adam ya. O adam belki farkında olmadan belki söylediği şeyin de manasını bilmiyor ben gibi. Ondan sonra da kelimeleri döktüğün zaman da öf be kelime üzerine kelime koymuyor. Ne mübarek adam ya. Ondan sonra bir de nasihatler noktasında da işte her seferinde şöyle sakalını ovuşlama, elindeki 99'luk tesbih şak şak şak şak iki çekerken böyle gözüne bakma. Ah derin derin de ah çekmeler, ameli ortaya çıkartmak aslında bu. Gerçek Allah dostlarında bunu zaten göremiyorsun ki. Derya, sır deryası. Senin karşında oturuyor, kim bilir nerelerde dolanıyor sultan. Onu bilemiyorsun işte, gerçek gönül dostları, gerçek örnek olan insanlar, bunların hep dışında olan insanlar. Ve ondan sonra da diyor ki devamlı oruç tuttuğunu ve dini bir olaya sahip olduğunu, dini bir eğitim aldığını. Bu konuyla ilgili işte ben çok kitaplar okudum, şöyle yaptım böyle yaptım, ben medreseler bitirdim. İşte İmam Hatip'i bitirdim, ilahiyatı bitirdim, şunları bitirdim, bunları bitirdim, bu kadar ilim aldım. Bu kitapların hepsini okudum. O Arapçaları, Farsçaları falan. Dilim de muazzam derecede, ilmim de gayet güzel. Ben bunları yaptım. Hep ben var ya, ben çıkıyor işte arkalarından. Ben bir gün sohbette oturuyordum. Adamın bir tanesi geldi, ben ona şöyle dedim. Aman dostum aklını başına al, böyle yapacaksın. Aman şunlara dikkat et. Nefis koca olan hemen ortaya çıkartır onu. Ben, şu üç kelime var ya, üç harften oluşan şey, ben. Allah muhafaza ya Rabbi. Hemen alır götürür bütün sermayeni senin. Bazı insanlar da bunu çakarlar vaziyeti. Ondan sonra der ki ya bu adam anlattığı gibi değil arkadaş ya. Bunun arkasında fazla gidilmez. Bununla fazla oyalanmaya gerek yok. İhtiyacı hissederler. Ama gerçek mana alemi insanlar, onların ağzından ben duyamazsın ki. O gönül sultanları, o Allah dostları şöyle söylerler. Allahu Teala senin hatırına beni affetsin der. İşte edep, işte incelik burada. Ben kimim ki onun karşısına çıkmışım, bana müsaade etmiş, ziyaretini yapmışım, o gönül sultanının önüne diz çökmüşüm, o hocamın, efendimin, sultanımın önünde onun önüne diz çökmeme müsaade vermiş ve ben bütün günahlarımla, bütün nefsimdeki ağır şeylerle, defi hacet çukuru gibi halimle ben o kalbimle oraya gitmişim, o gönül sultanları Allahu Teala senin hatırına beni affetsin derken, iki kelimeyi yan yana getirip de biraz bir şeyler öğrenip de bazı bir şeyler ortaya çıkartmaya başladığında hemen benim benlik nefsim ortaya çıkıyor. Ondan sonra da nerede kaldı amelin senin? Hemen sermayeni gömersin, tuvaletin içine teşbihat olmasın. Bu kadar zor kazanılan şeyleri bu kadar kolay kaybetmemiz hep nefsin çalımlarına geldiğimiz içindir dostlar. Diyor ki İşte insanlar bazen böyle geldiğinizde oruçlu olduklarını devamlı ortaya çıkartır bazıları. Ya mübarek bir şeyler, abi çay içer misin? Oruçluyum, Allah razı olsun, sağ ol, içmeyeyim anlayayım ya, sağ ol. Bir de bazen oruçlu olduğunu ortaya çıkartmak için de farklı nefis koca olan çalım yapar. Mesela çay ikram edeyim, yok almayayım, sağ ol, teşekkür ederim. Bir şey yersen bir şey ikram edeyim, yok yemeyeyim ya, sonra yerim, sağ olasın. Abi bir şeyler yapmamız lazım. Ya Allah razı olsun, teşekkür ederim. Abi sen mübarek maşallah gene oruçlusun. Estağfurullah ya, işte bir şeyler yapmaya gayret gösteriyoruz. Çalımını hemen yedin. İlk dakikada gol. Nasıl oldu, ortaya çıktı? Nefis öyle bir şey ki karşından gelecek sualleri öyle bir değerlendiriyor ki acaba amelimi nasıl ortaya çıkartabilirim? Öyle bir şey olmasa kardeşim şu anda hiçbir şey yapmayacağım. Allah razı olsun diye geçiştirmek varken farklı şekilde soru çalımları bekliyorsun ki amelini ortaya çıkartabilmek için. Ondan sonra da bir süre sonra da hemen ameli veriyorsun. Vay mübarek be, Allah kabul etsin abi. Bize dua et ne olur, gözünü seveyim. Ederiz inşallah. Ya ümmeti Muhammed ediyor zaten biz hep beraber. Allah razı olsun. Ümmeti Muhammed ediyorsun. Bizim ismimiz de zikret içinde. Hayra girelim inşallah. İnşallah deyip ondan sonra da onu öyle bir kaza getirirsin. Ondan sonra bir süre sonra amelini beğenmeye başlar. İkide bir de onun yanına geldiğinde. Ya mübarek maşallah ya. Bu

bir hastayım abi. Allah razı olsun. Oturduğu zaman bir sohbet, mübareğin ağzı da oruçlu devamlı. Elinde de tesbih. Tam Allah adamı ya. Hemen de koyuyorum. Çünkü Allah adamı ben nerede gördüm ki ya? Sadece birkaç icraatı yapıp da bu kelimeyi yapıştırmak, onun nefsine bir de yüzüne karşı söylediğinde onun parmağından şak diye gözünü çıkartmak gibidir. Ama onu anlayamıyoruz ki. Nefis koca olan anlayamıyor oları. Diyor ki, bazileri de diyor hani bu oruç tutarken açlıklarının ortaya çıkartmak için diyor. Bazen seslerindeki işte kısıklıklarıyla, işte dudaklarının solgunluğuyla, hani böyle oruç tutan bazı kardeşlerimiz belki farkında olmadan, önce kendi nefsime söylüyorum, böyle dudakları kupkuru olur, böyle halsiz, işte bir sıkıntı haliyle, böyle bir solgunluk falan. Böyle olduğu zaman vay be, adam yemeden içmeden kesmiş kendini. Zaten şu dünyayı yiyip içmek için mi geldik diyor ikide bir de. Dudakları da kupkuru. Vay be mübarek be maşallah da. Ama amelini bu şekilde ortaya çıkartıyor farkında olmadan. Burada Hakk'ın rızası mı yoksa karşındaki kişilere kendini güzel göstermek mi? Hazreti İsa Allah ondan razı olsun aleyhisselam mübarek şöyle buyuruyor o güzel peygamber. Diyor ki herhangi biriniz oruçlu olduğu gün saçlarını sakalını yalasın ve dudaklarını yalasın da halk oruçlu olduğunu anlamasın diyor Hazreti İsa. Allahu Ekber yahu. Elhamdülillah ne kadar güzel. Dudağını yala ıslat gidiyor kimse oruçlu olduğunu anlamasın. Hani kendine çeki düzen ver de hiçbir şey yokmuş zannetsinler. Amelini sakla. Ama koca olan öyle değil ki. Yapmadığın ameli bile yaptırmak için, yapmış gibi göstermek için ortaya dökülüyor. Allahu Ekber. Dindarların bedenleriyle yaptıkları rüyalar dostlar bunlar. Yani dindar dediğimiz inançlı kardeşlerimizin yaptıkları rüyalar. Diğerlerini zaten kaleye almıyorum. Niçin? Bilmiyor da yapıyor. Onlar amelleri yaptıkları şeyleri ehemmiyetini bilmediği için. Mesela diyelim ki İslamiyet'i yaşamak dan biraz uzak olan kardeşlerimiz, Allahu Teala onların hepsine nasip etsin inşallah. O kardeşlerimiz bilmedikleri için yapmaları fazla göze gelmez. Bugün bir yaşındaki çocuk indirip de koca camın çepencere indirse aşağı bir şey asakırsa ona ne kızarsın ki? Bilmeyerek yapıyor ama tespiti hata almasın. Biz inançlı kardeşlerimizin hani biz biliyoruz diye hani bize bir soru sorduğu zaman of destanlar dökeriz ya. Şöylere şöylere helaldir, böylelere böylelere haramdır, aman dikkat et şöyle yap böyle yap. Belki kendimde olmadığım şeyleri bile sayarım ki sana. Hani yeter ki sen bana bir soru sor. Öf. Döktürürüm böyle sana senin karşında biliyor görükebilmek için. Vay ne mübarek adam be, ne alim adam be, ne sorsam cevabını alıyorum dedirtebilmek için öyle şeyler döktürürüm ya. İşte amellerde öyle bir şey ki bil az şey öğrendiği zaman insanlar ortaya iki kelimeyi bir araya getirdiği zaman işte ondan sonra da ortada meydanda toz bırakmazlar. İnsanları yüzüne karşı övdüğün zaman onların kendi elinde boğmuş gibi olursun. Bir süre sonra da o insan devamlı övülmeyi bekler. Ve amellerini ortaya çıkartma hissi doğar içerisinde. Ne kadar saklasa da. Ama gerçek amel ve ihlas sahibi insanlar ne yaptığını anlayamazsın. Hani diyoruz ya kalbe zikri indirdiğin zaman kimse bilemez. Sessiz sessiz diye. Öyle insanlar vardır ki senin yanında oturur, kalkar, gezer, dolaşır. Kalbi şakır şakır Allah-u Teala'nın zikrindedir. Ondan sonra bir muhabbet içindedir. Halki hali ruhaniyeti apayrı yerlerdir. Aşk ehlidirler. Bir ufacık bir sohbet olsa gözleri hemen nemlenir. Hissettiği zaman ağlayacağını hemen oradan kalkıp gözyaşlarını dostlarının, arkadaşlarının görmemesi için gidip gizli gizli gidiyabında gider tuvalette ağlar, affedersin. Gizli gizli gider başka odada ağlar. O anki o gözyaşı dayanamayıp da gözünden çıkacağı zaman bu hale getirirler. Riya göstermeden Allahu Teala'nın sadece rızası için amel yapmaya çalışırlar. Ama bazıları da vardır ki beni muhabbet ehli zannetsinler diye neredeyse ağlamak için elinde olsa iki soğanı birbirine değdirip gözünü yaşartacak. Farkında olmadan yaptığımız şeyler. Veya bazıları vardır sohbetlere oturmuşlardır Allah için bir sohbet içerisinde. Habire cezbeli olmayı gösterir kendine. Durduğu zaman hay Allah hay diye bağırır, oy diye bağırır elhamdülillah. Allah-u Teala'nın ismini zikreder. Lan ne mübarek adam arkadaş ya. Sırf cezbe ehli demeye alıştırır insanları. Böyle derler. Bir gün bir sohbetin içerisinde bir amcamız anlattı. Allah ondan razı olsun. Dedi böyle dedi sohbete oturduğumuz zaman dedi veya dedi birazcık dedi muhabbete oturduğumuz zaman dedi böyle kardeşimiz var dedi böyle dedi bir cehrizlik şeye giriyor dedi cezbeye dedi hay hay hay diye dedi cezbe. Bir gün dedi dayanamadım dedi ondan sonra dedim ki dedi ya muhterem mübarek maşallah ama cezbelisin ama beni kesmiyor bu senin yaptığın cezbe. Eğer gerçekten sen cezbeliysen bir dahakine senin yanında işte zikrullah'a oturduğumuzda Allah zikrine oturduğumuzda arkadaş elime bir tane çuvaldız alacağım bir tane iğne alacağım diyor. Sen hay dediğinde ben iğneyi bir tane

batıracağım diyor. Eğer gerçekten diyor zikir ehliysen diyor, cezbe ehliysen sen o iğneyi duymazsın diyor. Ama diyor gerçekten hayhuy diyorsan diyor, iğnenin tadından diyor, acısından hakikaten hay diye bağıracaksın diyor. Ve ondan sonra diyor o kardeşi diyor, bir dahaki sohbet esnasında diyor gittim yanına oturdum. Dedim ki diyor ona, bugün yanındayım dostum. Hadi bakalım diyor, gerçek diyor cezbe ehliysen bugün belli olacak. Adam diyor hiçbir şey yapamadı. Öyle diyor mum yutmuş gibi oturdu diyor. Ben adamın ağzından diyor bir diyor yani böyle cezbe gelecek bir şey hissedemedim. İğneyi de gösterdim diyor ceketimin cebinde. Cezbeye girdiğini hissettiğim anda diyor iğneyi batıracağım sana. O adam diyor kuş gibi oldu diyor. Ya hiç ses yok adamcağızda. Ama baktığın zaman iki kişi yan yana oturduğu zaman cezbeden adam yerinde duramıyor. İşte dostlar, riyayı ortaya çıkartıyor, ameli ortaya çıkartıyor ama kendi ibadetini yaptığını zannedip başkalarını da derinden, onları da suizanda bulundurtuyor. Ya dostum bu kadar kolay kazanmıyoruz ki zaten ya. Bizim camianın içerisindeki insanlar, Allah Muhammed ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz arkasından giden insanlar, inançlı insanlar bunları yaparsa yapmayanlardan hiçbir şey bekleyemeyiz. Müslüman amelini saklamalı, saklamalı, saklayabildiği kadar inşallah. Diyor ki dünyaya bağlı olan kimselerde etli, butlu, parlak görünümlü olmak, endamlılık, güzel yüzlülük, bedeninin bakımlı ve temizliliği ve diyor kendinin fiziksel görünümünün diyor mükemmelliği insanları karşı tarafları cezbedebilmek için diyor sadece fiziksel yönünü ortaya çıkartarak bakımlılık olduğunu göstermek, bu da diyor bir riyadır. Kendine itina gösterdiğini başkalarının önünde icraatını sunabilmek. Bazı insanlar görürsünüz dostlar, inançlı insanlardır. Bakarsınız ki hakikaten ortaya döküldüğünde taş toprak bırakmazlar. Ondan sonra diyor ki insanlara örnek olmaya çalışırlar. Kılık kıyafetleriyle riyakarlık da yaparlar diyor. Parlak, pahalı elbiseler giyerler. Son model vasıtalara binerler. Ev eşyalarıyla, zenginlikleriyle insanları rencide ederler. Sonra bakarsın, kendi kendine bakarsın, dersin ki yahu dostum biz millete konuştuğumuz zaman laf bırakmıyoruz ama adamın git dolabını aç, 10 tane elbisesi, 20 tane elbisesi, ayakkabılığını açarsın belki 5-10 tane ayakkabı, ondan sonra da dolaplığının içerisi gırtlağına kadar dolmuş eşyalarla, elbiselerle beğenmez. Adam beğenmez. Niçin? Başkalarına kendini daha güzel gösterebilmek için. Ne mübarek, ne kadar bakımlı, ne kadar güzel giyiniyor. Bu adamın giyinişine harika ya, ben buna bayılıyorum dedirtebilmek için. Adam gırtlağına kadar elbiseyi doldurmuştur. Sonra hala yolda giderken gözü yine mağazadaki etiketlerde, vitrinlerde. Şu takım elbiseye de bayılıyorum. İnşallah bir de bunu alacağım inşallah. Bunu da giyeceğim. Nerede giyeceksin dostum ya? Bırak biraz da olmayanlara dağıt da Allah için onlar giysin. Biraz da parası yerindeyse bu sefer adam dolanır. Kiğlı'dan mı giyineyim? Yok efendim, yok istersen Vakko'dan giyineyim. Etiket de çok önemli ya. Hatta bazıları vardır böyle üzerinde işte altın yıldız, işte İGS'nin damgası veya etiketi, işte efendim bu meşhur şeylerin, kişilerin diyelim, çok zenginlerin giyindiği yerlerden. O etiketli olan, etiketli mamulleri giyerler. Uf be, adam Sarar'dan giyiniyor. Çok zengin adam. Otururken kalkarken öyle bir ceket eline geçtiyse ki de bir de açar gösterir böyle giyinirken falan. O abi etikete bak ya. Sarar'dan mı giyiniyorsun? Hayırdır inşallah. Maşallah ya. İşte oldu mu böyle olacak. Oldu mu en güzelini giyeceksin. Niye ya? Nasıl en güzelini giyeceksin ya? En güzelini giydiğin zaman bu da riyaya, kibire giriyor. Bu da gurura giriyor. Şunu düşünüyorum. Evet, Müslüman elbette bakımlı, temiz olmalı ama en lüksünü giymiş olmamalıdır. Niçin? Oraya vereceğin elbiseyin daha zayıf bir fiyatlısını alıp da bir fakirin işini görüp de bir takımda onay verebilecek imkana sahipsin. Bugün bu takımları aldığın yerlerin paraları nereye gidiyor onu da bilmiyoruz. Çünkü bu etiketlerin olduğu yerlerin arkası karanlık. Ama Allah için birkaç tane fakiri sevindirebilmek için hayır yapmak istediğin zaman bu adamın eli kaçmaz arka tarafa. Niçin? En lüksünü giyer, en güzelini giyer, en son modelini evler, bir hayır noktasına geldiği zaman da hemen döner arkasını kaçar. Ondan sonra da hiçbir işte ya ne mübarek adam dedirtmek de hoşuna gider arkasından. Dostlar şunu düşünmek lazım. Elbiseye, üst eşyalarımıza o kadar artık tamah ediyoruz ki, görüntüye, güzelliğe o kadar tamah ediyoruz ki işte bunlar bizi maneviyattan uzaklaştırıyor. Şunu düşün. Kainatın efendisi, iki cihanın sultanı.
Gün geldi üzerine gelecek bir elbisesi vardı. Kapıyı çaldılar bir tane sadakalar rızası için. Bir elbise dediler, kainatın efendisi, iki cihanın sultanı üstündeki elbiseyi çıkarttı verdi. Allah dostlarına Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh döneminde, Hazreti Ömer radıyallahu anh döneminde bu güzide insanlar Allah rızası için elbiseyi üzerinden çıkartıp kapıya gelen insanı boş çevirmeyerek geri verdiler. Onları giydirdiler. Kendileri edep yerleri açıldı, ortada kaldılar ve onun içinde namaza bile gidemediler. Ondan sonra bu kadar insanla üzerine bir tek gömleği yok ki namaza, camiye gitsin, entarisi yok ki. Böyle samimiydi işte onlar. Ama ben kendi samimiyetime bakıyorum, kendi nefsime bakıyorum. Evimin dolabını açtığım zaman elbiseler yan yana renk renk dizilmiş. Ayakkabılar renk renk dizilmiş. Ondan sonra da doğru ne hayır yapabiliyorum, ne Allah için bir amel yapabiliyorum. Ondan sonra da taş üzerine taş bırakmıyoruz. İlk önce ben kendimi düzeltmek istiyorum ki, istemeliyim ki başkalarına da faydalı olabileyim. Ama bunları düşünmek dostlar nefis koca oğlanın işine gelmiyor. Gerçek cömertlik ashabın döneminde yaşanmış. Kainatın efendisinin zamanında yaşanmış. Gerçek ihlas, gerçek samimiyet o sultanların döneminde yaşanmış. Çok nadir insanlar kaldı bu devirde. Çok nadir insanlar. Parmakların sayısı kadar. Bunları yok ettik. Nasıl mı yok ettik? Gerçekten hayırsever insanları kendimiz yok ettik. Devamlı onları irdeleyerek, devamlı onları didikleyerek, onların hayır yapma duygularını körelttik. Paramız olmadığı zaman gittik istedik, paramız olduğu zaman da gittik istedik. Aldık zamanında vermedik. Onun içinde bu adamın hayır yapma duygusunu yok ettik. Hayır yapmaya başladığı zaman bu adam, devamlı onu göklere çıkardık, övdük. Sen şöylesin, sen böylesin. Ondan sonra onu öyle bir hale getirdik ki, kendi fikirlerimizle, kendi gözlerimizdeki gördüğümüz olaylarla onu ta arşa alaya çıkarttık. Verdiği zaman onun arkasından sevdik. Vermediği zaman ona beddua ettik. Ondan sonra da zamanında teyit ettiğimiz zaman da zamanında vermedik. Ve böyle insanları da kendi kendimize yok ettik. Çevreye bakıyorsun, doğru dürüst ihtiyacın olduğu zaman sana yardım elini uzatacak adam bulamıyoruz diyoruz. Tabii bulamayız. İşte bu suistimallerle onları da yok etmeye çalışıyoruz. Onların da nefslerini ön plana çıkartıp, ta arşa alaya çıkartıp sonra içeriye sokuyoruz. Ondan sonra da tabii yardım edecek adam bulamayız kendimize dostlar. Allah-u Teala inşallah yardım edenlerin sayısını çoğaltsın da fakir Müslümanları, inançlı insanları ve gerçek ihtiyaç sahibi olan insanlara hayır yaparak ahiretlerini kurtarmalarına vesile kılsın Cenab-ı Rabbil Alemin. Diyor ki yine bu sözlerden bir tanesi, anlatılan mefhumlardan bir tanesi. Sözde riyakarlık yapanlar da vardır diyor. Bu şimdi aktaracaklarım da biraz da dostlar bizim rengimizde olan, yani camia noktasında diyeyim, inançlı kardeşlerimizin yaptıkları hatalarla irdeliyoruz. Çünkü öbürlerine bir şey söyleyemiyorum. Bilmiyor da söyleyemiyorum. İçin içinde değil de söylemiyorum. Çünkü ne problem varsa biz kendi içimizde var dostlar. Hep böyle birbirimizi eksiklerini göz önüne çıkartalım ki işin ciddiyeti ve mahiyetini bilelim. Ondan sonra da birisinin Allah rızası için bir insana ulaşmak istediğimizde, bir insana hayır yapmak istediğimizde, bir insana doğruları vermek istediğimizde ilk önce kendi nefsimizin muhasebesini yapalım. Ondan sonra da karşı taraftan bir şey isteme lütfunu ortaya çıkartalım. Diyor ki sözde riyakarlık yapan insanlar da vardır. Bunlar vaaz vermek, nasihat etmek, hikmetli laflar söylemek, salih kişilerin hallerine önem verdiğini göstermek için hadisleri, büyüklerin sözlerini ezberlemek. Önce kendi nefsime söylüyorum dostlar bunları. Halkın huzurunda zikirle dudaklarını kıpırdatmak, insanların yanında emre bil maruf nehy anil münkerde bulunmak, kötülere karşı kızdığını belli etmek için sesini yükselterekten onlara gıybetini yaparak, işte şöyle şöyle insanlar, bunlar münafıklar, bunlar fasıklar, bunların peşinden gidilmez, şöyle yapmak lazım, böyle yapmak lazım diyerek ahkam kesenler, insanların isyanlarına karşı üzüntülerini dile getirmek konusunda sesine ahenk vermek, bilgili olduğunu göstermek için. Bu hadis sahihtir. Hakikaten sahihtir veya sahih değildir, böyle şeye inanmamak lazım şeklinde hükümler verebilmek. İşte bunlar da dostlar dindar görünen insanların yaptıkları riyalardır.
Bir hadisin sahih olup olmaması için delilleri aranması lazımdır. Kimden söylenmiş, kimden rivayet etmiştir. Rivayetin hükümleri lazımdır. İşte kim senet gösteriyor bu hadise. Onları bilmek lazımdır. Fakat hadisi duymadın, fakat

o anda nefsine hoş geldi veyahut da gelmedi. Hemen kendi nefsinle İslam adına hüküm verebilmek. Veyahut da bir şey söylendiğinde bu ayettir veya hadistir noktasında onu bilmiyorsun. Ama hakikaten bu böyledir. Bunu iyi biliyorum. Hakikaten buna dikkat etmek lazım gibi şeylerle dine ahkam kesmek. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh dönemini biliyorsunuz dostlar. Bir gün Hazreti Ayşe validemiz Hazreti Ömer'i Ebubekir'i sıkıntılı görüyor. Ve ondan sonra diyor ki baba bir sıkıntın mı vardır, bir olay mı vardır? Yok yavrum bir şey yoktur diyor ama mübarek huzursuz. Aradan bir süre geçiyor, gece yine huzursuz. Sabahleyin namaza gidiyor, geliyor yine keyfi yerinde değil. Ve ondan sonra diyor ki eve geldi, kağıtların üzerine yazılmış 500 tane hadisi yaktı diyor. Ve ondan sonra da dikkat etmesi gerektiğini söyledi diyor. Allah dostları bu konu içinde diyorlar ki ehemmiyet noktasında öyle korktu ki bu farklı kişilerin eline geçer. Hadislerle ayetleri bir zannedip de kainatın efendisinin söylediği şeyleri ayet olarak idrak edebilip insanlar bunu ayet gibi etrafa yayabilirler diye bunun mebalinden korktuğum için yaktırdım diyor. Ne kadar ince bir mesele. Allah adamları bir hadis rivayet edeceği zaman, ortaya dökeceği zaman iki rekat namaz kılıyor. Ondan sonra kalbi açık bir insansa kainatın efendisine soruyor. Ya Resulallah bu hadisi siz böyle mi rivayet ettiniz diye ve ondan sonra yazıyor. Veyahut da bir yerde bir hadis rivayet ediliyor. Onu öğrenmek için diyor gidiyor o adama ve hadis rivayet eden insanı inceliyor. Gerçekten doğru mu, dürüst mü, samimi bir insan mı? Onu görüyor, ondan sonra onun hadisini ortaya çıkartıyor. Ve ondan sonra da o hadisi yazıp gelip eserine toparlıyor. Böyle böyle hadisler toparlanıyor. Ama günümüzde en büyük yaptığımız hatalardan bir tanesi, önce kendi nefsime söylüyorum. Bir söz söylüyoruz, ayet mi hadis mi tam net değil, bilmiyoruz onu. Ondan sonra diyoruz ki ayette böyle diyordu. Ya belki bu hadisi nereden biliyorsun? Belki bu hadisi ayetti. Sen hadis olarak söyledin. Belki hadisi sen ayet olarak söyledin. Ehemmiyetini bilmiyorsan. Diyor ki rivayette böyle söyleniyor. Hadis mi ayet mi Allahu Alem tam bilemiyorum ama rivayette böyle buyruluyor gibi şekillerle ortaya bir netlik çıkartmak mı daha güzel? Yoksa bu mebalin altına girebilmek mi? Ama nefis kocaman için fark etmez. Bulunduğun ortamda biraz hoca gibi gözükmek istiyor isen, bulunduğun ortamda biraz daha böyle işi biliyor mübarek adam gibi gözükmek istiyorsan, karşındaki de bu konuda fazla bilgisi yoksa salla gitsin. Nasıl olsa karşıdaki anlamıyor. Ve ondan sonra da hem karşındakini tehlikeye sokuyorsun hem kendimi. Sonra diyorum ki ya nefis koca olan yapma böyle şeyleri. Hesabını veremezsin ama onu düşünmüyor ki zaten. O anda niyeti, ameli sadece riya ve gösteriş. Beni şöyle zannetsinler, beni iş biliyor zannetsinler, beni hoca zannetsinler diye. Ondan sonra da belirli bir noktaya getirildikten sonra artık böyle işi şuurlu olarak incelemeden, ortaya çıkartmadan bir şişirme ortaya çıkartılıyor. Ve ondan sonra da bir radyo programcısına fetva alabilmek için de ortaya çıkılıyor. Hatalar burada peş peşe geliyor dostlar. İslamiyet bu kadar basit değil. İslamiyet çok değerli bir dindir. Eşsiz bir dindir. Bu din günümüze kolay gelmedi. Allah için samimi olmak dediğimiz noktada sahih eserlerden kitaplar okuyarak, Allah için sohbetler dinleyerek dinimizi öğrenmek zorundayız. Doğruları bilmek zorundayız. Allahu Teala inşallah sevdiklerinin hatırına bizleri affı mağfiret eylesin. Diyor ki amel ile riya yapanlar da vardır diyor. Namaz kılanın namazının rükünlerini uzatması, başını öne doğru eğmesi, sağa sola bakmaması, namaz esnasında etrafında insanlar var ya, tevazu ehli gözükeceksin ya, hareketsiz kalmak, ellerini ve ayaklarını çok düzgün tutmak, bunlar da diyor çok tehlikeli riyalardır. Yine diyor oruç, cihat, hac noktasında, sadaka veya yemek yedirme noktasında da birçok riyakarlıklar yapılmaktadır buyruluyor. Oruçu ortaya çıkartmak veyahut da işte amelini ortaya çıkartmak. Cihat noktasında da böyle. Ya cihat edelim, şöyle yapalım, böyle yapalım. Hayatına bakıyorsun, adamın hayatına İslamiyet'i geçirmemiş. Sana cihattan bahsediyor. Veyahut da diyor ki haç noktasında işte diyor ki ya vay mübarek be. Ya abi param var, pulum var. Mübarek. Artık farz sana, haç sana farz olmuş. Gitmen gerekir dediğinde inşallah bir ara gideriz. Öyle dersen Rabbim de sana belki de nasip bile etmez. Çünkü amelde niyette tam samimiyet yok ki. Veyahut da gidersin gelirsin, ondan sonra da birçok hatalar beşersin elbette hata.

yapacaksın. Ondan sonra kendine dikkat etmediğin müddetçe de birçok insanlara çok farklı tablolar çizersin. Ya o adam hacı neler yapıyor neler. Evet o beşerdir, hata yapabilir. Ama sen İslamiyet'i biliyorsan onu beşer olarak değerlendir. Sanki hatalar, günahlar haca gidene yasaktı, haca gitmeyene serbest mi? Hayır, şuurlu bir insan böyle düşünmez. Hata herkes için hatadır. Eğer akıl bali ise, elbette ki hatası var ise o mükelleftir yaptığı şeyle. Ama hemen bir kılıf uyduruyoruz. Ya bu adam inançlı, bu yapmaması gerekirdi ya. Bugün artık kime güveneceğimizi şaşırdık. Hakikaten de öyle. Kime güveneceğimizi bilmediğimiz için sadece kitapları okuyup da dinimizi öğrenme yerine başka şeylerle de oyalandığımız için, dinimizi öğrenemediğimiz için işin samimi noktasına inemiyoruz ya dostlar. Buralarda hatalar daha çok girdaplaşıyor. Ve ondan sonra diyor ki, riyakar kişi bir iş için koştururken kendisini dindar birisi gördüğünde, kendisini dindar birisi gördüğünde aceleci, vakarsız biri diye nitelendirmek düşüncesini hemen göz önüne getirir ve diyor yavaş yavaş başını önüne eğer, böyle tevazu ehli gözükür. Vay be, adam böyle içine kapanmış, bir muhabbetli, başını da önüne eğmiş. İkide bir de böyle böyle durup dururken bağırıp çağırıp da böyle cezbe hareketleri göstermek. Ve ondan sonra da yanındaki insanlar gittikten sonra odada hiç icraat yok. Niye? Gerçekten bir insanda bir şeyler varsa, bir muhabbet varsa, bu adam cezbe ehli ise, bu adam zikir ehli ise, insanların olmadığı yerlerde de bağırır. İnsanların yanında kimse olmadığı yerlerde de hüngür hüngür ağlar. İnsanların olmadığı yerde huzur-u ilahiye kendini bıraktığı zaman muazzam derecede lezzet alıp gözlerinde sular seller dökülür. Ama eğer işin içinde riya varsa bu insanların olduğu kalabalık ortamlarda daha çok ortaya çıkar. Niye? Riya. Gerçekten kimse yokken bu olaylar oluyor ise işte onda riya yok. Hani diyoruz ya, gece namazlarına kalktığında, Allahu Teala'nın huzuruna çıktığında, yani gece manevi aleme dalmak için, Hakk'ın rızasını kazanmak için teheccüde kalktığında bu olayları yaşıyor isen, gözünden yaşlar akıyor ise, kıldığın namazdan lezzet alıyor isen, Kur'an-ı Azimüşşan'ı okuduğun zaman muhabbetin içindeysen, gözünü kapattığın zaman, başını önüne eğdiğin zaman, zikrullahın içerisine girdiğin zaman o alemin güzelliğini yaşıyor isen, işte bu gerçektir, samimidir. Çünkü o saatte hiçbir riya yoktur, gösteriş yoktur. Ama işte onun için gece namazının makbuliyeti o kadar yüksek. Amellerin ortaya çıktığı saatlerde, gündüz saatlerinde bu ibadetleri yapmaya çıktığında ortaya, yanında insanlar varsa muhakkak riya giriyor içerisine. Çok nadir insanlar bunu farkında olmadan, belki o anki olayı düşünmediklerinden hissetmiyor olabilirler. Ama kalabalık yerlerde muhakkak ortaya çıkıyor. Vay be, öne bakarsın bazı insanlara. Mübarek oturmuş maşallah, başını önüne eğmiş veya bir namaza gidiyor, öğlen namazı veya ikindi namazı bir caminin içerisine girmiş. Bakıyorsun ortaya çıkmış, işte takkesini takmış. Bir bakıyorsun bu kardeşim sarık sarıyor. Cami çok kalabalık, dışarıda da insanlar var veya cenazenin olduğu bir yer, çok farklı ortamlarda. Allah mübarek etsin güzel kardeşim, sarık çok güzel bir sünnettir. Güzel bir ifa yapmak istiyorsun maşallah, belki üzerinde cübbe de var ama karşındaki adam bunu anlamadığı için fitne çıkacak şimdi, ortalığı karıştıracaksın. Bir de o kardeşim o sarığı sararken ne mübarek adamlar diye onu da sarıp da insanların içerisine çıktığı zaman işte bittin. Yaptığın amel de gitti, ortalık da karıştı. Ama fitne çıkartmamak için sadece o anda takkenle namazını kılsan, evinde huzur-u ilahiyle baş başa kaldığın zaman sarığını sarsan, örnek veriyorum, sarmak istiyorsan sevabının yüksektir, elhamdülillah 70 derece daha yükseltir. Ve ondan sonra da o muhabbetle evde cübbeni de giyin inşallah, o şekilde namaz kıl. Onun da bereketinden faydalan. Ama kalabalık ortamlarda senin nabzını anlamayacak insanların yanında bunu yaparsan fitne çıkartmış olursun. Başkalarını da ibresini oynatırsın ve sarığa söz söyletirsin. Cübbeye söz söyletirsin. Ve ondan sonra da bunun da mebali altına girersin. Günümüzde Müslüman akıllı ve dikkatli olmalı dostlar. Nerede ne yapacağını bilmeli. Artık biz o kadar kolay fatura kesiyoruz ki insanların içerisinde. Adama bakıyoruz ya, adamın yüzünde birazcık sakal bile yoksa. Sen neren Müslüman? Nasıl Müslümansın? Ağzında sakalın bile yoksa aslında. Ya dostum, bu sakalla mı oluyor Müslümanlık? Adam dizinin üstüne kadar sakalı uzatır da Allah için doğru dürüst bir ameli olmaz.
Görüntünün peşindeyiz dostlar. Her şeyi şekillerde arıyoruz. Adamın sakalı varsa bu çok mübarek bir şey. Bu adam üzerine cübbe giyiyorsa bu çok mübarek bir şey. Kafasında sarık varsa çok mübarek bir şey.

Ya dostum içindeki beynin içindekini bilmiyorsun ki. Bir müşrik de giyiyordu o zaman sarı sarıyordu. Bir müşrik de o zaman cübbenin altında dolaşıyordu. Her şeyi. Eğer bir insanın üzerinde bir şeyleri gördüğün zaman ilimle kendini yetiştir. Kitaplar oku. Allah için öğren. Araştır. Bilginle öyle bir hale gel ki kimseye muhatap olmadan tabi olduğun yerlerinde bereketiyle beraber inşallah eğitmen aldığın eğitmeninin de fikirleri doğrultusunda kendini yetiştir ve insanlara ulaşmaya çalış. Ama öyle değil. Sakal yoksa bunun Müslümanlığı zayıftır. Nereden biliyorsun? Bu adamdaysa adam devlet memuru belki bırakamıyor sakal. Bu adam namaz kılıyor, kılmıyor mu yani? Nasıl bu hükmü koyabiliyorsun? Adam sakal bırakamıyor, duruma müsait değil. Ama Allah için namaz kılıyor. Allah için inançlı bir kardeşim. Hemen faturayı keserim. Ondan sonracıma hemen işte efendim hemen şöyle bir bakarım parmağına. Adamın parmağında ya yüzük yok ya da altın takıyor gibi veya bir metal takıyor. Hemen taşı yapıştırırım. Adama bak arkadaş ya. Hem namaz kılıyor, bu adam bir de altın yüzük takıyor. Şimdi hemen o yüzüğe taktım. Evet, erkeğin altın takması caiz değildir. Bu şekilde kabul etmiyoruz ama belki bulunduğu yerde öyle olması gerekiyor. O an için, o ortamda veyahut da şekliyle saçını bakıyorsun. Bazı gençler görüyorsun mesela arkadan bağlamış saçlarını böyle. O adama dışarıda bakıyorsun diyorsun ya bu adam şu saçlara bak arkadaş ya. Hippi gibi dolanıyorlar sağda solda. Ondan sonra diyorsun ki adamın şurasına bakıyorsun. Burasında genç çocukları görüyorsun. Sonra bir bakıyorsun ki 10 dakika sonra o da seninle beraber aynı caminin içerisine girmiş. Burada namaz kılıyor. Hadi bakalım onun suizanda bulundun. Hadi git kendisinden özür dile. Ya kardeş hakkını helal et. Ben biraz önce senin gıybetini yaptım diyebiliyor musun? Diyemiyorsun. Ne zaman yorum yapıyorsun helalimin adamın hakkında? Bilemiyoruz ki dostlar kimin ne olduğunu. Onun için bir hata bulmamız gerekiyorsa ilk önce kendi nefsinde bulacaksın. Başkaları yardım yapmıyor işte şuna böyle yapıyor da iki gün sonra gidiyor işte yardımı başına kakıyor diye demesi kolay. Sen yap erkeksen o zaman o işi o güzel amellere sen ortaya dök. Sen güzel ameller işle o zaman kendi nefsinle muhasebeni ortaya koy. Ama öyle değil, nefis onu sevmez. Kendi hoşuna gitmeyen her şeyi eleştiririz. Her şeyi eleştiririz. Adamın haline bakarsın, kıyafetine bakarsın. Adama bak arkadaş kot pantolon giyiyor ya. Şuraya bak şu adamın haline bak. Niye kardeşim ya? Kot haram mı? Eğer ben rahat giyiyorsam, bol şalvar türü giyiyorsam, benim namaz kılmam, kalkmam, oturmama engel değilse ve bulunduğum işte de devamlı elbise değiştiremiyorsam kot giymeyeyim mi? Yok hayır neden haram? Niye hüküm koyabiliyorsun? Ne istinaden? Hemen kolay dostlar bize. Lafı yapıştırmak hemen kolay. Adama bakarsın adam sigara içiyor. Ulan böyle Müslümanlık olmaz arkadaş ya. Niye kardeş hayırdır Allah razı olsun. Ya şuraya bak hem Müslüman hem de pofur pofur da sigara içiyor arkadaş. Böylelerine hasıl. Bunların yaptığı şey olmaz arkadaş. Böyle hemen lafı koyarlar. Niye kardeşim hayırdır ya. Ben sigara içiyorsam teşbih tahtı olmasın. Zannetmeyin ki ben bunu hani ben sigara içiyorum da böyle bir şey rahat konuşuyorum anlamında. O manada söylemiyorum. Hani kolay kolay insanlara şekiller bulaştırıyoruz ya dostlar. Görüntü ortaya çıkartıyoruz ya. Bazen görürsün bazı yaşlı amcalarımız Allah onlardan razı olsun. Allah onların hatırına bizi affetsin inşallah. Böyle gençleri görürler falan belirli yerlerde sigara içiyorlar. Arkadaş ya şunlara bak ya. Olmaz dostum hem sakallısın hem de sigara içiyorsun. Bu ne haldir? Özür dilerim diyeceksin o hacı amcaya. Sakallılar sigara içmesi yasak da tıraşlılar mı içebilir amca? Diyemezsin ki. Bakarsın bazı amcam da içer. Ya artık öyle yerdeyiz ki dostlar. İslamiyet'i öğrenmek değil de bizim amacımız olmamış da sadece ve sadece şekillerin üzerinde İslamiyet arıyorum ben. Şu anki günümüz bunu kaldırmıyor. Şu anda öyle bir teknoloji o kadar hızlı gidiyor ki insanları İslam'dan uzaklaştıracak derecede öyle girdaplar var ki ben hala sigaranın peşindeyim. Ben hala işte görüntünün peşindeyim. Ben hala üstün başın işte kafanın üzerindeki saçın veya bir başörtünün peşindeyim. Hacı Bayram camiasına geldiğiniz zaman işte insanlar öyle hazır yorum yapıyorlar ya dostlar. Bazı açık kardeşlerimizi görürsünüz. Gayet edebinde bir insandır. Belki başında başörtüsü yoktur. İşte biz her şeyi İslamiyet'i örtünün altında arıyoruz ya. Evet öyle olması Allahu Teala'nın emridir. Buradan sakın yanlış bir şey anlaşılmasın. İşte o kardeşlerimize ulaşamadığımız için hatayı kendimize aramamız lazım. Kapatmayan insan da hata arayamazsın. Sen yaşa ki ona yaşatman için tatlı dil güler yüzle İslam'ı tebliğ etme vesilesi olabilesin. Ama öğrenmiyoruz kitaplardan, araştırmıyoruz. Dinimizde bize en vakıf olan şeyleri araştırmadığımız için de aklımızdan, babamızdan, dedemizden, ebemizden duyduğumuz şeylerle, rivayetlerle yola çıkarak insanlara İslami bir tablo çizmeye çalışıyoruz. Ve hatalarımızla beraber o insanı belki namazdan tamamen uzaklaştırıyorsun.
İnsana bakıyorsun, başı açıktır, olabilir. O Hacı Bayram'a gelin de bir görün. Biz gittiğimiz

0: Biz de orada gördüğümüz yerlerde birçok şeylere vakıf oluyoruz. O kadar maşallah açık kardeşlerimiz var. Allah onlara inşallah kapanmak nasip etsin. Harıl harıl dini kitap okuyorlar. Harıl harıl dini kitapçılara giriyorlar. Bazıları da girecek kendisine cesaret bulamıyor. Acaba bana ne derler? Beni yanlış mı anlarlar diye. Hayır, her renk insan geliyor oraya. Bakıyorsun bazı böyle inançlı tesettürlü kardeşlerimizin okumadığı kitapları o açık olan insanlar şakır şakır okuyor. Bir gün bir yerde rastladım. Bir kardeşimiz vardı. Allah selamet versin inşallah. Açık bir bayan. Gayet normal olabilir. Allah-u Teala inşallah kapanmak nasip etsin. Mesnevi'nin şerhinden şerh veriyor. Bakıyorsun ayetlerle hadislerle şakır şakır konuşuyor. O kadar güzel bilgisi var ki ilmi noktada konuşuyor. Mesnevi'nin tercümesine girdiği zaman muazzam ölçüler veriyor. İşte Ötken Yayınları'nın çıkarttığı Şefik Can'ın açıklamalığı var Mesnevi tercümelerinden. Onlardan şurada şu sayfada muazzam bir şey var. Bu imajı vermek istiyor Mevlana diyor. Hazretleri diyor. O kadar güzel. O arada kadın şu imajı veriyor. Diyor ki kardeşim Allah için yapıyorum bunu. Fakat şu anda bulunduğum ortam içerisinde kapanamıyorum. Ama dinimi yaşıyorum, öğreniyorum. Ama çalışmak zorundayım. Onun için de bu bana mani değil deyip dinini en güzel bir şekilde öğrenmek istiyor. Onun yanında bakıyorsun. Farklı kardeşlerim. Maşallah Allah inşallah daha iyi olmayı nasip etsin. Kapalı tezatürlü kardeşlerim. Ama bir bakıyorsun dini kitaplarda hiç işi yok. Garip garip romanların peşine takılmışlar. Garip garip kasetlerin peşine, şarkıların peşine takılmışlar. Onlar da bir hava gidiyor. Bu görüntüleriyle insanları değerlendiremeyiz işte. Her şeyi şekillerde arıyoruz. Onun içinde başımız karga misali eksik olmuyor. Hep çöplüğün içerisindeyiz. Hep sıkıntı içerisindeyiz. İlk önce ben kendimi düzelteyim. Ondan sonra başkalarından bir şey bekleyeyim. Allah-u Teala inşallah onların hatırına beni affı mağfiret eylesin. İşte hatayı ortaya çıkarttığımızda, amelleri ortaya çıkarttığımızda dostlar şu netliğe varıyoruz. İlk önce kendi nefsini ortaya koy. Söylenenleri ilk önce kendi nefsinde tanı ve ondan sonra başkalarını yorumla ve başkalarına ileri geri onların hakkında konuş. Allah-u Teala sizin hatırınıza bizi affı mağfiret eylesin dostlar. Bu konular bu şekilde irdelenir. Gerçi bugün netliğiyle tam konuyu açıklayamadık ama inşallah Rabbil Alemin ileriki konularda inşallah bunları daha net bir şekilde ortaya çıkartmak nasip etsin. Mübarek Katade diye bir zat var, şöyle diyor. İnsan gösteriş yaptığı zaman diyor Cenab-ı Hak ona der ki şu kuluma bakın benimle alay ediyor der diyor. Ya Rabbi Setar. Allah adamlarına akıl sır ermez dostlar. Hazreti Ömer radıyallahu anh boynunu bükmüş bir adam görür de diyor. Boynunu düzelt diye bağırırdı diyor. Çünkü huşu boyunda değil gönüldedir diyor. Kalplerde olanı biliyor mübarek çünkü. Hani bazen tevazuyla böyle başımızı önümüze eğiyoruz ya dostlar. O eğdiğimiz zaman hani başkaları beni nasıl görecek gibilerden. Hazreti Ömer işte orada diyor dostlar. Huşu boyunda değil gönüldedir. İman senin üstünde değil kalbindedir. Ama Allah-u Teala'nın emirlerini de yerine getirmek zorundasın. Durumun müsait ise bununla yedirmekte de mükellefsin. Muhammed bin Mübarek diye bir zat var dostlar. Onun da şöyle güzel bir sözü vardı. Konuyu noktalarken aktarmak istiyorum. İhlası diyor gece saatlerinde göstermek gündüz yapmaktan daha iyidir. Çünkü geceleri Allah için, gündüzleri insanlar için yaparlar diyor. Hakikaten de öyle. Kalabalık ortamlarda bu tamamen vakıf olan şeyler. Cenab-ı Mevlam inşallah dostlar sizlerin hatırına bizleri affı mağfiret eylesin. Çok konuştuk. İlk önce söylediklerim sizi tenzih ederim. Kendi nefsimeydi.
1: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu insan programı sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
6: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. haberiniz olsun.

0: olsun. Buradahaber.com.
1: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
3: Radyo Hedef.
4: Allah Resulü bir hadisi şeriflerinde cennet bahçelerine uğradığınızda oralardan istifade ediniz buyurdu. Orada bulunan sahabeler, ey Allah'ın Resulü, cennet bahçeleri nerelerdir diye sordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın adının anıldığı mescitler ve ilim meclisleridir buyurdu.
5: Radyonuz Hedef sizleri Buhari sohbetlerine davet ediyor.
6: Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutluay'ın hazırlayıp sunduğu Buhari Şerif sohbetleri her akşam saat 23'te 91.8 Hedef Radyo'da.
3: Radyo Hedef FM 91.8.

91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. Buhari Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

Bismillahirrahmanirrahim. Bugün Sahih-i Buhari'de yeni bir bölüme, yeni bir kitaba başlıyoruz. Kitabul İ'tisami bil Kitabi ve Sünne. Kitap ve sünnete sarılma. Kur'an-ı Kerim'de Allah'a itaat ve Resulüne itaat pek çok ayet-i kerimede birlikte zikredilmiş. Allah'a itaat edin ve Resul'e itaat edin buyurulmuştur. Allah'a ve Resulüne itaat ancak Kur'an-ı Kerim'e ve sünnet-i seniyyeye sarılmakla mümkündür. Kur'an ve sünnete sarılma her müminin Allah'a kulluk ve Resulüne ümmetlik görevidir. Kur'an-ı Kerim'i sünnet-i seniyyeden ayrı düşünmek mümkün değildir. Kitabımızda وَاَتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Hep birlikte toptan Allah'ın ipine, Kur'an-ı Kerim'e sarılın, parçalanıp bölünmeyin buyurulmaktadır. Allah'ın ipine, Kur'an-ı Kerim'e sımsıkı sarılan kimsenin en doğru yola, hidayete ereceği bildirilmektedir. Bu bölümde, Sahih-i Buhari'nin bu bölümünde Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den Kur'an'a ve sünnete bağlanma, Kur'an'a ve sünnete sarılma ile ilgili hadisi şerifleri okuyacağız. Kâlel müellif el-imam Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahimahullah ve rahimena ma'ah.

7268. hadisimiz. Haddetene el-Humeydiyyü kâle haddetene Süfyanu an Mis'arin ve gayrihi an Kays ibn-i Muslimin an Tarık ibn-i Şihabin kâle racülüm minel Yahudi li Umar. Tarık bin Şihab anlatıyor. Yahudilerden biri Hazreti Ömer radıyallahu anh efendimize şöyle dedi. Ya emiral müminin, ey müminlerin emiri, lev enne aleyna nezelet hâzihil âye el yevme ekmeltu lekum dinekum ve etmemtu aleykum ni'meti ve radîtu lekumul İslam dinen lettehezna zâlikel yevme îdâ. Şu ayet, bugün size dininizi tamamladım. Bugün sizin üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'ı seçtim. Ayet-i kerimesi biz Yahudilere inmiş olsaydı biz o günü bayram yapardık. Yahudilerden Kâb el-Ahbar bu şekilde bir ifade kullanıyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh'a hitaben, eğer bu ayet bize inseydi bu kadar anlamlı, bu kadar derin bir manayı ifade eden, bu kadar güzel bir manayı ifade eden bu ayet sebebiyle biz o günü bayram ilan ederdik. Fekale Umar radıyallahu anh, bunun üzerine Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle cevap verdi. İnni le'alemu eyye yevmin nezelet hâzihil âye. Ben bu ayetin hangi günde indiğini gayet iyi biliyorum. Nezelet yevme arafete fi yevmi cumuatin. Bu ayet Arafe günü ve Cuma günü, Cuma gününe tesadüf eden Arafe günü, yani veda haccında inmişti. Dolayısıyla bu ayetin indiği gün gerçekten bizim için çok anlamlı, çok değerli bir gün oldu. Buyurdu Hazreti Ömer radıyallahu anh. Şimdi bugün size dininizi tamamladım. Bugün size nimetimi tamamladım ifadesi, bu nimete karşı şükretmenin gerekli olduğunu göstermektedir. Bu kadar büyük bir nimet, İslam gibi bir din, iman gibi bir nimete sahip olabilmek ancak o günü bayram ilan etmekle mümkündür. Dolayısıyla Hazreti Ömer radıyallahu anh zaten Kurban Bayramı, Arefe günü, veda haccı bizim için, bizim hayatımızda en mübarek, en bereketli, en değerli bir gün, sanki bayram günü gibi ifade etmişti. Burada hem Yahudilerin Kur'an-ı Azimüşşan'ın nüzulünü, ayetleri takip ettiğini görüyoruz. Hem de bu ayetin ne kadar önemli bir ayet olduğunu kabul ediyoruz. Şimdi bu ayet nazil olduktan sonra İslami emirlerden herhangi bir emrin eksik bırakıldığını düşünmek mümkün değildir. Yeni ortaya çıkan meseleler, problemler karşısında Kur'an ve sünnet çerçevesinde İslam alimleri kıyasla, içtihatla üzerlerine düşen görevleri yerine getirecek, o şartlara, içtihat şartlarına sahip olma şartıyla görevlerini yerine getirecek ve İslam her zaman, her yerde, herkese karşı

en güzel şekilde uygulanacaktır. Şimdi hadisin devamında İmam Buhari Hazretleri şöyle diyor. Semi'a Süfyanu min mis'arin ve mis'arun kay

etmiştir ama semi'a, işitmiştir. Yani hadiste an ifadesiyle nakledilen hususu İmam Buhari Süfyan Mis'ar'dan, Mis'ar Kays'tan, Kays Tarık'tan bizzat işitme yoluyla, yani sema yoluyla, yani birinci derece en makbul hadis öğrenme tahammül yoluyla nakletmiştir. Dolayısıyla hadis-i şerifin sıhhatine herhangi bir gölge düşmemektedir. Hadis usulü cerh ve tadil prensipleri açısından İmam Buhari bu notu burada düşerek bu hadis-i şerifin sahih bir hadis-i şerif olduğunu ifade buyurmuştur. Tabi Buhari hadis-i şerifleri en sahih hadis-i şeriflerden seçerek bize nakletmektedir. An an şeklinde rivayet edilmesi hadis-i şerifin sıhhatinde herhangi bir problem meydana getirmez anlamında bu ifadeyi kullanıyor İmam Buhari Hazretleri. Bir ikinci hadis-i şerife geçiyoruz. Haddesena Yahya ibn Bukeyr 7269. Hani bu Yahya ibn Bukeyr daha önce ifade ettiğimiz gibi Yahya ibn Abdillah ibn Bukeyr dedesine nispet edilerek bu şekilde İmam Buhari genellikle bu şekilde naklediyor. Kale haddesena Leysu an Ukaylin an İbn Şihabin أخبرني أنس بن مالك أنه سمع عمر الغد حين بايع المسلمون أبا بكر. Bu hadis-i şerif Enes bin Malik gibi bir sahabinin yine Hazreti Ömer radıyallahu anh'dan rivayet ettiği bir hadis-i şerif. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin vefatının ertesi günü Müslümanlar, sahabe-i kiram, Hazreti Ebu Bekir'e beyat ettikleri gün وَاسْتَوَ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Hazreti Ömer radıyallahu anh bu beyatten önce Allah Resulü'nün minberine çıkmış teşehhede kable Ebi Bekir'in radıyallahu anh Hazreti Ebu Bekir'den önce kelime-i şehadet getirerek söze başlamıştı. Yani Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın halifeliği için beyat edilecek ama önce sözü Hazreti Ömer ele alıyor. Fekale şöyle konuştu. Yani Enes bin Malik Hazreti Ömer'in o gün yaptığı konuşmayı naklediyor. Emma ba'du. Emma ba'du söze başlarken, söze girerken, hamdele ve salveleden sonra. Emma ba'du ifadesi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Arap dilinde ilk defa kullandığı ifadeydi. Yani cahiliye döneminde emma ba'du yok. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz hamdele ve salveleden sonra emma ba'du sözlerime başlarken ifadesiyle söze başlıyor. Ve ondan sonra hutbelerde, vaazlarda, konuşmalarda bu sünnet-i seniyye bir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tatbikatı olarak devam ediyor. فَاخْتَارَ اللّٰهُ لِرَسُولِهِ سَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اَلَّذ۪ي عِنْدَهُ عَلَى الَّذ۪ي عِنْدَكُمْ Allah Resulü için kendi nezdindeki makamları sizin yanınızda bulunmasına tercih etti. Yani Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sizin aranızda davet ve tebliğe devam etmektense Allah kendi nezdindeki cennetteki makamlara Habibini layık gördü. Peygamber Efendimizin ahirete intikalini Cenab-ı Hak'la kavuşması, Cenab-ı Hakk'a nail olması, onun

nimetlerine erişmesi manasında anlıyor Hazreti Ömer radıyallahu anh. Ve hazel kitab ellezî hedallahu bihi rasûlekum. İşte şu kitap Kur'an-ı Azimüşşan Allah'ın Resulünüzü, peygamberinizi kendisiyle hidayete erdirdiği kitaptır. Fehuzû bihi tehtedû. Kur'an'ı alın. Kur'an'ı tutun. Kur'an'ın yolundan gidin ki hidayete eresiniz. Ve innemâ hedallâhu bihi rasûlehu. Allah Resulünü işte bu kitapla hidayete erdirmiştir. Yani Cenab-ı Hak Resulü için cenneti tercih etti. Resulullah Allah'a kavuştu ama onun bir emaneti var. Kitabullah. Kitabullah'a bağlı kalın. Kitabullah'a sarılın ki hidayetten, haktan ayrılmayasınız. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın bu ifadesi burada böyle iki cümle, üç cümle olarak naklediliyor. Sahih-i Buhari'nin başka rivayetlerinde daha uzun bir şekilde konuştuğu rivayet ediliyor. Ve ardından Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ı methü sena ediyor. Peygamber Zişan Efendimiz'in yanındaki derecesine işaret ediyor. Ve Hazreti Ebu Bekir'e beyat etmelerini halktan, ashab-ı kiramdan talep ediyor. Bu ikinci beyat. İlk beyat Beni Sakife, Sakife oğulları gölgeliğinde yapılmıştı. Bu Peygamber Efendimizin vefatının ertesi günü yapılan beyat. Hazreti Ömer radıyallahu anh gibi birinin Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimiz'i takdim etmesi, onun faziletinden, üstünlüklerinden bahsetmesi ve onun bu makama en layık kişi olduğunu ifade etmesi çok önemli. Ebu Bekir radıyallahu anh Allah Resulü'nün sahabisi, en yakın arkadaşıdır. İki sevgili dostun ikincisidir. Thâniyetneyn, Kur'an ifadesiyle. Ve gerçekten o sizi yönetmeye en layık olandır. Kalkın beyat edin demiştir. Ve Hazreti Ömer'in bu tavsiyesine orada bulunanlar aynen uymuştur. Enes bin Malik Hazretleri de bu ifadeyi naklediyor. Bir üçüncü hadisi şerife 7270 no'lu hadisi şerife geçiyoruz. Kale'l müellif الإمام البخاري رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب ikinci üçüncü حدثنا'dan önce gizli bir kale'nin bulunduğunu, bunun zaman zaman yazıldığını, zaman zaman yazılmadığını ama her defasında okunması gerektiğini ifade etmiştik. قال حدثنا وهيب عن خالد an İkrimete an İbn Abbas'in radıyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amcasının oğlu anlatıyor. Kale dammeni ileyhin nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Zişan Efendimiz beni bağrına bastı. Ve kale Allahümme allimhul kitab. Allah'ım ona kitabı öğret buyurdu. Abdullah bin Abbas henüz 10-12 yaşlarında bir çocuk. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem abdest tazelemek için Mescid-i Nebevi'den uzaklaşınca hemen bir ibrik su almış, Peygamber Zişan Efendimizin yakınına kadar getirip bırakmıştı. Onun o çocuk yaşta zekasını gören, anlayışını gören aleyhissalatü vesselam Efendimiz onu takdir etmek üzere dönüşünde bağrına basmış, Allah'ım ona kitabı öğret. Bir başka rivayette Allah'ım ona tefsir ilmini öğret buyurmuştu. Allahümme
allim.

Tevil ve aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den sonra ilk müfessir Abdullah bin Abbas radiyallahu anhüma olmuştur. Şimdi burada Abdullah bin Abbas'ın faziletine işaret var. Burada bir kimse için yapılacak en güzel duanın Kur'an ilimlerine vakıf olma noktasında yapılacak duadır. Kur'an ilimlerine vakıf olmak derecelerin, faziletlerin en büyüğüdür. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Kur'an'a vurgu yaparak Allah'ım ona Kur'an'ı öğret, Kur'an ilimlerini öğret buyurarak hem Kur'an-ı Azimüşşan'ın değerine işaret ediyor, hem o Abdullah İbni Abbas'ın zekasını, anlayışını takdir ediyor ve hem de kendisine hizmet edilen kimsenin hizmet edene dua etmesi şeklinde bir sünnet-i seniyeyi ortaya koyuyor. Bizim üzerimizde hakkı geçen kimselere dua etmemiz vefakarlık alametidir. Bizim üzerimize hakkı geçen kimseler için en azından cezakallahu hayra. Allah sana hayırla mükafat versin. Allah senden razı olsun şeklinde dua etmemiz aleyhissalatü vesselam Efendimizin sünneti seniyyesinden. Hizmete hizmetle karşılık verilmeli. Hediyeye hediyeyle karşılık verilmeli. Ama o anda karşılık vermemiz mümkün değilse en azından dua ile karşılık vermemiz, Allah sizden razı olsun dememiz veya teşekkür etmemiz gerekiyor. Çünkü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz insanlara teşekkür etmeyen Allah'a karşı şükür görevini yerine getiremez. Men la yeşkurun nase la yeşkurullah. Kim insanlara teşekkür etmezse, şükranlarını ifade etmezse, kendisine hizmeti hakkı geçen kimseye karşı takdir ifadelerini kullanmazsa, o zaman Allah'a karşı şükür görevinde yerine getirmemiş olur. Burada aleyhissalatü vesselam Efendimizin Kur'an ilimlerine verdiği değeri görüyoruz. En üstün öğrencilik Kur'an öğrenciliğidir. Kur'an talebesi olmak en şerefli meslektir. Allah'ın kitabını okumak, anlamak, yaşamak ve yaşatmak bizim üzerimize en büyük görevdir. Allah'ın kitabını tanımak ve tanıtmak bizim için en değerli, en şerefli bir vazifedir. Kur'an'ı anlamak için sünnet-i seniyyeye, sünnet-i seniyyeyi anlamak için Kur'an-ı Kerim'i bilmeye muhtacız. Kur'an ve sünnet her ikisi birlikte mütala edilmelidir. Kur'an'ı sünnetsiz, sünneti Kur'ansız düşünmek bile mümkün değil. Konumuz kitap ve sünnete sımsıkı sarılmak. Yani Kur'an'ın emirlerini ve yasaklarını, Kur'an'ın en güzel yorumu, Kur'an-ı Azimüşşan'ın en güzel, en açık uygulaması, Kur'an-ı Azimüşşan'ın en üstün açıklaması olan sünnet-i seniyyeyi de aynı şekilde baş tacı etmemiz gerekiyor. İmam Malik Hazretleri'nin bir ifadesi var. Allah Resulü'nün sünneti Nuh Aleyhisselam'ın gemisi gibidir. Ona binen kurtulur, ona binmeyen boğulur. Kur'an-ı Azimüşşan'ı Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz hayatında en güzel şekilde yaşamış, uygulamış, tatbik etmiş ve son nefeslerinde de kendisinden tavsiye isteyen kimselere size iki şeyi bıraktım. Bu iki şeye sımsıkı sarılırsanız asla sapıklığa düşmezsiniz. Biri Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim, diğeri peygamberin sünneti buyuruyor. Bu hadis-i şerif İmam Malik'in muvattağında yer alıyor. Meşhur bir hadis-i şerif, sahih bir hadis-i şerif. Teraktu fikum emrayn

لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللّٰهِ وَسُنَّةَ نَب۪يهِ. Sünen-i Ebi Davud'da da benzeri bir ifade yer almakta. Yani kullanılan ifade اَتَّمَسُّكْ بِالْكِتَابْ وَالسُنَّةِ اَلْاِعْتِصَامْ بِالْكِتَابْ وَالسُنَّةِ. Temessük ve i'tisam her ikisi de sarılma, bağlanma, sımsıkı tutma, baş tacı etme, benimseme, yaşama, yaşatma demektir. Bu ailede de, ticarette de, eğitimde de, yönetimde de, hayatımızın her anında bizim için en önemli husus Allah'ın emriyle, Peygamberimizin kavliyle. Söz neyi hatırlatıyor size? Bir ailenin kuruluşunu hatırlatıyor. Hani yeni bir misafir geldiğinde, pek size pek gelmeyen bir misafir geldiğinde kahve içerken Allah'ın emri Peygamberimizin kavliyle diye başladığında kız babası olarak yüzünüz kızarır. Bir şey demedik ki. Allah'ın emri Peygamberimizin kavli dedi. Ama ecdadımız öyle özetlemiş ki yeni bir müessese kuruluyor, aile. Bu müessesenin temeli Kur'an ve sünnet olmalı. Allah'ın emri Kur'an-ı Azimüşşan, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin mübarek kavli sünnet-i seniyye. Bu şartlarla kızınıza talibiz deniyor. Ve bu şartları kabul eden anne baba kızını damat adayına nikahlıyor. Yani ailenin temeli böyle başlıyor. Böyle kurulan bir aile Kur'an ve sünnete uygun olarak devam etmelidir. Ticarette de, eğitimde de, yönetimde de, hayatımızın her alanında Kur'an ahlakı, sünnet-i seniyyenin o güzel esasları hakim olmalı ki Cenab-ı Hakk'ın huzuruna son derece mutlu bir şekilde varalım ve Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Hazretlerinin bizim için, müminler için hazırladığı nimetlere, cennetlere layık olalım inşallahü teala. Bir sonraki hadisi şerife geçiyoruz. 7271. قال الإمام محمد بن إسماعيل البخاري قال الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله ورحمنا معه استاذımız müellifimiz Sahih-i Buhari isimli şu değerli kıymetli eserin yazarı İmam Buhari'ye Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. Bizlere de onunla beraber rahmetini esirgemesin inşallah teala. İmam Buhari en sahih hadisi şeriflerden seçtiği hadisi şerifleri bir beşerin hazırlayabileceği en güzel kitap diye tarif edilen Sahih-i Buhari isimli eserine derc etmiş. Cenab-ı Hakk'ın büyük bir lütuf ve ikramı, bunu her vesileyle hemen her dersimizde, her seminerimizde ifade ediyoruz. Cenab-ı Hakk'a sonsuz şükürler olsun. Bu hadisi şerifleri okuyoruz. Okuduğumuz gibi, dinlediğimiz gibi Rabbim yaşamayı da nasip eylesin. Kale'l müellif rahimahullah haddesena Abdullah ibn Sabbahin kale haddesena mu'temirun kale semi'tu avfen أن أبا المنهال حدثه أنه سمع أبا برزة رضي الله عنه قال إن الله يغنيكم أو نعشكم بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم. أبو المنهال anlatıyor tabiinden. أبو المنهال anlatıyor. Ebu Berze radıyallahu anh şöyle dedi. İnnallâhe yuğnîkum
bil İslami ve bi Muhammedin

sallallahu aleyhi ve sellem. Allah sizi İslam'la ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ile başkalarına muhtaç olmaktan kurtardı. Bir başka ifade var. Ev ne aşekum bil İslami ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. İki ayrı rivayet nakledilmiş. Ya da Allah sizi İslam'la ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ile yükseltti. Bu ifade bize Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın şu sözünü anlatıyor. Bir gün halka hitap ediyor. Siz diyor dün deve çobanlarıydınız. Dünya milletleri arasında pek değeriniz yoktu. Allah sizi İslam'la şereflendirdi. Dünyaya açıldınız, dünyayı tanıdınız ve siz dünyaya İslam medeniyetini takdim ettiniz. Sizin şerefiniz Kur'an'la ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünneti seniyyesiyledir. Aynı manayı sahabe-i kiramdan Ebu Berze radıyallahu anh ifade ediyor. Tabiinden Ebu'l-Minhal sahabi Ebu Berze ile görüşmelerini anlatıyor. İmam Buhari'nin Kitabul Fiten'deki bir başka rivayetinde. Hazreti Muaviye'nin torunu 3. Emevi halifesi Muaviye bin Yezid bin Muaviye vefat ettiğinde Ubeydullah bin Ziyad ve Mervan Şam'da, Abdullah bin Zübeyir Mekke'de, Süleyman bin Surat başkanlığında Kurra Hafızlar grubu Basra'da hakimiyet kurmaya çalışıyordu. Babam bu duruma çok üzülmüştü. Babam bana gel seninle birlikte, kim anlatıyor? Ebu'l-Minhal. Babasından naklediyor. Gel seninle birlikte Allah Resulü'nün ashabından Ebu Berze Nadla bin Ubeyd el-Eslemi denilen şu zata gidelim dedi. Herhangi bir problem, herhangi bir ciddi mesele çıktığında ilim ve irfan erbabına o konudaki hareket stratejisi sorulmalıdır. Babamla birlikte Basra'da Ebu Berze'ye gittik. O gün sıcak bir gündü. Ebu Berze şeker kamışından yapılmış bir kulübe gölgesinde oturuyordu. Biz de yanına oturduk. Babam dedi ki, ya Ebu Berze, insanların içine düştüğü şu durumu görmüyor musun? Bunun üzerine sahabe-i kiramdan Ebu Berze ilk defa şu ifadeleri kullandı. Ben ecrimi Allah'tan bekliyorum. Ben şu Kureyşlilere artık iyice kızmaya başladım. Onlara Allah için kızıyorum. Ey Arap topluluğu, siz gayet iyi bildiğiniz gibi daha önce İslam'dan önce zillet, fakirlik, dalalet içerisindeydiniz. Cahiliye denen bir dönemi yaşıyordunuz. Allah size İslam'la Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ile şeref verdi. Siz zenginliğe, refaha, huzura, izzete, hidayete eriştiniz. Sizin aranızı bozan şu dünya nimetlerine iyice dalmanız oldu. Evet, refah bir insanın gerçekleri unutmasına, gaflete düşmesine sebep olabiliyor. İşte burada Ebu Berze'nin şu sözü, yani genel anlamda Müslümanlara hitap. Siz ismi bilinmeyen, tanınmayan bir topluluktunuz. Allah size Kur'an'la ve Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ile şeref verdi. Şu hadis-i şerifi biliyorsunuz. İnne Allahe yerfa'u bihazel kitabi akvamen ve yada'u bihi ahari. Bu hadis-i şerifi de

Hazreti Ömer radıyallahu anh rivayet ediyor. Gerçekten Allah bu kitapla, bu kitaba uymaları sebebiyle nice milletleri yükseltmiştir. Yine bu kitap sebebiyle, Kur'an-ı Azimüşşan'a uymamaları sebebiyle nice milletleri alçaltmıştır. Milletlerin yükselmesi Kur'an-ı Azimüşşan'daki ilim, adalet, hürriyet, Kur'an-ı Azimüşşan'daki ubudiyet ve benzeri maddi manevi prensipleri baş tacı etmekten geçmektedir. وَاَنْ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى İnsan ancak çalıştığının karşılığını bulur ayet-i kerimesiyle. Kur'an-ı Kerim çalışmayı emrediyor. Ve biz de gerçekten çalışmıyorsak Kur'an-ı Azimüşşan'ın bu emrini tatbik etmiyoruz demektir. اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ Gerçek anlamda hakikaten kılınan bir namaz insanı kötülüklerden, haramlardan, yolsuzluklardan, münkerattan, hayasızlıktan alıkoyar ayet-i kerimesi. Eğer hayatımızda yansımıyorsa o namaz hayatımızda bir tesir meydana getirmiyor demektir. Yani okunan Kur'an yaşanmalıdır ki bizim için şefaatçi olsun. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyor ki El Kur'anu hüccetün leke ev aleyk. Kur'an ya senin için şefaatçidir, Allah'ın huzurunda hüccettir, delildir. Ev aleyke yahut senin aleyhinde şikayetçidir. Okunmayan, yaşanmayan, anlaşılmayan Kur'an bizden şikayetçidir. Okunan, ezberlenen, anlaşılan, uygulanan, tatbik edilen Kur'an-ı Azimüşşan bizim için Allah'ın huzurunda şefaatçidir.

Buhari-i Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz. 2. cüz.

0: الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.
1: İnsanlardan beyinsiz olanlar, yöneldikleri kıbleden onları çeviren nedir diyecekler. De ki, doğu da batı da Allah'ındır. O dilediğini doğru yola iletir.
0: وَكَذَا

0: إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم.
1: Böylece sizi insanlara şahit olmanız, peygamberlerin de size şahit olması için orta yolu tutan bir ümmet kıldık. Biz peygambere tabi olanı ökçesi üzerinde geri dönenden ayıralım diye önceden yöneldiğin tarafı kıble yaptık. Bu Allah'ın doğru yolu gösterdiği kimselerden başkasına elbette ağır gelir. Allah sizin imanınızı boşa çıkaracak değildir. Çünkü Allah insanlara karşı çok şefkatli ve çok merhametlidir.

0: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ
1: Ey Muhammed! Yüzünü göğe çevirip durduğunu görüyoruz. Seni mutlaka hoşnut olacağın kıbleye çevireceğiz. Artık yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Nerede olursanız olun, yüzünüzü onun tarafına çevirin. Şüphesiz kendilerine kitap verilenler, bunun Rablerinden gelen bir gerçek olduğunu bilirler. Allah onların yaptıklarından habersiz değildir.
0: وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ

0: Andolsun ki sen kendilerine kitap verilenlere bütün delilleri getirsen bile yine senin kıblene uymazlar. Sen de onların kıblesine uyacak değilsin. Onlar birbirlerinin kıblesine de uymazlar. Andolsun ki eğer sana bilgi geldikten sonra onların arzularına uyarsan, o takdirde mutlaka zalimlerden olursun.
1: اَلَّذ۪ينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ اَبْنَاءَهُمْ

0: Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, peygamberi çocuklarını tanıdıkları gibi tanırlar. Ama yine de onlardan bir grup bildikleri halde gerçeği gizlerler.
1: El hakku min rabbike fe

0: Gerçek Rabbinden gelendir. Sakın şüphe edenlerden olma.
1: وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ اَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللّٰهُ جَمِيعًا اِنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ
0: Herkesin yöneldiği bir yön vardır. O halde hayırlı işlerde birbirinizle yarışın. Nerede olursanız olun, Allah hepinizi bir araya toplayacaktır. Şüphesiz Allah'ın her şeye gücü yeter.
1: وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ
0: Her nereye çıkıp gidersen git, yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Bu elbette Rabbinden gelen bir gerçektir. Allah sizin yaptıklarınızdan habersiz değildir.
1: وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

0: ni'meti aleykum ve li'utimme ni'meti aleykum ve le'allekum tehtedun.
1: Her nereye çıkıp gidersen git, yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Nerede olursanız olun, yüzünüzü onun tarafına çevirin ki insanların aleyhinize bir delili olmasın. Yalnız haksızlık edenler başka. Onlardan da korkmayın. Benden korkun ki üzerinizde bulunan nimetimi tamamlayayım. Böylece doğru yola ulaşabilirsiniz.''

0: وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ.
1: Nitekim içinizden size ayetlerimizi okuyan, sizi kötülüklerden temizleyen, size kitabı ve hikmeti öğreten ve size bilmediklerinizi belleten bir peygamber gönderdik.
0: فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ.
1: Öyleyse beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, nankörlük etmeyin.

0: Allah yolunda öldürülenler için ölüler demeyin. Bilakis onlar diridirler. Fakat siz anlayamazsınız.
1: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ
0: Andolsun ki sizi biraz korku,

Gerçekten Safa ile Merve Allah'ın alametlerindendir. Kim Kabe'yi hac veya umre maksadıyla ziyaret ederse, bu ikisini de tavaf etmesinde herhangi bir günah yoktur. Kim gönlünden koparak bir hayır işlerse karşılığını görür. Çünkü Allah her şeyi hakkıyla bilir ve şükrün karşılığını verir.

0: بِأُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمْ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ
1: İndirdiğimiz açık delilleri ve hidayeti biz kitapta açıkça bildirdikten sonra gizleyenler var ya, işte onlara hem Allah lanet eder hem de bütün lanetleyiciler lanet eder.

Ancak tövbe edip durumlarını düzeltenler ve gerçeği açıklayanlar hariç. Ben onların günahlarını bağışlarım. Çünkü ben tövbeleri çokça kabul ederim. Çok merhametliyim.

0: Ayetlerimizi inkar edip kafir olarak ölenlere gelince, Allah'ın, meleklerin ve tüm insanların laneti işte onların üzerinedir.
1: خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون.
0: Onlar lanet içinde ebedi kalacaklardır. Onlardan azap hafifletilmez ve onlar gözetilmezler.

0: الرياح وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون.
1: Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde, insanlara yararlı yüklerle denizlerde akıp giden gemilerde, Allah'ın gökten su indirip onunla yeryüzünü ölümünden sonra tekrar diriltmesinde, orada her türlü canlıyı yaymasında, rüzgarı ve yerle gök arasında emre hazır olan bulutları evirip çevirmesinde, aklını kullanan bir kavim için ibretler vardır.

0: İnsanlar arasında Allah'ı bırakıp ona koştukları eşleri ilah edinenler ve onları Allah'ı severcesine sevenler vardır. İman edenlerin Allah sevgisi ise daha kuvvetlidir. Zalimler azabı gördükleri zaman bütün kuvvetin Allah'a ait olduğunu ve Allah'ın azabının çok şiddetli olduğunu anlayacaklarını keşke bilselerdi.
1: اِذْ تَبَرَّأَ الَّذ۪ينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذ۪ينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُ الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ
0: Nitekim kendilerine uyulanlar, uyanlardan uzaklaşacaklar. Azabı görecekler ve aralarındaki bağlar kopacaktır.

0: كَذَٰلِكَ يُرِيهِمُ اللّٰهُ اَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِج۪ينَ مِنَ النَّارِ
1: Uyanlar şöyle derler. Keşke bizim için tekrar dünyaya dönüş olsa da onların bizden uzak durduğu gibi biz de onlardan uzak dursaydık. Böylece Allah onlara amellerini bir pişmanlık kaynağı olarak gösterecektir. Onlar cehennem ateşinden çıkacak değillerdir.

0: الشيطان إنه لكم عدو مبين.
1: Ey insanlar! Yeryüzündeki helal ve temiz şeylerden yiyin. Şeytanın adımlarına uymayın. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır.

Ne zaman onlara Allah'ın indirdiklerine uyun dense onlar, hayır biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye uyarız derler. Ya ataları bir şey anlamayıp doğru yolu bulamadıysalar,

İnkar edenlerin durumu, çağırma ve bağırmadan başka bir şey duymayıp haykıran çobanın durumu gibidir. Onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Onun için düşünemezler.

Ey iman edenler! Size rızık olarak verdiğimiz şeylerin temiz olanlarından yiyin. Eğer sadece Allah'a kulluk ediyorsanız ona şükredin.

Şüphesiz ki Allah size leşi, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesilen hayvanları haram kıldı. Fakat darda kalana, başkasının hakkına dokunmadan ve haddi aşmadan yerse günah yoktur. Gerçekten Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.

0: يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
1: Allah'ın indirdiği kitaptan bazı şeyleri gizleyenler ve onu az bir değerle satanlara gelince, işte onlar karınlarına sadece ateş dolduruyorlar. Allah kıyamet günü onlarla konuşmayacak ve onları günahlarından temizlemeyecektir. Onlar için acı bir azap vardır.
0: Ulaika allazina ishtaraw ad-dalalata bil huda wal azaba bil magfira fama asbarahum alan nar.
1: Onlar doğruluk yerine sapıklığı, mağfiret yerine azabı satın almışlardır. Onlar ateşe ne kadar da dayanıklıdırlar.
0: ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذ۪ينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَف۪ي شِقَاقٍ بَعِيدٍ
1: Bu da Allah'ın kitabı doğru olarak indirmesinden kaynaklanıyor. Kitap hakkında ayrılığa düşenler elbette derin bir anlaşmazlık içindedirler.

0: Yüzlerinizi doğu ve batı yönüne çevirmeniz iyilik değildir. Fakat iyilik Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere iman edip, yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalanlara, dilenenlere, köle ve esirleri kurtarmaya seve seve mal verenlerin, namazı kılanların, zekatı verenlerin, antlaşma yaptıkları zaman sözlerini yerine getirenlerin, sıkıntı, hastalık ve savaş zamanlarında sabredenlerin davranışlarıdır. İşte doğru olanlar ve Allah'tan korkanlar onlardır.
1: Ya eyyühellezine amenu kutibe aleykumul kısasu fil katlel hurru bil hurri vel abdu bil abdi vel unfe bil unfe.

0: مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اِعْتَدَى بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ
1: Ey iman edenler! Size öldürülenler hakkında kısas farz kılındı. Hüre hür, köleye köle ve kadına kadın kısas yapılır. Öldüren, ölenin velisi tarafından bağışlanırsa, o zaman yapılacak olan örfe uymak ve bağışlayana güzellikle diyet ödemektir. Bu Rabbiniz tarafından sizin için bir hafifletme ve merhamettir. Artık bundan sonra kim saldırıda bulunursa onun için acı bir azap vardır.

0: Ey akıl sahipleri! Kısasta sizin için bir hayat vardır. Böylece öldürmekten sakınırsınız.
1: كُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَب۪ينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّق۪ينَ
0: Sizden birinize ölüm geldiği zaman, eğer mal bırakıyorsa, anaya, babaya ve yakınlara uygun bir şekilde vasiyet etmesi farz kılındı. Bu Allah'tan korkanlar üzerine bir borçtur.
1: فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذ۪ينَ يُبَدِّلُونَهُ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَل۪يمٌ
0: Kim işittikten sonra o vasiyeti değiştirirse, günahı sadece onu değiştirenlerin boynunadır. Şüphesiz ki Allah her şeyi işitir ve bilir.
1: فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوْصٍ جَنَفًا اَوْ اِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمَا

0: Her kim vasiyet edenin yanılacağından veya günaha gireceğinden korkar da ilgililerin arasını düzeltirse ona hiçbir günah yoktur. Şüphesiz ki Allah çok bağışlar ve çok merhamet eder.
1: Ya eyyühellezine amenu kutibe aleykumussiyamu kema kutibe alellezine min qablikum leallekum tettequn.
0: Ey iman edenler! Oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi

0: kötülüklerden sakınasınız diye size de farz kılındı.
1: Eyyâmen me'dûdât.

0: خَيْرٌ لَهُ وَاَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
1: Oruç sayılı günlerdedir. Sizden kim hasta veya yolcu olursa, tutamadığı günlerin sayısınca diğer günlerde tutar. Oruca dayanamayanların da bir yoksulu doyuracak kadar fidye vermeleri gerekir. Bununla birlikte kim gönül hoşnutluğuyla bir iyilik yaparsa o kendisi için bir hayırdır. Ama eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır.

0: اَيَّامٍ اُخَرْ يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.
1: O sayılı günler Ramazan ayıdır ki Kur'an o ayda indirildi. Kur'an insanlara doğru yolu gösterir, hidayeti açıklar, doğruyu yanlıştan ayırır. Sizden kim o aya erişirse orucunu tutsun. Kim hasta veya yolcu olursa tutamadığı günlerin sayısınca diğer günlerde tutsun. Allah sizin için kolaylık ister, zorluk istemez. Bu kolaylık sayıyı tamamlamanız ve size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı büyük tanımanız içindir. Gerekir ki şükredesiniz.
0: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ

Oruç tuttuğunuz günlerin gecesinde hanımlarınıza yaklaşmak size helal kılındı. Onlar sizin örtünüz, siz de onların örtülerisiniz. Allah nefislerinize güvenemeyeceğinizi bildi de tövbelerinizi kabul etti ve günahlarınızı bağışladı. Şimdi artık geceleri onlara yaklaşın ve Allah'ın hakkınızda yazıp takdir ettiğini dileyin. Sizin için şafaktan ibaret olan beyaz iplik, siyah iplikten ayırt edilinceye kadar yiyin, için, sonra orucu geceye kadar tamamlayın. Mescitlerde itikaftayken hanımlarınızla ilişkide bulunmayın. Bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Sakın onlara yaklaşmayın. Allah böylece ayetlerini yasaklardan sakınsınlar diye insanlara apaçık bildiriyor.

0: لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون.
1: Aranızda mallarınızı haksız sebeplerle yemeyin. Bildiğiniz halde günaha girerek insanların mallarından bir kısmını yemek için onu hakimlere aktarmayın.
0: يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ
1: Ey Muhammed! Sana yeni doğan ayları soruyorlar. De ki, onlar insanların ve hac zamanlarının ölçüsüdür.

0: فَقَا وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
1: Evlere arka taraflarından girmeniz iyilik değildir. Fakat iyilik, Allah'tan korkan kimsenin iyiliğidir. Evlere kapılarından girin ve Allah'tan korkun ki muradınıza eresiniz.
0: وَقَاتِلُوا فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ الَّذ۪ينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَد۪ينَ
1: Sizinle savaşanlarla Allah yolunda savaşın. Fakat haksız yere saldırmayın. Çünkü Allah haksız yere saldıranları sevmez.
0: وَقَتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ

0: فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين.
1: Onları bulduğunuz yerde öldürün. Sizi çıkardıkları yerden siz de onları çıkarın. Fitne çıkarmak adam öldürmekten daha kötüdür. Onlar Mescid-i Haram'ın yanında sizinle savaşmadıkça siz de onlarla savaşmayın. Eğer sizinle savaşırlarsa onları öldürün. İşte inkar edenlerin cezası böyledir.
0: فَاِنْ تَهَوْ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَّح۪يمٌ
1: Eğer onlar inkardan vazgeçerlerse, şüphesiz ki Allah çok bağışlar ve çok merhamet eder.

0: Fitne ortadan kalkıncaya ve din yalnız Allah'ın dini oluncaya kadar onlarla savaşın. Eğer inkardan vazgeçerlerse artık zalimlerden başkasına düşmanlık yoktur.
1: Eş-şehrul haramu biş-şehril harami vel-hurumatu kısas. فَمَنْ اَعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اَعْتَدَى عَلَيْكُمْ

0: Haram ay, haram aya karşılıktır. Hürmetler karşılıklıdır. Öyleyse kim size saldırırsa, onun saldırdığı gibi siz de ona saldırın. Allah'tan korkun ve bilin ki Allah, kötülükten sakınanlarla beraberdir.
1: وَاَنْفِقُوا فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوا بِاَيْد۪يكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ وَاَحْسِنُوا اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِن۪ينَ
0: Mallarınızı Allah yolunda harcayın. Kendinizi ellerinizle tehlikeye atmayın. İyilik yapın. Çünkü Allah iyilik yapanları sever.
1: وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ فَإِنْ

0: Haccı ve umreyi Allah için tamamlayın. Eğer engellenirseniz, kolayınıza gelen bir kurban gönderin. Kurban yerine ulaşıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. İçinizden hasta olan veya başından rahatsız bulunan varsa, fidye olarak ya oruç tutması, ya sadaka vermesi, ya da kurban kesmesi gerekir. Güvene kavuştuğunuz zaman hacca kadar umreden yararlanmak isteyen kimse de kolayına gelen bir kurban keser. Kurbanı bulamayan kimse ise 3 gün haçta, 7 günde döndüğünüz zaman olmak üzere tam 10 gün oruç tutar. Bu ailesi Mescid-i Haram civarında oturmayan kimseler içindir. Allah'tan korkun ve bilin ki Allah'ın cezası çok şiddetlidir.
1: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله

0: Hac bilinen aylardadır. Kim hacca niyetle o aylarda kendisine farz ederse, artık hacda kadına yaklaşmak, günah işlemek ve kavga etmek yoktur. Siz ne iyilik yaparsanız Allah onu bilir. Kendinize azık edinin. Şüphesiz ki azıkların en hayırlısı Allah korkusudur. Ey akıl sahipleri! Benden korkun.
1: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا

Rabbinizin lütfunu istemenizde sizin için bir günah yoktur. Arafat'tan akıp geldiğinizde Meş'ar-ı Haram'da Allah'ı zikredin. Size gösterdiği şekilde onu anın. Nitekim siz bundan önce gerçekten sapıklardandınız.

Sonra insanların akıp geldiği yerden siz de akıp gelin ve Allah'tan günahlarınızın bağışlanmasını dileyin. Şüphesiz ki Allah çok bağışlar ve çok merhamet eder.

Hac ibadetini bitirdiğiniz zaman babalarınızı andığınız gibi hatta ondan daha kuvvetli bir şekilde Allah'ı anın. İnsanlardan "Ey Rabbimiz, bize dünyada ver" diyen kimseler vardır. Onların ahirette hiçbir nasibi yoktur.

0: وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.
1: Onlardan bazıları da, ey Rabbimiz, bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateş azabından koru derler.

Sayılı günlerde Allah'ı zikredin. Her kim iki günde Mina'dan dönmek için acele ederse, ona hiçbir günah yoktur. Kim de geri kalırsa, ona da hiçbir günah yoktur. Ama bu günahtan sakınan kimseler içindir. Allah'tan korkun ve bilin ki hepiniz mutlaka O'nun huzurunda toplanacaksınız.

0: ma fi qalbihi ve yushhidu Allah ala ma fi qalbihi ve huve aladdul khisam.
1: İnsanlardan dünya hayatı hakkındaki konuşması senin hoşuna giden ve kalbindekine Allah'ı şahit tutan öyle kimse vardır ki aslında o en azılı düşmandır.

0: يفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد.
1: O iş başına geldiği zaman yeryüzünde bozgunculuk yapmaya, ekini ve nesli yok etmeye çalışır. Allah bozgunculuğu sevmez.
0: وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللّٰهَ اَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْاِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمْ وَلَبِئْسَ الْمِهَادِ.
1: Ona Allah'tan kork denince gururu kendisine günah işletir. İşte ona cehennem yeter. Orası ne kötü bir yataktır.

0: Vallahu raufun bil ibad.
1: İnsanlardan öyle kimse de vardır ki Allah'ın rızasını kazanmak için kendi canını satar. Allah kullarına karşı çok şefkatlidir.

Ey iman edenler! Hep birlikte İslam'a ve barışa girin. Şeytanın adımlarına uymayın. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır.

Size apaçık deliller geldikten sonra yine doğru yoldan kayarsanız, bilin ki Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: الْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ
1: Onlar buluttan gölgeler içinde Allah'ın ve meleklerin gelmesini ve işin bitirilmesini bekliyorlar değil mi? Oysa bütün işler Allah'a dönecektir.
0: سَلْ بَن۪ي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ

0: Abi.
1: Ey Muhammed! İsrail oğullarına sor. Onlara nice açık ayetler verdik. Kim Allah'ın nimetini kendisine geldikten sonra değiştirirse, şüphesiz ki Allah'ın azabı çok şiddetlidir.

0: Vallahu yerzuqu men yasha'u bighayri hisab.
1: İnkar edenlere dünya hayatı süslü görünür. Onlar iman edenlerle alay ederler. Oysa Allah'tan korkanlar kıyamet günü onlardan üstün olacaklardır. Allah dilediği kimselere hesapsız rızık verir.

İnsanlar bir tek ümmetti. Allah, müjdeci ve uyarıcı olarak peygamberleri gönderdi. Anlaşmazlığa düştükleri konularda insanlar arasında hüküm vermek için o peygamberlerle birlikte hak ve gerçek olan kitaplar indirdi. Ancak kitap verilmiş olanlar kendilerine açık deliller geldikten sonra sırf aralarındaki kıskançlıktan dolayı o kitap hakkında anlaşmazlığa düştüler. Allah kendi izniyle iman edenleri onların hakkında anlaşmazlığa düştükleri gerçeğe ulaştırdı. Allah dilediği kimselere doğru yolu gösterir.

0: gibi.
1: Yoksa siz, sizden önce gelip geçenlerin durumu başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Peygamber ve beraberindeki müminler, Allah'ın yardımı ne zaman diyecek kadar darlığa, zorluğa uğramışlar ve sarsılmışlardı. İyi bilin ki Allah'ın yardımı çok yakındır.

Ey Muhammed! Sana Allah yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki, iyilik olarak harcadığınız ana, baba, yakınlar, yetimler, yoksullar ve yolda kalanlar içindir. Yaptığınız her iyiliği Allah mutlaka bilir.

0: ve huve hayrul lekum ve asa en tuhibbu şey'en ve huve şerrul lekum vallahu ya'lemu ve entum la ta'lemun.
1: Savaş hoşunuza gitmediği halde size farz kılındı. Ama hoşunuza gitmeyen bir şey sizin için iyi olabilir. Hoşunuza giden bir şey de sizin için kötü olabilir. Allah bilir, sizse bilemezsiniz.

Ey Muhammed! Sana haram ayda savaş yapmayı soruyorlar. De ki, o ayda savaş yapmak büyük günahtır. Fakat Allah yolundan alıkoymak, onu inkar etmek, Mescid-i Haram'a gelenlere engel olmak ve halkını oradan çıkarmak, Allah katında daha büyük bir günahtır. Fitne çıkarmak da adam öldürmekten daha büyük bir günahtır. Onların güçleri yetse, sizi dininizden döndürünceye kadar sizinle savaşmaya devam ederler. Sizden kim dininden döner ve kafir olarak ölürse, işte onların amelleri dünyada da ahirette de boşa gitmiştir. Ve işte onlar cehennemliktir. Onlar orada ebedi kalacaklardır.

0: İman edenlere, hicret edenlere ve Allah yolunda cihad edenlere gelince, işte onlar Allah'ın rahmetini umarlar. Allah çok bağışlar ve çok merhamet eder.
1: يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ

0: dünya vel ahireh.
1: Ey Muhammed! Sana içki ve kumarı soruyorlar. De ki, onlarda büyük bir günah ve insanlar için bir takım menfaatler vardır. Günahları menfaatlerinden daha büyüktür. Yine sana Allah yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki, ihtiyacınızdan artanı harcayın. İşte dünya ve ahiret hakkında düşünesiniz diye Allah size ayetlerini böylece açıklıyor.
0: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَا قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَأَعْنَتَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَز۪يزٌ حَك۪يمٌ
1: Sana yetimleri sorarlar. De ki, onların işlerini düzeltmek daha hayırlıdır. Onlarla bir arada yaşarsanız artık onlar sizin kardeşlerinizdir. Allah bozanı düzeltenden ayırt etmesini bilir. Eğer Allah dileseydi sizi zora koşardı. Şüphesiz ki Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: İman etmedikçe müşrik kadınlarla evlenmeyin. Müşrik kadın hoşunuza gitse bile, iman etmiş olan bir cariye, hür olan müşrik bir kadından daha hayırlıdır. Müşrik erkekleri de iman etmedikçe, iman eden kadınlarla evlendirmeyin. Müşrik erkek hoşunuza gitse bile, iman etmiş olan bir köle, hür olan müşrik bir erkekten daha hayırlıdır. İşte onlar sizi ateşe çağırıyorlar. Allah ise kendisinin izniyle cennete ve bağışlanmaya davet ediyor. İbret alıp düşünsünler diye ayetlerini insanlara açıklıyor.
1: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ

Ey Muhammed! Sana kadınların adet görme halini soruyorlar. De ki, o bir rahatsızlıktır. Bu sebeple adet halindeyken kadınlardan uzak durun. Temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. Temizlendikleri zamansa onlara Allah'ın emrettiği yerden yaklaşın. Şüphesiz ki Allah çokça tövbe edenleri sever. İyice temizlenenleri de sever.

0: أنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.
1: Kadınlarınız sizin tarlanızdır. Öyleyse tarlanıza dilediğiniz şekilde yaklaşın. Kendiniz için ileriye güzel ameller takdim edin. Allah'tan korkun ve bilin ki siz mutlaka O'na kavuşacaksınız. Sen iman edenlere cenneti müjdele.

0: الناس والله سميع عليم.
1: Adına yemin ederek Allah'ı iyilik yapmanıza, kötülükten sakınmanıza ve insanların arasını düzeltmenize engel kılmayın. Allah her şeyi işitir ve bilir.
0: La yu'a

0: kesebet kulubukum vallahu gafurun halim.
1: Allah sizi gelişi güzel yaptığınız kasıtsız yeminlerinizden sorumlu tutmaz. Fakat kalplerinizin kastettiği yeminlerinizden sorumlu tutar. Allah çok bağışlar ve çok yumuşak davranır.
0: لِلَّذ۪ينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ فَاِنْفَاءُ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَّح۪يمٌ
1: Kadınlarına yaklaşmamaya yemin edenler için 4 ay bekleme süresi vardır. Eğer o süre içinde hanımlarına dönerlerse Allah çok bağışlar ve çok merhamet eder.
0: وَاِنْ عَزَمُ الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَل۪يمٌ
1: Eğer boşanmaya kesin karar verirlerse, Allah her şeyi işitir ve bilir.

0: وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللّٰهُ عَز۪يزٌ حَك۪يمٌ
1: Boşanmış kadınlar kendi başlarına 3 adet süresi beklerler. Eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorlarsa, Allah'ın rahimlerinde yarattığı şeyi gizlemeleri kendilerine helal olmaz. Eğer kocaları da bu bekleme süresi içerisinde barışmak isterlerse, onları geri almaya daha çok hak sahibidirler. Kadınların meşru şekilde vazifeleri olduğu kadar hakları da vardır. Erkeklerin onlar üzerindeki hakları ise bir derece daha üstündür. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: Boşama iki defadır. Bundan sonra kadınlar ya meşru şekilde tutulur veya iyilikle bırakılır. Onlara verdiklerinizden hiçbir şeyi geri almanız size helal değildir. Ancak eşler Allah'ın koyduğu sınırları koruyamamaktan korkarlarsa bu müstesna. Eğer siz onların Allah'ın sınırlarını koruyamayacaklarından korkarsanız, o zaman kadının ayrılmak için bir bedel ödemesinde her ikisine de bir günah yoktur. İşte bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Sakın onları aşmayın. Kimler Allah'ın sınırlarını aşarlarsa, işte onlar zalimlerdir.
1: فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

Eğer erkek üçüncü defa boşarsa, artık bundan sonra kadın başka bir kocayla evlenmedikçe ona helal olmaz. Eğer ikinci koca kadını boşarsa ve onlar da Allah'ın sınırlarını koruyacaklarına inanırlarsa, tekrar birbirlerine dönmelerinde her ikisine de bir günah yoktur. İşte bunlar Allah'ın sınırlarıdır ve Allah bunları bilen bir kavim için açıklıyor.

0: Kadınları boşadığınız zaman, bekleme sürelerini bitirince onları ya meşru bir şekilde tutun veya meşru bir şekilde bırakın. Onları haklarına tecavüz edip zarar vermek için tutmayın. Kim böyle yaparsa kendine yazık etmiş olur. Allah'ın ayetlerini de alay konusu yapmayın. Allah'ın size verdiği nimetini öğüt vermek için size indirdiği kitabı ve hikmeti düşünün. Allah'tan korkun ve bilin ki Allah her şeyi çok iyi bilir.
1: وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ

0: خير ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
1: Kadınları boşadığınız zaman bekleme sürelerini bitirince kendi aralarında güzelce anlaştıkları takdirde eski kocalarıyla evlenmelerine engel olmayın. Bununla sizden Allah'a ve ahiret gününe iman edenlere öğüt veriliyor. Bu sizin için daha iyi ve daha temizdir. Allah bilir, siz bilmezsiniz.

0: Anneler, çocuklarını emzirmeyi tamamlatmak isteyen baba için tam 2 yıl emzirirler. Annelerin yiyeceğini ve giyeceğini uygun bir şekilde sağlamak, çocuğun babasına aittir. Herkes ancak gücünün yeteceği şeylerden sorumlu tutulur. Ki ne anne çocuğu yüzünden ne de çocuğun babası çocuğu yüzünden zarara uğratılsın. Mirasçının da aynı şeyi yapması gerekir. Eğer ana baba istişare edip anlaşarak çocuğu memeden kesmek isterlerse kendilerine bir günah yoktur. Çocuklarınızı süt anneye emzirtmek isterseniz vereceğinizi güzelce verdiğiniz takdirde yine size bir günah yoktur. Allah'tan korkun ve bilin ki Allah yaptıklarınızı görür.
1: وَالَّذ۪ينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ اَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ 4 اَشْهُرٍ وَعَشْرًا

Sizden ölen erkeklerin geride bıraktıkları eşleri, kendi başlarına 4 ay 10 gün beklerler. Sürelerini bitirince artık kendileri hakkında uygun olanı yapmalarında size bir günah yoktur. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

0: وَاعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ حَل۪يمٌ.
1: Bu durumdaki kadınlara kapalı bir şekilde evlenme teklif etmenizde veya içinizde gizli tutmanızda size bir günah yoktur. Allah onları anacağınızı bilir. Fakat meşru sözler dışında onlarla gizlice sözleşmeyin. Farz olan bekleme süresi bitinceye kadar nikah akdine kalkışmayın. Bilin ki Allah içinizden geçeni bilir. O halde ondan sakının ve bilin ki Allah çok bağışlar ve çok yumuşak davranır.

0: فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ
1: Henüz dokunmadan veya mehir kesmeden kadınları boşarsanız size bir günah yoktur. Zengin kendi imkanına göre, fakir de kendi imkanına göre güzel bir şekilde onlara faydalanacakları bir şeyler vermelidir. Bu iyilik edenlerin üzerine bir borçtur.

0: فَرَبْتُمْ فَنِصْفُ مَا فَرَبْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ اَوْ يَعْفُوَ الَّذ۪ي بِيَدِهِ عُقَدَةُ النِّكَاحِ وَاَنْ تَعْفُوا اَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.
1: Eğer kadınlara mehir kestiğiniz halde onları dokunmadan boşarsanız, kestiğiniz mehrin yarısını verin. Ancak kadınların vazgeçmesi veya nikah bağını elinde tutan erkeğin bağışlaması hariç. Fakat sizin bağışlamanız takvaya daha uygundur. Aranızda iyilik yapmayı unutmayın. Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızı görür.
0: Hafizu alassalavati vessalatil vusta ve kumu lillahi qanitin.
1: Namazlara ve orta namaza devam edin. Gönülden boyun eğerek Allah'ın huzuruna durun.

0: Vallahu azizun hakim.
1: Sizden ölüp de geriye eşler bırakan erkekler, eşlerinin evlerinden çıkarılmadan bir yıla kadar geçimlerinin sağlanmasını vasiyet etsinler. Eğer çıkarlarsa, kendi haklarında uygun olanı yapmalarında size bir günah yoktur. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.
0: وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ
1: Boşanmış kadınlara da uygun bir şekilde geçim sağlanması Allah'tan korkanlar üzerine bir borçtur.
0: كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ
1: Allah, düşünesiniz diye ayetlerini size böylece açıklıyor.

Binlerce kişi oldukları halde ölüm korkusuyla yurtlarından çıkanları görmedin mi? Allah onlara ölün dedi. Sonra onları tekrar diriltti. Şüphesiz ki Allah insanlara karşı ikram sahibidir. Fakat insanların çoğu şükretmezler.

0: كَثِيرَةً وَاللّٰهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
1: Allah'a karşılığını kat kat arttıracağı güzel bir ödünç verecek olan kimdir? Allah rızkı hem daraltır hem genişletir. Siz de ancak O'na döndürüleceksiniz.

Musa'dan sonra İsrail oğullarının ileri gelenlerini görmedin mi? Onlar peygamberlerinden birine, bize bir hükümdar gönder de Allah yolunda savaşalım demişlerdi. O da, ya savaş size farz kılındığında savaşmazsanız dediğinde onlar, bize ne oldu ki yurtlarımızdan çıkarılıp çocuklarımızdan uzaklaştırıldığımız halde Allah yolunda savaşmayalım demişlerdi. Ama savaş onlara farz kılınınca içlerinden az bir kısmı hariç bundan yüz çevirdiler. Allah zalimleri çok

Peygamberleri onlara, Allah Talut'u size hükümdar olarak gönderdi dedi. Onlarsa, biz hükümdarlığa ondan daha layık olduğumuz ve ona çok mal da verilmediği halde o bizim başımıza nasıl hükümdar olabilir dediler. Peygamberleri, şüphesiz ki Allah sizin başınıza onu seçti. Bilgi ve vücut bakımından gücünü arttırdı. Allah mülkünü dilediğine verir. Allah'ın kudreti çok geniştir ve o her şeyi bilir dedi.

Peygamberleri onlara dedi ki, onun hükümdarlığının alameti tabut denen sandığın size gelmesidir. Onun içinde Rabbinizden gelen bir gönül rahatlığıyla Musa ve Harun ailesinin bıraktıklarından kalanlar vardır. Onu melekler taşıyıp getirecektir. Eğer iman etmişseniz bunda sizin için mutlaka bir ibret vardır.

Talut orduyla birlikte ayrılınca dedi ki, Allah sizi bir ırmakla deneyecektir. Kim ondan içerse benden değildir. Kim ondan tatmayıp sadece eliyle bir avuç alırsa o bendendir. İçlerinden az bir kısmı hariç hepsi de ondan içtiler. Talut ve beraberindeki müminler ırmağa geçince, bugün bizim Calut'a ve askerlerine karşı koyacak bir gücümüz yoktur dediler. Allah'a kavuşacaklarını bilenlerse, nice sayıları az topluluklar vardır ki, Allah'ın izniyle sayıları çok topluluklara üstün gelmişlerdir. Allah sabredenlerle beraberdir dediler.

0: Calut ve ordusuna karşı çıktıkları zaman şöyle dua ettiler. Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır. Ayaklarımızı sağlam ve sabit tut. O kafir kavme karşı bize yardım et.
1: فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللّٰهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ

0: Allah'ın izniyle onları bozguna uğrattılar. Davud, Calut'u öldürdü. Allah, Davud'a hükümdarlık ve hikmet verdi ve ona dilediği bilgileri öğretti. Eğer Allah'ın insanları birbiriyle savması olmasaydı, yeryüzünün düzeni bozulurdu. Fakat Allah, bütün alemlere ikram sahibidir.
1: Tilka ayatullahi netluha aleyke bilhaq ve inneke leminel murselin.
0: Ey Muhammed! İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Biz onları sana gerçek olarak okuyoruz. Şüphesiz sen de gönderilen peygamberlerdensin.
2: Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
3: 2. cüz.
4: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
5: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize. Şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

Ey gökleri ve yeri yaratan Allah'ım! Sen her şeyi hakkıyla bilensin. Fettah olan isminle yakarıyorum sana. Sen hüküm verenlerin en güzelisin. Bize haksızlık yapanları alçalt. Haklılarımızı yücelt. Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım! Fettah isminle yakarıyorum sana. Bize merhamet, iyilik ve hayır kapılarını aç. Düğümlenen işlerimizi çöz Allah'ım. Hakkı görmemiz ve seni bulmamız için kalbimizi ve gözümüzü aç. Fettah isminle yalvarıyorum sana Allah'ım. Sen ki gönülleri de fethedensin. Mübarek bir fetih ver bize. Zor olan işlerimizi kolaylaştır. Dünyamızı ve ahiretimizi mamur edecek olan dinini yaşamamızı bize kolaylaştır. Fettah isminle yakarıyorum sana. Bilmeden yaptığımız isyanlar yüzünden bize nimet kapılarını kapatma. Eğer unutursak, eğer gaflete düşersek, merhametini ve affını esirgeme bizden. Senden gayrı hakim yoktur Allah'ım. Hükümlerinin ruhumuza neşvi neva bulmasını nasip et. Nefes alıp verdiğimiz her an kalbimizden işittik ve itaat ettik sesi yükselsin. Ezeli ve ebedi ilminle indirdiğin mübarek Kur'an'ın sesi kaybolmayan tek ses olsun kainatta. Fettah isminle yalvarıyorum sana. Her sıkıntı ve darlıktan sonra gönüllerimizi aç Allah'ım. Bize ferahlık ver. Gaybın anahtarı senin katındadır Allah'ım. Sen gizli ve açık olan her şeyi bilirsin. Gizli, açık yaptığımız günahlarımızı affet. Bize bağışlanma kapılarını aç. Fettah isminle yalvarıyorum sana. Senin bize ihsan ettiğin gibi bizim de ihsan sahibi kullarından olmamızı nasip et. Gönül kapılarımızı kötülüğe kapat. İyiliğe aç. Hayrın anahtarlarını elimize ver. Allah'ım, Fettah isminle yalvarıyorum sana. Sen ki yegane hüküm verensin. Bizi hükmüne razı olan kullarından kıl. Emrine ram olan kullarından eyle bizi. Allah'ım, Fettah isminin tecellisini göster bize. Bağışlanma kapılarını aç. Bağışlanma kapılarını aç ki umutlarımız tükenmesin. Bağışlanma kapılarını aç ki işlediğimiz her günahtan sonra dönüşün ancak sana olduğu hakikati kalbimizden silinmesin. Kusurlarımızı ört. Senden başka hakem yoktur Allah'ım. Sen ki bize hakla batılı birbirinden ayırt eden kitabını indirdin. Kitabına ram olan kullarından kıl bizi. Gaybın anahtarı senin elinde Allah'ım. Gaybımızı bize hayırlı kıl. Allah'ım, Fettah isminle yalvarıyor, Musa aleyhisselamın diliyle dua ediyorum sana. Rabbim, benim göğsüme genişlik ver ve işimi bana kolaylaştır. Dilimden düğümü çöz ki sözümü iyice anlasınlar. Akşamın kızılığında üzerimize çöken solgun günlerin hüznünü feraha çevir Allah'ım. Akşamın kızılığında üzerimize çöken solgun günlerin hüznünü feraha çevir Allah'ım. Yorgun yüreklerimize, yosun tutan ruhlarımıza baharı getir. Fettah isminle dua ediyorum sana. Dünyanın aldatan cazibesine kapılan gönüllerimizin üzerinden bir tül gibi çek al karanlığı. Ey yarattığı her şeye dilediği gibi hükmeden Allah'ım. Davetine razı olarak boyun eğen kullarından eyle bizi. Sana itaat etmenin kapılarını genişlet bize. Fettah isminle yalvarıyorum sana. Her müşkülümüzü sen aç. Darlıktan bizi kurtar. Kalbimizin kirlerini aç. İlmin kapılarını bizlere aç.

İlham kapılarını bize aç. Hayrın kapılarını bize aç. Helal rızık kapılarını bize aç. Nurun yaz güneşi gibi kuşatsın kalplerimizi. Meleklerin kanatları kalbimize değsin. Ya Fettah, ya Fettah. Bereket kapılarını bize aç. Tevbe kapılarını bize aç. Cennet kapılarını bize aç. Kalp gözümüzü aç Allah'ım. Sana teslim oldum Allah'ım. Ruhumu senin sevgine aç Allah'ım. Ve ölünce tabutumun her çatlağından senin nurun dolsun Allah'ım. Allah'ım nurunla kuşat bizi. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ya Veli.
2: Veli olmasan sen, beni yokluktan kim himaye eder? Yalnızlığımda bana kim yarenlik eder? Çaresizliğimde kim elimden tutar? Kim düştüğüm yerden kaldırır? Kim sözlerimin ucundan tutup beni bilir, beni kabul eder?
0: ...91.8... Gönül frekansınız, Radyo Hedef.

ona bakanlar, onun bu süratli hareketinin farkında olamaz da ona bağlanırlar. Ancak sonu geldiği zaman farkında olurlar ki, o zaman da iş işten geçmiş olur. Dünya bir gölge gibidir. Görünüşte durur vaziyette olan gölge, aslında hareket halindedir. Hasan-ı Basri'ye rahmetullahi aleyh, dünyadan sorulduğu vakit, buna şu şiiriyle cevap vermiştir. Uykudaki rüya veya zevale mahkum bir gölge gibidir. Aklı başında olanlar buna aldanmazlar. Hasan bin Ali radıyallahu anhüma da, ey devamı olmayan dünya zevklerine aldananlar! Geçici gölgeye güvenmek ahmaklıktan başka bir şey değildir, demiştir. Yine bunun gibi şairin biri de, gayesi dünyalık olan çürük bir ipe yapışmıştır, demiştir. Dünyanın aldatıcı hayallerine kapıldıktan sonra, hayallerin iflası ile ümitsizliğe düşmek, rüyadaki hayallere kapılmak gibidir. Uyanınca elde bir şey yoktur. Nitekim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dünya korkulu bir rüya gibidir. Dünya ehli bunun üzerine ceza ve ikab görürler. Yunus bin Ubeyd, ben kendimi rüyasında hoşuna giden ve gitmeyen şeyleri gören bir adama benzetiyorum. Böyle rüyalar gören adam birden uyanıverir. İnsanlar da aynen bunun gibi bir nevi uykudadırlar. Çeşitli rüyalarla uyanıyorlar. Öldükleri anda uyanırlar. Ve uykudan uyanan kimsenin rüyasında gördüklerinden elinde bir şey olmadığı gibi, onlar da dayandıklarının hepsini kaybetmiş olduklarını görürler, dedi. Dünyanın tabiatı, önce yaldızlı şeylerle aldatıp, sonra helak etmektir. O, istenmesi için süslenip püslenen, evlendikten sonra da kocasını öldüren bir kadına benzer. Rivayete göre dünya, İsa aleyhisselama zayıf, yaşlı fakat her çeşit süslerle süslenen bir kadın suretinde gözüktü. İsa aleyhisselam kadına, "Kaç kere evlendin?" diye sordu. Kadın, "Sayılmayacak kadar çok," dedi. İsa aleyhisselam, "Ne oldular? Hepsi öldü mü, yoksa seni boşadılar mı?" diye sordu. Kadın, "Hayır, hepsini ben öldürdüm," dedi. İsa aleyhisselam, "Geçmiş kocalarını nasıl öldürdüğünü düşünmeyip, onlardan ibretlik almadan seninle evlenecek olan yeni kocalara yazıklar olsun," buyurdu. Dünyanın dışı süslü, içi pislik doludur. O çeşitli boyalar ve türlü elbiselerle süslenen yaşlı ve çirkin bir kadın gibidir. Başından duva alınıp yüzünün boyaları yıkandığı vakit onun çirkin hali meydana çıkar. Onun peşine takıldıklarına pişman olur ve dış görünüşüne aldandıkları için rezil olurlar. Ala bin Ziyad anlatıyor. Rüyamda yaşlı, derisi buruşmuş fakat üzerinde her türlü süs ve ziynet eşyası bulunan bir kadın gördüm. İnsanlar etrafında toplanmış, şaşkın şaşkın ona bakıyorlardı. Ben onların yanına geldim ve hayranlıkla ona baktıklarına şaştım. Dayanamadım, kadına "Sen kimsin?" diye sordum. Kadın, "Yazık sana, beni bilemedin mi? Ben dünyayım," dedi. Bunun üzerine ben, "Senin şerrinden Allahü Teala'ya sığınırım," dedim. Kadın, "Benden kurtulmak istersen paraya kıymet verme," dedi. Ebu Bekir bin Abbas da,

Dünyayı yaşlı, çirkin, saçı ağarmış, ellerini birbirine vurarak sesler çıkarıyor. İnsanlar etrafında toplanmış, onlar da el çarparak oynuyorlar şeklinde gördüm. Tam karşıma gelince durdu, bana döndü ve "Seni de kandırabilsem, bunları oynattığım gibi seni de oynatırdım" dedi. Ebu Bekir bunu anlattıktan sonra ağladı ve "Bu rüyayı Bağdat'a gelmeden önce görmüştüm" dedi. Fudayl bin İyad da İbni Abbas'tan radıyallahu anhuma rivayetinde İbni Abbas diyor ki, "Kıyamet günü dünya çirkin, kısa boylu, yeşil gözlü, azı dişleri sarkmış, berbat suratlı olduğu halde mahşere gelecek ve mahşer halkına "Bunu tanıyor musunuz?" diye sorulacak. Onlar da "Bunu bilmekten Allah'a sığınırız" dediklerinde onlara "İşte onun için birbirinizi kırıp geçirdiğiniz ve boğazladığınız dünyadır bu" diyecekler. Ve sonra da dünyayı cehenneme atacaklar. Bu sırada dünya, "Ya Rab, hani benim adamlarım, benim bu kadar tabilerim vardı, ne oldular?" diye sorunca Allah-u Teala, "Evet, onun adamlarını da onunla beraber cehenneme atın" buyuracaktır. Fudayl diyor, "Duyduğuma göre adamın biri rüyasında yol kenarında oturan bir kadın gördü. Kadın alabildiğine süslenmişti. Yanından geçen herkesi içinden yaralardı. Arkasını döndüğü vakit güzellerin güzeli, yüzünü döndüğü vakit çirkinlerin çirkiniydi. Adam, "Senin şerrinden Allah'a sığınırım" deyince kadın, "Hayır, paraya kıymet vermedikçe benim şerrimden kurtulamazsın" dedi. Adam, "Sen kimsin?" deyince kadın, "İşte bildiğin dünyayım" dedi. İnsanın üç hali vardır. Birincisi, varlığından önceki ezele kadar dayanan yokluk halidir. İkincisi, öldükten sonra dünyayı müşahede edemeyeceği ebedi halidir. Üçüncüsü, ezel ile ebed arasındaki halidir. Bu da dünyada yaşadığı günlerdir. Bu yaşayış günlerini ezel ve ebed taraflarıyla mukayese edersen, bu uzun yolculukta bunların ne kadar kısa bir müddet olduğunu anlarsın. Bunun için Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, "Dünya ile aramızda bir münasebet yok. Zira ben dünyada yaz gününde bineğiyle yola çıkan bir yolcu gibiyim. Yolcu, yolda bulunduğu bir ağacın gölgesinde bir miktar istirahat ettikten sonra gölgeyi terk ederek yoluna devam ettiği gibi ben de yoluma devam edeceğim" buyurmuştur. Dünyayı bu şekilde düşünebilen aklı başında insanlar asla ona meyletmez ve günlerinin sıkıntılı veya mükemmel geçmesine aldırış etmezler. Bu şekilde düşünebilen bahtiyar insanlar taş üstüne taş bile koymak istemezler. Âlemlere rahmet olarak gönderilen Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir şey yapmadan bu dünyadan ayrıldı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir defasında ashabtan birinin kireçle inşaat yaptığını görünce ona, "Senin bundan daha mühim işin var" buyurarak bu davranışını tasvip etmemiştir. Buna işaret, İsa aleyhisselam da "Dünya bir köprüdür, üzerinden geç, tamirine bakma" buyurmuştur. Bütün bunlar dünyanın ahirete giden bir yol olduğunu açıkça göstermektedir. Bu köprünün ilk başı beşik, sonu ise mezardır.
Aradaki mesafe ise

Mahduttur. İnsanlardan bazıları köprünün yarısına, bazıları üçte birine, bazıları ise üçte ikisine varmış ve hatta bazıları için bir adım bile kalmadığı halde kendisinin ondan haberi bile yoktur. Nerede olursa olsun bu köprüyü geçecektir. Madem ki her insan bu köprüden geçecektir, bu çok kısa geçiş esnasında inşaat yapmak, onu alabildiğine süslemek, katlarını çoğaltmak ahmaklıktan başka bir şey değildir. Önceleri dünya yumuşak ve kolay olarak göze çarpar. Ona dalan insanlar başlangıçtaki tadının devam edeceğini sanırlar. Böyle düşünenler aldanmış, ziyan etmiştir. Şunu hiç unutmamalıdır ki, dünyaya dalmak kolay, fakat selamet sahiline çıkmak zordur. Hazreti Ali radıyallahu anh, Selman-ı Farisi'ye radıyallahu anh, yazdığı mektupta dünyayı şöyle anlatmıştır. Dünya yılan gibidir. Cildi yumuşak, fakat zehiri öldürücüdür. Hoşuna giden şeylerden vazgeç ki sana fazla yaklaşmasın. Kat'i olarak bundan ayrılacağını bildiğin için sıkıntılarını arkaya at. Dünyada olanlardan uzaklaş. Dünyanın lehine olmaktan kaçın. Zira dünyaya meyil bağlayıp onun varlığına sevinen kimseye mutlak surette dünyadan bir kötülük gelir ve selam. Geçirme ömrünü mümin, sakın ki kıylü kal üzre, sözün manasını anla, ne yürürsün hayal üzre. Bu dünyanın süslerine aman aldanma ey gafil, buna her kim gönül verse geçer ömrü melal üzre. Bir dikkatli nazar etsen bu dünya ehline canım, kazanırlar para daim, bunlar cenk ve cidal üzre. Bu dünyaya neler geldi, ben diyenler göçüp gitti, bilmeli bu fani mülkü yarattı Hak zeval üzre. Kaçarsan arkandan gelir, kovalarsan yetişmezsin. Ki dünya gölgeye benzer denildi bu misal üzre. Akıllı olan bir kişi gönül vermez bu dünyaya. Düşkün olmaz ondan yana, bilir onu kemal üzre. Bir kalp dünyaya bağlansa ibadet zevkini duymaz. Onun için zati bu şiiri getirdi hasbihal üzre. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuştur. Dünyaya meyleden suda yürüyen insan gibidir. Suda yürüyen kimse ayaklarını ıslatmadan suda yürüyebilir mi? Resulullah'ın bu beyanı bütün mevcudiyetleriyle dünyaya daldıkları halde kalplerinin bundan uzakta kaldığını sananların cehaletini ortaya koymaktadır. İşte bu zan, şeytanın aldatmasından başka bir şey değildir. Halbuki bu gibiler, içinde bulundukları servetten uzaklaştırılsalar, en büyük acıyı duyan kimseler olurlar. Su üzerinde yürüyenin, mutlak surette ayakları ıslanacağı gibi, dünyalığa dalanların da, kalpleriyle dünyalığa karşı temayül göstermeleri ve gönüllerinde bu yüzden bir zulmetin bulunacağı muhakkaktır. Kalbin dünya ile alakalanması ise ibadetin zevkini almaya manidir. Bu konuda İsa aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Size hakikati söylüyorum. Hasta adam hastalığı sebebiyle yemeğin tadını alamadığı gibi, dünyalık sahibi de dünya sevgisi sebebiyle ibadetin tadını alıp zevkine varamaz.
yine siz

Size hakikati söylüyorum. Hayvan binilip terbiye edilmediği, serkeşleştiği ve ahlakını bozduğu gibi, Allah'ı ve ölümü hatırlamakla yumuşatılmaz ve namaz ile terbiye edilmezlerse, kalpler kararır ve sertleşirler. Yine hakikati söylüyorum. Deri kesilip dabalanmadıkça, bal kabı olamayacağı gibi, kalpler de şehvetlerden ayrılmayıp, tamadan korunup, maddi nimetlerden uzaklaşmadıkça, hikmetin kabı olamaz. Yine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, bir hadis-i şeriflerinde, dünyadan bela ve fitne kalmıştır. Sizin ameliniz bir kap gibidir. Yüze gelen üst kısmı ve evvel iyi olursa, altı ve sonu da iyidir. Üstü bozuk olursa, altı da bozuktur, buyurmuşlardır. Bir diğer hadis-i şerifte, bu dünya baştan sonuna kadar yırtılıp da, sonunda bir iplikle tutan elbiseye benzer ki, o da neredeyse kopmak üzeredir, buyuruldu. İsa aleyhisselam diyor ki, dünyalık peşinde koşan, durmadan deniz suyunu içen gibidir. İçtikçe harareti artar ve nihayet helak olur. Bilmiş ol ki, mideye giren yemeklerin tadı gibi, dünya şehvetleri de nefse tatlı gelir. Nefis yemekler, mideden bağırsaklara geçtikten sonra, insan bunlardan nasıl nefret ederse, insan ölüm anında da dünyalıktan bu şekilde nefret eder. Yemekler ne kadar tatlı olursa, neticede korkuları o nispette acı olduğu gibi, nefiste ne kadar fazla iştiha edilen şey varsa, ölüm anında ondan nefret o nispette daha çoktur. Zaten bunu dünya yaşayışında da görüyoruz. Bir adamın elindeki servet kaybolduğu zaman, en çok merak ettiği, en çok sevdiğidir. Ölüm demek de, dünyadaki varlıklarını kaybetmek demektir. Rivayete göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Dahhak bin Süfyan-ı Küllabi'ye hitaben, tuzlu ve baharatlı yemekleri yiyip, üzerine süt içen sen değil misin diye sordu. Dahhak, evet öyledir ya Resulallah deyince, Resul-i Ekrem, bu yemekler nereye gidiyor, ne oluyorlar diye sordu. Dahhak, sonu malum ya Resulallah deyince, Resul-i Ekrem, işte Allahü Teala dünyanın sonunu Ademoğlunun yediği yemeğin sonuna benzetmiştir, buyurdu. Ubey bin Ka'b'ın radıyallahu anh rivayetinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, dünya Ademoğluna şöyle temsil edilmiştir. İnsanoğlundan çıkana bak. O aslında ne kadar baharatlansa ve tuzlansa da nereye gidiyor, buyurdu. İşte dünyanın sonu da nefis yemeklerin sonu gibidir. Yine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Allahü Teala dünyayı Ademoğlunun yemeğine ve Ademoğlunun yemeğini de dünyaya benzetmiştir. Onun ne kadar tuzlasa ve baharatlasa da, buyurdu. Hasan diyor ki, yemeklerini çeşitli süslerle süsleyip, sonunda da gördüğünüz yerlere çıkarıp atıyorlar. Nitekim Allahü Teala Abese suresi 24. ayetinde, bir de o insan yediği yemeğine baksın, buyurdu. İbn Abbas radıyallahu anhuma da yukarıda geçen ayeti yemeğinin neticesine baksın diye tefsir etmiştir. Adamın biri İbn Ömer'e radıyallahu anhuma bir şey sormak isterim fakat utanıyorum deyince İbn Ömer utanma sor der. Adam insan pisliğine bakar mı diye sorar. İbn Ömer,

Evet, ona bir melek, cimrilik ettiğin yemeğinin sonuna bak, ne hal aldığını gör, der. Bişr bin Ka'b da, gelin size dünyayı göstereyim, der. Ve mezbelelikte onlara yedikleri çeşitli yemeklerin neticesini göstererek, işte dünyanın sonu budur, der. Yine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır. Ahirette dünya, sizden birinizin parmağını ummana daldırması gibidir. Dikkat etsin, o parmağıyla neyi geri getirebilir? Dünyalığa dalanların, dünya ile meşgul olup ahireti unutmaları ve bu sebeple büyük zarara uğramalarının diğer bir benzeri de şudur. Dünyalığa dalan kimseler, gafletlerinde şu gemi yolcularının yaptığına benzerler. Şöyle ki, gemi bir sahile uğrar. Kaptan yolculara, ihtiyaçlarını temin için sahile çıkmalarına müsaade eder. Ancak geç kalmamaları için tembihte bulunur. Aksi halde gemi kalkıp, kendilerinin orada kalacakları ihtarını verir. Yolcular karaya çıkar. Bir kısmı ihtiyaçlarını süratle temin ederek gemiye döner. Gemi boş olduğu için en güzel ve geniş yerleri işgal ederler. Bir kısmı da sahilin yeşilliğine, güzel manzaralarına, kuşların ötüşüne şaşkın şaşkın bakar. Onun ağaçları, taş ve toprağı ve madenleri üzerinde düşünür. Sonra geminin kalkmak üzere olduğunu hatırlayarak hemen gemiye koşar. Fakat geç kaldıkları için geminin ayak altında daracık bir yere sıkışırlar. Başka bir kısmı da sahilin muhtelif ve kıymetli taşlarından kendilerini geri alamaz, alabildikleri kadar alır, sonra da gemiye dönerler. Fakat gemide yer kalmadığı için ancak kendisi sıkışık vaziyette gemiye girebilir. Sahilden getirdiği eşyayı koyacak yer bulamaz. Aldığı taşlar boynunda asılı kalır. Aldığına pişman olur. Fakat pişmanlık fayda vermez. Diğer bir kısmı da sahilin yeşilliğine dalmıştır ki, geminin kalkacağını unutur ve hatta gemisinin hareket düdüğünü de duymaz. Sahilin meyvelerini yemek ve güzel kokularını koklamakla meşgul olur. Bununla beraber elbisesini yırtacak ve ayağına batacak dikenlere de rastlar. Yoluna manialar da çıkar, korkunç sesler de duyar. Nihayet geminin son hareket kampanasını duyunca, topladığı yüküyle beraber gemiye koşar. Fakat yer kalmadığı için gemiye giremez, sahilde kalır ve nihayet helak olur. Diğer bir kısmı da geminin hareketini hiç duymaz. Gemi çeker gider. Bunların bir kısmı yırtıcı hayvanlara yem olurken, bir kısmı da sürünerek ölür. Dünya kendisine dar gelir. Topladığı çiçekler solar. Onlar pis pis burnuna kokmaya ve kendisine eziyet vermeye başlar. Onları denize atmaktan başka çare bulamaz. Nihayet perişan vaziyette karadan memleketine gitmek mecburiyetinde kalır. Gemiye geç kalan her ne kadar sıkışık halde ise de nihayet memleketine varınca kurtulur. Vaktinde gemiye binenin yolculuğu daha da rahat geçer. Huzur içinde vatanına gider. İşte dünya ehli buna benzer. Dünyanın peşin ve aldatıcı yeşilliklerine kapılıp, nereden gelip nereye gideceklerinden gafil olanların hali budur. Dünyanın bitki, süs, altın ve gümüşüne mağrur olup, bunları topladığı için kendisini akıllı sanmak ne çirkindir. Çünkü ölüm anında bunların hiçbirini beraberinde götüremeyecek, hepsi kendisine vebal olarak kalacaktır.
Aynı zamanda bugün bile onların kaybolma korkusuyla karşı karşıyadır. Yani hayatta da onların sıkıntısıyla meşguldür. Daha akıllılık nerededir? İşte insanların hali budur. Ancak Allahü Teala'nın korudukları müstesnadır. Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh diyor ki: "Bana ulaşan bir habere göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ashabına, ben siz ve dünyanın benzeri tozlu bir sahra yolculuğuna çıkan cemaate benzer. Bunlar henüz yolu yarılayıp yarılamadıklarını bilmeden yiyecek ve içecekleri tükenir. Üst başları perişan olarak şaşkın bir vaziyette ortada kalırlar. Bunlar bu şaşkınlık ve perişanlık içindeyken karşılarına elbisesine bürünmüş, başından sular damlayan bir adam çıkar. Bunlar adamı görünce, bu adam yakın mesafeden gelen bir adama benziyor derler. Adam yaklaşır ve "Ey cemaat!" diye hitap eder. Onlar da "Evet, seni dinliyoruz." derler. Adam "Bu haliniz nedir? Nereden gelip nereye gidiyorsunuz?" diye sorar. Onlar "Gördüğün gibi perişan vaziyette burada kaldık. Perişan vaziyette burada kaldık." derler. Adam "Sizi kandırıcı sular ve doyurucu yeşilliklere ulaştırsam ne yaparsınız?" Onlar "Bundan sonra devamlı emrine girer, sana asla isyan etmeyiz." derler. Adam "Söz veriyor musunuz?" diye sorar. Onlar "Evet, Allah adına söz veriyoruz." derler. Adam da onları yeşilliği, bağ ve bahçesi, kandırıcı suları bol olan yere götürür ve hayata ulaştırır. Bir müddet böyle kaldıktan sonra adam "Ey halk!" der. Onlar "Buyurun." derler. Adam "Haydi, yolculuğa hazırlanın." der. Onlar "Nereye gideceğiz?" diye sorarlar. Adam "Üzerinde yaşadığınız yeşilliklerden daha iyi yeşilliklere, içtiğiniz sulardan daha iyi sulara." der. Onlar "Biz bu hayatı buluncaya kadar neler çektik? Hatta kendimizden ümidi bile kesmiştik. Şimdi bu hayata kavuştuk. Biz bundan daha iyisini istemiyoruz. Bu kadarı bize yeter. Fazlasını ne yapalım?" derler. Diğer bir kısmı "Yahu ne diyorsunuz? Hani isyan etmeyeceğinize dair adama söz vermiş değil miydiniz? Bu adam ilk vaadinde sadık çıkmadı mı? Elbette bu vaadinde de sadıktır." diyerek onunla beraber yola çıkarlar. Ekseriyetse geride kalır. Onları düşman yakalar, kimi esir olur, kimi de öldürülür, buyurmuştur. Bilmiş ol ki, dünyalıktan kendilerine verilene nispetle, insanların benzeri şöyle bir adam gibidir. Adam evini süsler, sonra da teker teker herkesi evine davet eder. Önce ziyarete gelen adama içi güzel kokularla dolu bir altın tabak takdim eder. Maksadı bunu koklattıktan sonra ondan alıp diğerine vermektir. Yoksa ona bırakmak değildir. Fakat tabağı alan bunun kendisine verilmiş olduğunu sanır ve tabağı kendim alabilir. Sonra tabak kendisinden alınıp başkasına verilince üzülür. Fakat bunu böyle bilenler tabağı alır, koklar ve teşekkür ettikten sonra gönül hoşluğuyla tabağı iade ederler. Bunun gibi dünyada Allahü Teala'nın adetini bilenler dünyanın devamlı kalacaklar için değil, yolcular için bir ziyaret yeri olup ondan azıklanarak yolculuk maksadı ile gerekli istifadeyi yapmaları için olduğunu bilenler,

gönüllerini ona vermez ve sonra da ellerinden alınmalarına üzülmezler. Verilen dünyanın ne olduğu, ne kadar kendisinden kaçınmak ve kaçınmamak gerektiği hususları bilinmeden, yalnız dünyanın zemmedilmiş olduğunu bilmek yetmez. Bunun için önce yerilen dünyanın ne olduğunu ve Allahü Teala'nın yoluna dikilmiş kat'î bir düşman olduğu için ondan kaçınmakla emrolunduğumuz hususunun mahiyetinin ne olduğunu bilmemiz lazımdır. Buna göre deriz ki dünya ve ahiret kalbinin iki halinden ibarettir. Bunlardan sana yakın olanına dünya deriz ki ölümden önce olan hallerdir. Sonraya kalana da ahiret deriz ki bu da ölümden sonraki hallerdir. Ölümden önce senin için olan zevk, şehvet, maksat, haz ve nasipten her şey senin için dünyadır. Ancak bundan zevk aldığın, meylettiğin ve nasibin olan her şey kötülenmiş değildir. Belki bunlar üç kısımdır. Birinci kısım, öldükten sonraya da faydası devam eden ve ahirette de sana arkadaş olanıdır. Bu da iki şeydir. Bu iki şey, yalnız ilim ve ameldir. Buradaki ilimden maksat, Allah'ın zat, sıfat ve efaliyle meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, yer ve göklerdeki melekûtunu, Peygamber Efendimizin şeriatını bildiren ilimdir. Amelden maksat da yalnız Allah rızası için yapılan ameldir. Alim ilmiyle o kadar ünsiyet eder ki ilim onun için her zevkin üstünde olur. Hatta ilim uğrunda yemesini, içmesini, evlenmesini ve uykusunu da terk eder. Zira ilim onun için her şeyden daha zevklidir. Bu bakımdan ilim de dünyanın peşin zevklerinden olur. Fakat biz yerilen dünyayı ve dünyalığı sayarken ilimden alınan bu zevki dünyalıktan saymadık. Belki o ahirettendir dedik. Abid de bunun gibidir. Abid, ibadetinden öyle zevk alır ki, ibadetinden bir an men edilse, onun için en büyük bir eziyet olur. Hatta abidlerden biri, ölümden korkmuyorum, ancak gece ibadetine mani olacak diye korkuyorum, demiştir. Diğeri de, Allah'ım, mezarımda da bana ibadet imkanlarını bağışla, diye dua etmiştir. İşte bu gibiler için de ibadet peşin bir zevk haline gelmiştir. Bu gibi peşin zevk verici şeylere yakın manasında olan dünyalık verilebilir. Fakat bu ibadetin de yerilen dünyalıktan olduğunu kastetmiyoruz. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem dünyanızdan bana üç şey sevdirildi. Güzel koku, güzel koku, kadın ve gözümün nuru namaz buyurmuştur. Resul-i Ekrem bu arada namazı da dünyalıktan saydı. Bunun gibi his ve müşahedeye giren her şey dünyalıktır. Rükû ve sücud ile azaları hareket ettirmekten zevk almak da dünyadandır. Bunun için namazı dünyaya izafe etmiştir. İkinci kısım, netice itibariyle birinci kısmın zıddı, mukabilidir. Yani peşin zevki olup ahirette faydası yoktur. İnsanların her nevinden zevk almak ve ihtiyacından fazla olan mübahlara dalmak gibi altın, gümüş ve ihtiyaçtan fazla binit, canlı mal, apartmanlar, kıymetli elbiseler ve lezzetli yemekler gibi. Bütün bunlardan zevk almak, zemmedilen dünyalıktır. Zira rivayete göre, Ömer bin Hattab, radıyallahu anh, Ebu Derda'yı Humus valiliğine göndermişti.